Tabi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime, efendim bu nedir diye soruyor. Onlar da sen bilirsin ya Resulallah, Allah'ın bildirdiğini sen söylersin deyince, o da cevap olarak bildiriyor ki, hüve kenut denilen şahıs, bu sıfatı alan adi kimse şu sıfatlara sahiptir. Hüve el kefur, o nankör bir kimsedir. Yani kafirdir, küfründe de ileri derecededir, münkildir. Allah'ın nimetlerini de anlayıp kabul etmez, nimetlerin sahibini de ikrar eylemez, Allah'a da bağlanmaz, varlığını da efendim idrak eyleyemez, sezemez, anlayamaz. Efendim şu sıfatları da vardır. O nankör ki ellezi yenzilu vahdehu. Bu bir yere konakladığı zaman tek başına konaklar. Mütekebbir adam, böyle kibir sahibi, böbürlenme sahibi adam, konduğu zaman seyahatte bir yere konakladığı zaman tek başına çekilir bir kenara, öyle oturur efendim özel olarak. Ve yemne'u reftehu, ve efendim üzerine bindiği efendim hayvanlarını, efendim kendisinden istifade ettiği yol malzemesini engeller, mani olur. Veyahut kendisine misafir gelen, kendisine efendim müracaat etmek durumunda olan insanlara fırsat vermez, yanına sokmaz. Bu tabii şiddetli cimriliğin alametidir. Yani tek başına duruyor, yanına kimseyi sokmuyor. Hatta hayvanına bile yiyeceği şeyi tam vermiyor. Ve yüşbi'u batlahu, ama kendi karnını tıka basa doyuruyor. Patlayınca yiyor. Canının, nefsinin istediği kadar doya doya yiyor. Ve yüci'u abdehu, ama kölesini aç bırakıyor. O zavallıcık kaçta yutkunup duruyor. Bu yerken, içerken, şey yaparken kölesine bir şey yedirmiyor. Kendisi kenara çekilmiş, yanına kimseyi sokmuyor. Tek başına bir kenarda duruyor. Ve la yu'ti pinnaibeti kavmehu. Umumi bir kıtlık, bir felaket, bir ihtiyaç durumu geldiği zaman efendim kavmine, etrafındaki yakınlarına, akrabasına, komşularına hayırından, imkanından, parasından, malından, mülkünden bir yardım yapmıyor. Bir koklam bir şey koklatmıyor. Bir hayır yapmıyor. Minhum velidübnül mugire. İşte onlardan birisi de efendim meşhur kafir el-Velid İbni Mugire. Mugire oğlu Velid denilen kafirdir. İşte bu tipten bir adamdır. Yani kavminin ileri gelenlerinden bir kimse. Parası var, pulu var ama yani eşraftan, parası şeyi var ama hali böyle. Kenara çekiliyor, çadırı kendi başına, efendim yanına kimseyi sokmaz, malından kimseyi istifade ettirmez, kölesi aç açık, başkasını düşünmez, kendi karnını tıka basa doldurur, duygusuz, cimri, pinti, efendim etrafındaki insanların haline hiç aldırmaz. Şimdi kenut aslında kelime olarak hayırı ve hakkı men eden, yapmayan kimse demek, mani olan, engel olan, yapmayan kimse demek. İşte kenud olunca şey oluyor, mübalağa sigası oluyor. Gafur mesela çok mağfiret edici manasında, Allah'ın sıfatı olduğu gibi. Kenud da çok men edici. Yani hiç kimseye hayırını koklatmıyor. Çok mani oluyor. Yani hayır olmasına, yapmaya mani oluyor manasına. Öyle bir kelimedir. Ve adamın umumi o cimriliğinin, elinin sıkılığının, hayır sevmezliğinin alametlerinde şöyle şöyle sıralıyor Peygamber Efendimiz. Bir yere konduğu zaman, konakladığı zaman seyahatte çekilir tek başına. Yanında çok yiyecekleri var, şeyleri var çünkü. Onları kendisi yiyecek. Ötekiler de sokulsa ortak olacaklar. Onu istemiyor. İşte bu tipte olan insandır diyor. Allahu Teala Hazretleri merhametliyi sever. Hem cinsine, kavmine, insanlara merhamet eden Allah'ın merhametine layık olur. Onlara merhamet etmeyen, yardım elini uzatmayan Allah'ın rahmetinden uzak olur. Hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kendisi merhamet bulmaz. Bu insanların ahirette görecekleri karşılık dünyada yaptıklarının benzeri olacak. Cimri ise cimrilikle karşılaşacak. Mürai ise mürailiğinin cezasıyla karşılaşacak. Allah mürai'yi cennetin yanına kadar getirecek, gösterecek, kokusunu koklatacak, nimetlerini gösterecek. Ondan sonra hadi götürün cehenneme atın. Diyecekmiş ki riyakar, gösterişçi yani, mürai amelinde riya yapan kimse. Diyecekmiş ki ya Rabbi, beni doğrudan cehenneme atsaydın bu kadar içime koymazdı. Cenneti gösterdin, güzelliğini gösterdin, ondan sonra. Sen de dünyada böyle yaptın. Sen de insanlara bir amel yapıyormuş gibi, güzel bir şey
şey yapıyormuş gibi gösterdin kendini ama için boştu. Mürahilik yapıyordun. Onun cezası böyle işte. Sana da gösteriliyor, verilmiyor tarzında. Merhamet etmeyene de merhamet olunmaz. Buna mukabil hadis-i şeriflerde biliyoruz ki bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örtse Allah da onun ahirette ayıbını örtecek. Yani kabahatli bir kardeşi biliyor bunu, söylemiyor. Kapatıveriyor, örtüveriyor. Hadi gizli kalsın. Rabbimle benim aramda kalsın. Ben bu bildiğimi kimseye söylemeyeyim de bunun şerefi ayaklar altına düşmesin diyor. Saklayıveriyor. Örtene Allah örtecek. Bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmeye koşturana Allah sıkıntılı gününde yardımını koşturacak, yetiştirecek. Sen dünyada öyle yaptın diye. Yani nasıl, kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan ahirette, bu işin kestirme tarafı, kolay tarafı, alimin de cahilin de herkesin kolayca anlayacağı şekil. Yani biz yüzlerce hadis okuduk da neticeyi öyle öğrendik. Size neticeyi söylüyoruz ki kema tedini tüdan, nasıl muamele edersen öyle muamele görürsün. Ona göre davran. Nasıl istersen yap. İster riyakarlık yap, ister gösteriş yap, ister kibir yap, ister ucup yap, ister tevazu göster, ister hayra koş, ister yardıma koş, ister merhamet et, ister gaddar ol, ister zalim ol, ister kafir ol, ister misafirperver ol, ister misafir sevmez ol. Yani nasıl istersen öyle yap ama bil ki burnundan fitil fitil aynısı gelecek. Yani yaptığının aynı sana gelecek. Hatta bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki muhterem kardeşlerim, bayağı insanı korkutan bir hadistir. Bir kimsenin bir ayıbını görse insan, ayıplasa, Allah o ayıp onun üzerinde belirmeden onun canını almazmış. Ayıplamaya da gelmiyor. Yani hadis-i şerifte öyle. Öyle bir bağlıyız ki sağımızdan solumuzdan öyle sımsıkı bağlanmışız ki günah işleyene razı gelsek iyi yapmış, tamam, beğendim, oh ne ala yapmış, canı sağ olsun, günaha söylüyor mesela. Böyle diyen o günahı işlemediği halde razı geldiği için şarekehu, ona şerik olur, ortak olur. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben şu misali veriyorum, hep olan şeyler de duyduklarımdan. Şimdi biz hoca olduğumuzdan bize herkes derdini açıyor, yazıyor, çiziyor. Biz de duyuyoruz. Efendim filanca hacı efendi oğlunun düğününde bir coşu vermiş. Ömürde bir defa olur bu. Getirin bakalım şu rakıları, içkileri. Efendim çalsın bakalım davullar, zurna çık bakalım ortaya. Şıkır şıkır oynamış, içmiş filan. Olmaz böyle şey. Hacı, hoca, Müslüman Allah'ın yasaklarını çiğnememesi lazım. Yapmış. Anlatılıyor şimdi bir yerde. Anlatan günaha giriyor. Ayrı. Şimdi dinleyenlerden bir tanesi de diyor ki tabii ya diyor, insanın bir tane oğlu olunca ömürde bir defa böyle yapılır. Ben olsam ben de yapardım. Tamam. Ben olsam ben de yapardım dedi. Aynı günahı o da yapmış gibi ortak oluyor. Beğenmeye gelmiyor. Tasvip etmeye gelmiyor. Ayıplamaya gelmiyor. Ayıpladığın zaman sana da geliyor. Allah Allah. Ben bu hale düşecek bir adam değildim. İyi Müslümandım ama bak bugün şu düştüğüm günaha bak. Neden? Öteki günahkarı o zaman ayıplamıştın. Şimdi ceza olarak Allah seni o duruma düşürdü. Ayıplamaya da gelmiyor. Söylemeye de gelmiyor. Söylediğin zaman da gıybet oluyor. Hocam zaten kusuru var da ondan söylüyorum. Zaten kusuru olup da söylediğin zaman gıybet oluyor. Kusuru olmadan söylediğin zaman iftira oluyor. O daha fena. Kusuru yok olan bir adama kusurlu diye söylesen o da iftira alıyor. Hocam ne yapacağım ben? Günahkara o olsun diyemiyorum. Ayıplayamıyorum. Efendim başkasına söyleyemiyorum. Ne yapacağım? Dua edeceksin. Hem kendine dua et hem ona dua et. Ya Rabbi bu adamcağızı bu günahtan kurtar, helak olacak. Beni de bu duruma düşürme aman ya Rabbi diye. Düşmez kalkmaz bir Allah demiş büyüklerimiz. Yani belli olmaz. Bakanken patladak aşağı düşer. Şahken devrilir. Zenginken fakir olur. Fakirken zengin olur. Bu dünyanın haline güvenilmez. Dünyada her türlü hal insanın başına gelir. Müslümanken gider gider gider böyle dindar yaşar yaşar, ameline mağrur olur. Tamam ya ben, Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak diyenler var. Yani böyle edepsizler var. Yani beni sokmayacak da kimi sokacak diyor. Yahu sen ne yaptın? Ben diyor gençliğimden beri hep ibadet ettim, tesbih çektim, namaz kıldım, günahlara yanaşmadım filan. Peki bunların hepsi sevap. Bunların hepsinin sevabını toplasak, terazinin bir tarafına koysak şu göz nimetinin para karşılığı etmez yani. Sadece bir göz nimetinin
kıymetinin karşılığı etmez. Zaten öyle yapmıştı eskilerden bir tanesi. Kitaplarımızda yazıyor. Beni İsrail'den adamcağızın birisi ömrünü hep ibadetle geçirmiş. Dağın başına da çıkmış. İnsanların arasına da karışmamış. Müstehcen şeyler de görmemiş. Kadına da bakmamış. Bilmem günah da işlememiş. Ömrünü ibadetle geçirmiş. Gelmiş ölüm vakti. Göçmüş ahirete. Allahu Teala Hazretleri sormuş ki sana işlediğin amellerin karşılığını mı vereyim yoksa kendi bildiğim gibi nasıl yaparsam öyle mi yapayım? Boynunu bükmüş demiş ki ya Rabbi sana asi gelmemeye çalıştım. Hep sana kulluk etmeye çalıştım ömrüm boyunca. Amelimin karşılığını bana ihsan eyle. Peki getirin bunun işlediği amelleri. Namazları, niyazları, tesbihleri, o zamanın ibadeti nelerse yaptığı bütün hayratı, hasenatı terazinin kefesine koymuşlar. Getirin bir göz nimetimi bakalım bu kuluma verdiğim. Onu da öbür kefeye koymuşlar. O bastırmış, ötekiler havada kalmış. Daha onu bile ödeyemedi yaptığı şeylerle. Hakikaten de ödeyemez yani. Akıl mantık da kabul ediyor. Şimdi bir adam sabahtan akşama kadar kardeşlerim balyoz sallıyor, çalışıyor. Akşama 2000 lira para veriyoruz. Yani kaba işçi olduğu zaman akşama ne veriyoruz? 2000 lira veriyoruz. Çok ustaysa 5000 lira veriyoruz. 5000 lira yani ömrünün bütün gününde bir insan çalışsa zaten 24 saat çalışamaz. Yarısında uyuyacak. Bilmem ne yapacak filan. Hepsini çalışsan, hepsini paraya vursan, sonra bir şey almaya çalışsan o parayla, yani şu dünya ehlinin aldığı şeylerden bir şey alamaz. Yani bir köşk alamaz, bir ev alamaz. Onun için ne olacak? Hiçbir kimse amelinin efendim böyle terazide karşılığı olarak cennete giremeyecek. Hiç kimse. Diyorlar ki ya Resulallah sen de mi? Ben de. Allah Teala Hazretleri beni rahmetine saracak, bürüyecek, rahmetiyle gireceğim. Çünkü tam karşılığı olursa hesaba geldi mi iş, bizim işlerimizin kıymeti yok. Kırık dökük, oyuncak, inci boncuk. Dağdan çoban gelmiş, padişaha çam sakızı getirmiş. Padişah güler bu işe. Ya ben burada her gün kaymak yiyorum. Her çeşit, yani senin adını duymadığın nimetleri yiyorum. Senin bu getirdiğin hediyenin ne kıymeti var? Çam sakızı çoban armağanı. Yani o kadar getiriyor. Diyor ki İranlı şairin birisi, ya Rabbi, işte ben senin lütfuna dayanmışım, sana kulluk etmeye çalışmışım, senin huzuruna ya Rabbi, 4 hediye getirdim ki senin hazinende yok. İnsan bu lafı duyunca korkuyor. Allah Allah, bu şair de amma edepsizmiş. Ne getirmiş bakalım? Allah'ın hazinesinde olmayan. Ya Rabbi, özür getirdim, günah getirdim, eksiklik getirdim, hiçlik getirdim. Allah'ın hazinesinde onlar yok. Yani elimiz boş gidiyoruz, boynumuz bükük. Ama hiç amel etmese o zaman da bir şey olmaz. Büyüklerimiz demişler ki bir insan hiç amel etmeden giderim cennete dese hata etmiş olur. Amelimle giderim dese gene hata etmiş olur. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Neden? El yevme tüzzevne ma küntüm ta'melun. Çünkü o zaman amellerimize göre bizi Allah mükafatlandıracak. Ama nasıl? Kat kat fazlasını vererek. Hani padişaha efendim çoban bir bezin içine sarar, çam sakızı getirir. Padişah da onun kesesini altın doldurur. Ya o çam sakızın parası mı? Değil ama o adam sevgi göstermiş. Dağdan işte bulduğu bilmem kirazları bilmem dağ kirazını, çileğini bir sepete koymuş. Onu hediye getirmiş. Bu da buna öyle bir şey veriyor ki köşkler alır. Çünkü bu padişah. Yani padişah olunca padişaha layık verir. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibidir. Kul bir acizane küçük bir amel işliyor. Verim şu kuluma diyor. Yani hadde hesaba gelmeyecek şekilde. Kulun hiçbir ameli yok. Hesaba girmiş, terazisi bomboş, cehenneme gidecek. Küçük bir kağıt parçası getiriyorlar melekler. Küçük bir kağıt parçası, üstüne o kulun söylediği la ilahe illallah yazılmış. Bu kul la ilahe illallah dedi ya Rabbi diye. Koyun bakalım teraziye. Onu koyuyorlar, teraziyi ağdırıyor. Bir la ilahe illallah. Bir la ilahe illallahla cennete giriyor insan. Yani kolay bir söz ama işte Allah onun karşılığını vermiyor. Onu bahane edip veriyor. Yani Allah'ın bizi cennete sokması neden? Amellerimizi bahane ederek. Ama amel etmeden olmaz. Çünkü bir hadis-i şerifte geçiyor ki bu dünyada
efendi olan birisiyle kölesi. Kölesi de varmış, hizmetçisi de varmış. Efendi de Müslüman adammış, cennete gitmiş. Ama kölesine bakmış ki çok daha yüksek makamlarda. Diyor ki, ya Rabbi bu benim kölem daha yüksek makama çıkmış. Evet, onu ameliyle mükafatlandırdım, seni de ameline göre mükafatlandırdım. Yani o daha az çalıştığı için dünyada efendiydi ama ağaydı ama ahirette kölesi daha ileri gitti, daha yükseğe çıktı, o aşağıda kaldı. Onun için amelle olacak, yani çalışmayla olacak ama çalışmaya güvenmeye gelmez, böbürlenmeye gelmez, kibirlenmeye gelmez, ameline mağrur olmaya gelmez. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor ki kardeşlerim, yanlış değerlendirmeyin, iyice anlayın manayı. Allahu Teala Hazretleri ameline mağrur olmayı sevmez. Yani ben bu kadar namaz kıldım, elbette ben bilmem şöyleyim, böyleyim, mevki makam sahibiyim filan gibi şeyleri sevmediği için Allah kulu arada günaha düşürür. Burnu kırılsın da yani hiç kibir yapacak hali kalmasın. Kibir ve ucup daha kötü olduğundan Allah günah belasına sarar. Günah belasını kulun üstüne sardırır ki kibir ve ucup yapıp da Allah'ın gazabına uğramasın. O bakımdan Allah bizi böyle haddini bilmezlerden eylemesin. Yolundan ayırmasın. Efendim eline fırsat geçmişken hayırdan geri duranlardan eylemesin. Malımızla, canımızla, varlığımızla, imkanlarımızla, bilgimizle, dilimizle, elimizle dinimize yardımcı olmak, insanlara faydalı olmayı nasip eylesin. Gafil cahil ömür geçirtmesin. Fani dünyanın lezzetlerine aldanıp da ahiretin hayırlarından geri kalanlardan, eli böğründe kalanlardan eylemesin. Peygamber Efendimiz bir gün koyun kestirdi. Akşam sordu eve geldiği zaman, kestiğimiz koyundan ne yaptınız onu, ne kaldı? Dediler ki ya Resulallah, hepsini dağıttık fukaraya, bize bir budu kaldı. Efendimizin cevabını dikkatle dinleyin. Buyurdu ki, demek ki bir budu hariç, yani evde kalan budu hariç, hepsi bizim olmuş demek ki dedi. Budu hariç, hepsi bizim olmuş demek ki. Yani infak edilen insanın defterine yazılıyor, ahirete geçiyor. Ahirete sevap olarak gidiyor. Yediğin helalse bir şey yok, haramsa hesabı var ve azabı var. Onun için insan eline fırsat geçti mi hayırdan hiç yani fırsatı kaçırmamalı. Ben kendi başımdan geçen bir yani cahilliğimi size anlatayım. Bir arefe gününde Ankara'da çarşıda dolaşıyorum. Ulus'ta şöyle barakalar var, dükkanlar. Çöpçü elbisesi adamcağız. Yanında da bir çocuk var. Çocuk diyor ki, dede bunu bana al. Gösterdiği de en adi kumaştan bir pantolon. Çok adi. Yani o zaman parasıyla 25 lira falan galiba. Adamcağız da herhalde fakir fukara olduğundan, evladım biz onu alamayız dedi. Yürüdü gitti. Benim de o zaman cebimde para var. Hiç aklıma gelmedi. Yani nefsim aklıma getirtmedi. Ya alıver ver. Arefe günü bir fakiri sevindir. Hala içim yanar yani. Ya ver o 25 lirayı. Bu fakircik de gönlü hoş olsun. Birisi vefat etmiş. Efendim İstanbul'un filanca semtinde. İşte birisi anlatıyor cami cemaatinden, nasıl bilirsin bunu? Bir iyiliği diyor, bana çok tesir etmişti, hiç unutmam diyor. Bir kurban bayramında camiden çıktık, tabii ben fakir olduğumdan kurbanlık alamamıştım diyor. Efendim koluma yapıştı diyor, gel bakalım dedi diyor. Allah Allah, ne olacak? Sürünün başına götürmüş, beğen bakalım bir koyun demiş. O da bir koyun beğenmiş, hadi al götür evine demiş. Parasını kendisi ödemiş. Onu unutamıyor bak. İnsan ölüyor, arkasında namı kalıyor. Yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır. Yani meydan geridekilere kalır ama yiğit öldü mü, yiğitlik yaptı mı şanı arkada kalıyor. Sevabı da önde ahirete gidiyor daha önceden. Onun için Allah bize uyanıklık versin. Bu dünyada cimrilik eden kendisine ziyan ediyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Başkasının hayrına çalışan kendisine çalışıyor. Hazreti Ali Efendimiz lastikli, nükteli bir söz söylemiş. Diyor ki, hiçbir kimseye iyilik etmedim. Hiçbir kimseye kötülük etmedim. Allah Allah. Ne demek? Yani iyilik yaptığım zaman faydası bana demek istiyor. Kötülük yaptığım zaman da vebali dönüp bana gelecek, kendime kötülük etmişim demek. Birisine zulmetse yarın hesabı yok mu? Birisinin hakkını alsa yarın hesabı yok mu? Demek ki ona kötülük etmedi, kendisine etti. Bir iyilik yapmışsa onun mükafatı yok mu? Cömertlik yaptın, hayır işledin, fakiri doyurdun, kendisine faydası oluyor. Ben demiş hiç kimseye iyilik yapmadım, hiçbir kimseye kötülük yapmadım. Hep kendime demiş. Tabii iyilik de kendisine insanın, kötülük de kendisine, zararı kendisine, faydası kendisine. Allah bize işte o uyanıklığı versin. Yani bak,
İnsan hayır yapmaya küçükten alışmalı. Aklına gelmiyor da aklı neden sonra geliyor? Ha, ben o 25 lirayı verebilirdim. Bana da dokunmazdı. Veremedim. Aklıma gelmedi çünkü. Birçok kimsenin hayır aklına gelmiyor. Halbuki insan şöyle gözünü açmalı. Etrafta hayır imkanı nedir? Onu arayıp bulmaya çalışmalı. Akıllı iş budur. Hocam sen de bizim paralarımızı hep sarf etmeyi söylüyorsun. İşte onda fayda var. İşte onda fayda var. Peygamber Efendimiz sarf ederdi. Toplamakta fayda olsaydı Efendimiz toplar. 90 bin altın lirayı böyle getiriyorlar ganimetten önüne. Sofra örtüsü yaymış yere. Sofranın üstüne şar dökmüşler, altınları yığmışlar. 90 bin. Gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş. O kadar parayı bitirmiş çarşamba. Birisi daha gelmiş. Diyor ki gel şuraya otur. Şimdi elimde bir şey kalmadı. Bir şey gelirse onu da sana veririm. Olmayana da gelince vereceğim diyor. Olmadığı zaman da. Gece yanında bir paranın gecelemesine razı olmazdı Peygamber Efendimiz. Canı şey yapardı yani, sıkılırdı. Onu hemen daha gece olmadan dağıtmayı isterdi. Allah bize o cömertliği versin. Şimdi herkes kendisine çalışıyor da hazinesini doldurabiliyor mu? Herkes gene muhtaç. Fabrikatör bile muhtaç.

0: muhtaç. Gidiyorsun, işte camimizin bir hayrı var, bilmem nerenin bir hizmeti var, işte bir mektep açıyoruz, bir Kur'an kursu var, bir bilmem ne hayır. Bir mazeret dökmeye başlıyor. Neredeyse sen cebinden çıkarıp sen yardım edeceksin. Yani hakikaten de doğrudur da. Yani büyük başın derdi büyük olur. Onun da derdi büyük oluyor. Kredi almış, borcunu ödeyememiş, işçisi şöyle, bilmem nesi böyle. Ama rahatlık yok yani netice itibariyle. Rahatlığı insana Allah verdiğinden rahatlık yok. Huzuru, rahatlığı, zenginliği, bolluğu Allah verdiği için öyle kaçamak yapıp da rahatlığı bedavadan bir yerden bulmak mümkün olmuyor. Hak yolda gidenler kazanıyor. Efendim Allah'ın Resulü'nün efendim gösterdiği tarzı hareket etmeyenler sonunda gene zarar ediyor. İnsan bunu birkaç şeyde anlayabilir. Geçenlerde söylemiştim kardeşlerime, bir şehirde 500 milyon lirası var birisinin dedi bana. Yani arkadaş anlatıyor. Hacı arkadaşımız, dürüst sakallı kardeşimiz anlatıyor. Hocam diyor 500 milyon lirası var diyor. Şehrin en güzel yerlerinde çok kıymetli arsaları var diyor. Efendim biz diyor vakıf toplantısı yaptık. Ben 500 bin lira vereceğim diye el kaldırdım diyor, yazdırdım diyor vakıf için diyor. O da duymuş diyor, babamın dostu. Sokakta beni kıstırdı, sordu diyor. Yahu sen 500 bin lirayı nasıl oldu da verdin? Şöyle gözüne baktım diyor. Yani beni azarlamak ister gibi bir hali var diyor. Yani ben 500 bin lirayı bir vakfa vermişim. O onu çok görüyor diyor. Hacı amca demiş, babam demiş, senin arkadaşın da biliyorsun demiş, şu zamanda öldü demiş. Beni demiş ölümle tehdit etme. Sinirleniyor yani. Herkes ölecek, sen de hayır yap demek istemiş. Yani hayat ölümlü, nasıl olsa şey yok. Ben de diyor fazla tabii arayı bozmak istemedim baba dostu diyor. Ses çıkartmadım diyor. Çok geçmedi diyor. Bir hafta sonra diyor belediyeden bir karar, en kıymetli arsalarını belediye istinak kararı almış. Düştü fiyatı tabii. Belediye öyle şey bedeli vermez ki. Yani onun hakiki bedeli kadar olmaz. Orasını istinak edeceğim diye karar verince normal bir şey yapar. Yani asıl değerinin mahvoldu. Yarısı gitti diyor şeyin. Bak 500 bin lirayı, 500 milyon lirası varken yani binde birinin malını vermeye kıyamazken yarısından fazlası gidivermiş bir hafta içinde o sözden sonra. İnsana zenginliği veren Allah. Bizim Ankara'da bir sütçümüz vardı. Sabahları bizim çocuklara süt getirirdi. Süt diye bağırırdı. Biz de alırdık sütü giderdi. Sonra ben onu seneler sonra gördüm. İşte kasaplık yaptı. Bilmem ciğercilik yaptı. Bir keresinde gördüm. Nasıl, ciğerci dükkanın çalışıyor mu? Dedi. Çalışsa ne olacak? Çalışmasa ne olacak hocam dedi. Yüzüne baktım, şaşırdım yani. Bu ne biçim laf falan diye. Ne demek istiyorsun dedim. Hocam dedi. O sütçü yemaklığı yaptığım zaman da dedi. Keçiören'de bir arsa almıştım dedi. Şimdi 6 tane kaloriferli daire veriyor müteahhit dedi. Birisinde oturacağım dedi, 5'inin parasını yiyeceğim. Ciğerci dükkanı ister olsun ister olmasın dedi. Yani sütçü yemeği Allah verince ötekilerden daha zengin oluyor. Verince oluyor. Vermeyince de efendim elinden istimlak oluyor, bilmem ne oluyor, kalkıp gidebiliyor yani. Allah bize şeytana kanıp da, dünyaya aldanıp da, nefsin arzusuna, hevesine uyup da yoluna aykırı yollara düşürmesin, yanlış işler yaptırmasın. Diğer hadis-i şerif, hel kara'a ma'iyye ehadun minkum hanifen fis salati ekulu mali unazi'ul Kur'an. Bu hadis-i şerif çok kaynaklarını zikretmiş. Tirmizi'nin Hasan dediği Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz buyurmuş ki namazdan sonra dönmüş cemaate, Allah Allah, ne oluyor? Ne oluyor ki sizden biriniz az evvel benimle beraber Kur'an mı okudu arkamda? Yani kendisi imam, ötekisi cemaat. Arkamda Kur'an mı okudu? Ben de diyorum ki kim benimle rekabet ediyor, çekişiyor. Dönmüş arkasına, namazdan sonra böyle söylemiş. Buradan ne anlaşılıyor? İmamın sözüne arkadaki cemaat söz katmayacak, imam okuyacak, duracağız biz arkasında Allahu Ekber dedikten sonra. Yani imamın kıraatine tabi olacağız, biz şey yapmayacağız. O anlaşılıyor. Bizim mezhebimizin efendim bu husustaki içtihadı bu tarzıdır. Yani imama uyduğu zaman imamın kıraatine tabi olur, şöyle okumayız ya, onun delili olmuş oluyor. Çünkü hepimiz Allah'ın huzurundayız. İmama uymuşuz. O bizim sözcümüz, önderimiz, başımızda, önümüzde. Biz dinleyeceğiz, o okuyacak. Yani bizim şey yapmamıza lüzum yok. Söylememize.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: zorlaştıracak, uyumamızı engelleyecek, kaliteli uyumamızı engelleyecek. Ertesi gün uykulu bir halde dolaşmamıza neden olacak. Ertesi gün dikkatsiz, dalgın ve konsantrasyonumuz bozuk bir şekilde gezeceğiz. Bir diğeri fiziksel sağlık açısından artık fizik tedavi uzmanlarımız uyarmaya başladılar. Sürekli kafası önüne eğik, boynu önüne eğik, kafa bölgesinin neredeyse büyük bir ağırlık gibi öne doğru eğildiği, artık fiziksel sorunların yaşandığı bazı durumları tariflemeye başladılar. Veya göz sağlığımız açısından aynı mesafedeki bir objeye, değişen görüntülere sürekli olarak bakmak hem kuru göze neden oluyor hem de görmede bulanıklıklara neden oluyor. Sayısız ama diyoruz ki taş devrine dönelim demiyoruz. Bunlardan tamamen uzak duralım demiyoruz. Sadece sınırlı ve sorumlu kullanmayı öğrenelim diyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Sakın terki edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

günahlardan kurtulmanın bir çaresi de iyi muhitlerde bulunmaktır, kötü muhitlerden uzak olmaktır. İnsan malum demirci dükkanına böyle benim gibi beyaz elbise giyip de giderse akşama hanımından bir sürü azar işitir. Neden? Bir yere sürtünür, kara olur, üstüne kıvılcım sıçrar, şurasını yakar, burasını yakar, efendim bir şeyler olur. Arabayı tamir etmeye kalksa da öyle. Yani sağa solu şey olur. Neden? Muhitte yağ var, kir var, duman var, pas var. Orada olunca ne kadar sakınsa bir yerden bir şey sıçrar, gelir, bulaşır. Onun için iyi muhitlerde olmak lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. Nefis istemese bile iyi insanların arasında olmak lazım. Şunlar iyi insan. Ölç zihninden.

0: şunlar şunlar iyi insan, onların yanına sokul, onların meclisinde bulun ki iyi insanlarla bulununca da insan kendisini günahlardan koruyabilir. Bir de günahlara götüren yollar vardır. Sen mesela bu akşam biraz eğleneyim, felekten kâm alayım. Herkes alıyormuş. Şairler de şiirlerde yazıyorlar. Gazellerde gazeller okunuyor. Boğaz içinde bir safa sürelim. Filanca gazinoya gidelim. Mehtap da gelsin. Efendim sularda şıkır şıkır şıkır şıkır pırıldasın. Efendim gelsin içkiler, çalgılar çalınsın. Rakkaseler oynasın. Şöyle bir tatlı gece geçirelim. Tamam. Sen buradan kalkıp oraya giderken daha günahın yoluna girdin. Gazinonun yoluna giderken daha günahın yoluna girdin. Yolları var, yolun başlangıcı var. En iyisi başlangıçta adımı oraya atmamak. Çünkü oraya adımını attın mı cump, hadi öbür tarafa düşer insan. Günaha götüren yollara adım atmamaya dikkat edin. Orada kolaydır. Orada nefsinizi yenebilirsiniz. Ama ta günah yanına kadar sokuldunuz mu o zaman gidersiniz. O zaman mıknatısın çektiği gibi günah sizi çeker, şıp yapışırsınız. Kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız. Ta yanına kadar gelirseniz, sen oradan yüzerek kurtulmaya çalışsan bile uçun alt tarafını boylar insan, suların arasında alabora olur. O bakımdan tehlikeli yerlere, günahlı yerlere yaklaşmamak da bir tedbirdir.
1: Akra, akra, akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Mümin sendelerse Allah ona destek olur.

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun.

Vara yoğa takırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel indi, ummanlara dal indi. Ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında.

0: aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

Öyle buyurdu. Annendir. Adam, sonra kimdir? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Diyen fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurma dar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

kuldan sana layıkın ola. Aşık seni kanda bula. Senden meğer ihsan ola. Ya Rabbena, ya Rabbena. Senden kerem, senden ata. Sugra senin, kübra senin, ula senin, uhra senin, dünya senin, ukba senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Nefse bizi ısmarlama, çiğnetme dert ile gama, erdir sana yolda koma. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata.

Ey la yezalu lem yezal, kana sana layık amel, abdin işi sehvü zelal, ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Koyma hüdayeyi garip, vaslın ona eyle nasip. Yesir merami ya mücib, ya Rabbi.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an, bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime

0: Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. onun sonsuz gücü her

0: Her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ. Subhanallahi adada ma halaka fil ard. Subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Subhanallahi adada ma huve halik. Wallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallahu mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la

0: إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim

0: dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وعملا متقبلا
0: اللهم ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
1: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إذا أراد الله بقوم خيرا جناب حق bir kavimle hayır murad ediyorsa kessere fukahaehum bu kavmin ulemasını çoğaltır. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Hep alim, herkes biliyor. Din bilgilerini. Ve ekalle cühtalı. Bilmeyen pek azdır. Bilmeyen az, fakat ekseriyetle bilirler. Fî ilâ tekellemel fakih. Fakih olan insan, alim olan insan konuşuyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Emri ilahi. Vecede avvânen. Herkes ona yardımcı olur. Herkes bu alimin yardımcı olur. Bu filan hoca efendi böyle dedi. Hep beraber yapalım bunu derler. Ve ilâ tekellemel cahil. Cahilin bizi çıkarttı. Yok ya öyle şey mi olur şimdi bu devirde filan? Demeyen sustururlar onu. Konuşturmazlar.
3: Cahil
2: sözü. Bu da kutuslar. Yok yardımcısı. Yüzüne ne bakıyorsun buna sen? Günahsın deden. Diyemezsin. Sen de bu devirin insanı değilsin ki tersine verirler. Ve akalle fukaha evhüm. Artık bunu söyleyecek bilgin ne azalır. Ve ile tekellemez cahil. Cahil konuşunca. Ve cede avvanen. Çok yardımcı çıkarma. Evet, bu devirde bu böyledir, şu şöyledir. Bunlar eski insanların kafasıdır filan diye birçok yardım çıkardı. Ve izâ tekellemel fakih, bir alim konuşacak olursa, kuhire, tut, durdururlar bu. Konuşturmazlar. Bugün hep bunlar görülen şeylerdendir yani. Bugün görülen şeylerdendir. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayran, vallâ aleyhim ulemâ'ehüm. Yine izne bak, bir kavimle hayır murad buyururlarsa, وَلَّا عَلَيْهِمْ فُلَمَّا Halimleri idareci olur. Halimleri idareci olur. وَقَضَى بَيْنِهِمْ فُلَمَّا Alimleri de hüküm verici kadıları, yani hakimleri de ulemalar, dinini bilen insanlarla, insafsız, dinsiz insanlardan değil, ulemalar olur. وَجَعَلَ الْمَالِ فِي سُمَحَائِهِمْ Paralar da cömertlerinde olur. Şimdi diyorlar ki bir şey istediğimizde şu zengine gidiyoruz da vermiyor diyorlar. Demek ki denilmiyor ona. Ona ver denemiyor. Vermiyor onun için. Ve izâ erâdallâhu bikavmin şerren. Şer muradette. Velle aleyhim süfehâ ehüm. Bak şimdi. Murat ilahi fena ise şer ise bunların başına süfehâ sefihleri geçer. Sefihleri geçer başlarına. Ve gadâ beynühüm cühhâlühüm. Hakimleri de cahiller olur. Üçüncüsü mal servette.

0: Kılırın elinde olur. Koparamazsın elinden bir şey. Al onu. Süper. Bu da şer murad olunan bir kavmin şeysi. Adet anneannesi böyle olur. İzâ erâdallâhu bi kavmin hayrâ. Bak burada şimdi çok büyük kabahatlerimiz var. Allah kusurlarımızı affet. Bir kavmin Cenab-ı Hak, bir aile, bir ev, neyse hepsi içinde. Hayır murad olunuyor da ona. Üf diyeliğimi diyet, dayf. Bu eve misafir çok gelir. Bu eve misafir çok gelir. Bu evin kadını da erkeği de gelen misafirden hiç üzülmez. Bu akşam evimize misafir gelmedi diye İbrahim Aleyhisselam gibi kapılarda bekler. Şimdiki eve iki defa misafir geldi miydi? Üçüncü günü, çok oluyorsun ha. Demeye başlar insan. Bu demek ki bizde hayır yok artık. Bizde hayır olmadığının alameti. Evet, gelir de ne olur? Yenzülü bir rızkı. Gelen rızkıyla gelir. Gelen rızkıyla gelir. Ve yerse hülü giderken fakat bu gafarallahu lehli menzil. Bu ehli menzil, bu ev mağfiret-i ilahi mağfiret olur. Bunun için misafirin eve gelmesi bir rahmet-i ilahiyedir. Ama hanımlar bu işte bugünkü anneannelere göre çok zahmet çıkıyorlar. Bu zahmete de tahammülleri kalmıyor. Eski annelerimiz gibi değil. Eski annelerimizde biliyorsunuz ki öylere hep odalar vardır. Bu odalara hep köylüler misafir gelirler. Mütemadiyen. Bu evin hanımı mütemadiyen ekmek yapar, yemek yapar, ekmek yapar, yemek yapar, yatak kaldırır, yatak giyer. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْحِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا هَادَةٍ İnsanların ecelleri nerede geleceğini kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Fakat mesela bir adamın eceli Hindistan'da alınacak. Adam da burada. Bu adamın Hindistan'da ecelin alınmasında yazılmış bu adam. Bu, ona ne olur olur bir hadet sürer. Ben aman Hindistan'a gideceğim. Burada şöyle para kazanıyormuş, şöyle iyilikler varmış derse, biner tayyareye bakarsın gider, ezalesine orada yakalan gider. Niçin? Orada alınacak. Demek ki şimdi bizim bir sene arkadaşımızdan bir tanesi, Haç'ta Arafat'tan döndük, işte Mine denilen yere geldik, burada bir yangın dolayısıyla arkadaşımın birisi burada teslim-i ruh eyledi. Takdir-i ilahi, murad-i ilahi, ecel burada yakalayacak. Onun hiçbir şey yok. Bir zahmet yok. Bir meşakkat yok. Ama ecel burada onu yakaladı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hani bir sıkıntıya düşer. Çinlenir. Yahut şöyle bir tazikin altına kalır. Vurulur, vurulur. Öyle bir şey. Kalbin malbi de yok. Allah. Ecel geldi, aldı gitti. Hükmü ilahi. Ama neden? Buna bu sene hacca git dediler. Hacı kendisi. Bu sene gitmesi de olurdu ama canı orada çıkacak. Bu saatte alınacak. Binaenle buna hac sevgisi verdirildi. Hacı gitsin dedi. Gidelim dedi. Sevap kazandı dedi. Arafat'ta hacılarını da tamamladı. Ondan sonra rahatça orada ruhunu teslim etti gitti. Allah makamını âli eylesin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَضَّ ظُورِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةٍ Orası için ona bir hacet, bir sebep halk olur. O sebep dolayısıyla oraya gider, orada ruhunu da teslim eder. Ravileri çok. Ahmet İbni Hanbel, Hakim, Bari, Ebu Neym Filhiliye, Bukhari Filhedeb. An Ebi Hurretel Hüzeli vel Hakim vel Beyhaki an Hure vel Hakim an Cündep. Bir de şimdi Mesail Diniye'den İzâ erâde ahadüküm en yezhebe ilel halâ hu kıymetü salâ. Abdestimiz geldi. Müezzin efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezene başladı. Kâmette olunuyor arkasından. Hadi şu abdestten şu namazı kılayım da bundan sonra temizlenirim, rahatlanırım. Yok öyle şey. وَإِذَا اَرَادَ اِذَا اَرَادَ اَحَدْكُمْ اَنْ يَذَبْ اِلَى الْخَلَى وَاَكِمَةُ صَلَحُ فَلْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى Namaz dursun. Evvela git rahatlan. Çünkü ibadette huzur lazım. Böyle sıkışaraktan, bunalaraktan, darlık içerisinde namaz olmaz. Ya namazda huzur lazım olduğu için git rahatlan. Bundan sonra hakkınızla rahatça dur. Yemek de böyle. Açsın, iştahın da var. Namaz vakti, yemek vakti konmuş ortaya. Ezen de okundu. Ama benim iştaham da var yemeği yemeye. Öyleyse sen yemeği ye, karnını doyur, namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Huzur-u ilahiyede olarak rahatça namazını. Ama cemaat kaçacak. Ne yapalım? Murad-ı ilahi. اِذَا اَرَادِ اَحَكُّمْ سَفَرًا Bir yere gideceğiz. İstedik. Gerek ticaret için olsun, gerek hac gibi olsun. Nasıl olsun? فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ Giderken usulce kaçıp gitmek caiz değil. Kimse duymaz. Sen gidip edeceğim. Sen ya Rabbi ne gider? Kimse de duymaz. Nereye gittin, nereye geldin? Ha öyle değil. فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ Selam ver arkadaşlarına. Ben artık filan yere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gidip var, gelmemek var. Gelip bulmamak var. Selamlaşın. İnnallâh yezîdü bî davetîn hayran. Onlar da sana dua ederler. Ya Rabbi bunun yolunu açık et. Selametle gitsin, selametle gelsin. İşte rızkına da bolluk ver falan diye bir şeyler derler. O dualar sebebiyle sen de güzel şeyler kazanırsın. Allah kusurlarını affetsin.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Âlemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Akra.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayan, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı ikisi üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, bu duygusunda donuk çocuklar. Evet. İlişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı. Hep bencil. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Aa, olmadı, anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsizlik. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz, evet, sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak. Hı hı. Sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki ha burada bir tehlike var. Evet. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: ...90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Takvimler 21 Eylül 2026 Pazartesi sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim, hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Öyleyse başlarken hemen Akra Mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız. Bakalım hangi paylaşımlar var. Şöyle bir göz atalım bir yandan biz de Akra Medya Instagram sayfamızı açarak. Daralan gönüllerde ilahi ferahlık başlığını görüyoruz. Bu başlıkla hazırlanan bir video içerik var karşımızda. Günümüz dünyasında stres, kaygı ve belirsizlik birçok insanın ortak duygusu haline geldi. Çeşitli zorluklar, sağlık sorunları, yalnızlık. İşte böyle zamanlarda insan ruhu nasıl teselli bulur sorusu var. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve daralan gönüllere ferahlık veren ayetlerle bir yolculuğa çıkalım notunu görüyoruz. Ardından bu örnekler karşımıza çıkıyor. Akra Medya sosyal medya hesaplarında özel bir video içerik olarak henüz göz atmayanlar için hatırlatalım. Ve bir güzelliği, bir yeniliği de paylaşalım programımızın başında değerli dinleyenlerimiz. Uzunca bir süredir üzerinde hazırlıkları süren çalışma tamamlandı ve nihayet Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sağduyunun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Henüz göz atmadıysanız hatırlatalım, hemen güncelleyebilirsiniz mobil uygulamanızı. iOS ve Android üzerinde farklı cihazlarda yenilikleri görmeniz mümkün. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik var. Yine Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine mobil uygulama üzerinden Akra Medya'dan ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Peki neler var? Yenilenen Akra Medya mobil uygulamasında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan da erişebileceksiniz değerli dinleyenlerimiz. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel olarak kullanılabiliyor. Hem bulunduğunuz konuma göre hem de yine uygulamaya girdiğinizde diğer belirlediğiniz, seçtiğiniz şehirlerin namaz vakitlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani favori seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgileri takip edebiliyorsunuz. Bunları favorilerinize eklediğinizde yine burada bir tıkla diğer şehirlerin, noktaların, konumların namaz vakitlerine erişmeniz mümkün. Ayrıca yine uygulamanın üst kısmında namaz vakitlerine tıkladığınızda sağ üst köşede bir bildirim işareti göreceksiniz. Burada namaz bildirimlerini vakti girmeden önce hatırlat bölümünden açarak izin verdiğinizde dilediğiniz sürede 5 dakikadan 200 dakikaya kadar ya da vaktinde olmak üzere hatırlatma ekleyebiliyorsunuz namaz vakitleri için. Burada farklı bildirim sesleri var. Akran'ın özel müziklerinden oluşan farklı melodilerle bu hatırlatmaları yapabiliyorsunuz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yenilik, kolaylık yine sağ alt köşedeki profil bölümünden giriş yaparak ya da iyi yapmadan içerikleri daha kolay erişebilirsiniz. Burada açık ve koyu tema seçenekleri var. Uygulamayı dilediğiniz bu farklı temalarda kullanabiliyorsunuz. Ayrıca geliştirilen medya işlevleriyle seçtiğiniz, dinlemek istediğiniz medyaları artık daha farklı hızlarda dinleme, daha hızlı, daha yavaş dinleme imkanınız var. Medya sıralama, hatta kaldığınız yerden istediğiniz an yeniden devam etme imkanınız var. Bir programı, bir içeriği dinlediğinizde kapattıysanız daha sonra tekrar uygulamayı açtığınızda kaldığınız yerden bu medya içeriğine devam edebiliyorsunuz. Canlı yayını bir süre için geri alarak kaçırılan programları tekrar dinleyebiliyorsunuz. Mobil uygulamada dinlediğiniz medyayı farklı cihazlara aktarabiliyorsunuz ve üyelik ayarları da artık daha pratik bir şekilde kullanılabiliyor değerli dinleyenlerimiz. Hemen Akramedya uygulamasını girdiğinizde güncelleyerek ya da kullandığınız iOS ve Google Play üzerinden de güncelleyerek daha farklı ve gelişmiş özelliklerle kullanabileceğinizi hatırlatalım. Burada aynı zamanda başta da belirttiğimiz gibi Akramedya'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra görsel ve video galeriler, Akra canlı yayını, araçlar bölümünde Harem-i Şerif canlı yayını, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim çevirici gibi özellikler bulunuyor. Şimdi sizler de Akramedya'yı güncelleyerek tüm bu içeriklere ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Hemen inceleyin, takip edin, kontrol edin ve yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın. Sizler nasıl buldunuz yeni Akramedya uygulamasını? 0501-630-3030 Akramobil hattına mesajlarınızı yazabilirsiniz.

Sağlık ve Yaşam Derneği SAYIDER dijital farkındalık projeleri etkinliklerine başladı. Dijital teknolojiler tabii eğitimden iletişime, iş hayatından eğlenceye, hayatın hemen her alanında yer alıyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran bu teknolojiler zamanımızı değerlendirme biçimimizi ve aile içi iletişim alışkanlıklarımızı da elbette değiştiriyor. Ekranların hayatımızdaki yeri büyüdükçe bilinçli kullanım ve çocuklara doğru rehberlik etme konusu da daha fazla önem kazanıyor. Sağlık ve Yaşam Derneği SAYADER bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla dijital farkındalık projesi çerçevesinde iki etkinlik düzenledi hafta sonu. İlk etkinlik

19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal medya ve içerik üretim atölyesi oldu. Dijital dünyada olumlu etkiler oluşturacak bir sosyal medya ekibinin kurulması ve eğitilmesi amacıyla düzenlenen programın gün boyu süren oturumlarında içerik avcılığı, hikaye anlatımı ve metin yazarlığı, görsel dil, dijital medya ve içerik, yapay zekalı içerik üretimi konuları ele alındı. Sayı değer gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar, programın uygulamalı bölümünde ekipler halinde çalışarak içerik önerileri geliştirdi. 20 Eylül Pazar, yani dün gerçekleşen bir diğer programda ise Doçent Doktor Mehmet Dinç, "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında çocukların ekran kullanımına yön vermeden önce ebeveynlerin kendi ekran alışkanlıklarını değerlendirmelerinin önemi üzerinde dururken, çocukların ve gençlerin güçlü yönlerinin keşfedilmesi ve bu yönlere yatırım yapılması, yaşamın farklı dönemlerine özgü gelişimsel görevler ve bireylerin kendi değerleriyle kurdukları bağ ele alındı. Çevremizdekilerin bize tuttuğu aynayla şekillenen, yansıyan benlik kavramı üzerinde durulurken, zamanın boşluk kabul etmediğine dikkat çekildi ve çocukların gelişiminde yetişkinlerle kurdukları derin ve anlamlı ilişkilerin önemi vurgulandı.

Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini sizlerle buluşturuyor Sağduyulu Akıl. Duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği. İşte bu konularda sağduyulu akıl gündemiyle hazırlanan içerikler var. Akıl, vicdan, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara temas ediliyor. Belgeseller ve söyleşiler var hazırladığımız. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi alınıyor. Hedefi ele alınıyor. Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ki bugün de yine dinleyebileceksiniz ve cumartesi günleri 17.40'da yayına geliyor. Serinin söyleşilerinde ise doğru bilgiyle düşünme, deneyimlerden öğrenme, vicdanı gözeten bir bakış geliştirme üzerine farklı uzmanların katılımıyla değerlendirmeler var. Sağduyulu Akıl söyleşileri de çarşamba 16.15, pazar 17.15'te Akra'da yayınlanıyor. Ama sizler bu vakitlere denk gelemiyorsanız, dilediğiniz her an Akra Medya'nın Sağduyulu Akıl medya kategorisine girerek bu içeriklere erişebilirsiniz. Üniversiteler için ek yerleştirme süreci bugün tamamlanıyor. YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme işlemi bugün tamamlanmak üzere. Kılavuzda yer alan bilgilere göre yaklaşık 115 bin boş kontenjan var. Burada adayların sadece boş kontenjanlara bakarak tercih listesi hazırlamaması gerekiyor demiş eğitimciler. İlk yerleştirmede dolan ve taban puanı oluşan bir programı kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle kılavuzda yeniden yer alabiliyor. Bu programı tercih edebilmek için adayın puanının ilk yerleştirmede oluşan en düşük puana eşit veya bunun üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bazı bölümlerde yine başarı sırası koşulları var. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programları gibi. 24 tercih yapabilecek adaylar ve tercihlerini bu gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet adresi ya da mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabilecekler.

Günümüzde dijital dünyada internet üzerinden arama motorunun kullanıcıyı kaynağa götürdüğü bir düzen vardı. Artık yapay zekanın cevabı doğrudan kullanıcıya sunduğu yeni bir yapıya geçmiş olduk. Arama motorlarının dahi en üst kısmında yapay zeka tarafından oluşturulan özet bilgiler karşımıza çıkıyor. Diğer sayfalara da pek de bakılmıyor. Dolayısıyla ve artık görünüyor ki her yaştan kullanıcı hayatın içindeki pek çok durumda yapay zekaya danışır hale geldi. Çocuklar da bu yaklaşıma sahip. Artık yalnız ekrana bakmıyor, ekranla konuşuyor, soru soruyor, tavsiye alıyor ve kimi zaman kaygılarını dahi onlarla paylaşıyor. Diğer taraftan yapay zeka artık kültürel hegemonya mücadelesinin de merkezi aracılık alanlarından biri. Bir içerik yapay zeka tarafından sürekli öneriliyor, tavsiye ediliyor ve farklı soruların cevabına dönüşüyorsa daha fazla görünürlük kazanıyor. Buna karşılık bir eser bu sistemlerin kaynak ve tavsiye düzeninde yeterince yer bulamıyor, uygun sorularla ilişkilendirilmiyor ve cevap sistemlerinde görünür hale gelmiyorsa kültürel dolaşımı da giderek daralıyor. Her alanda bunu söylemek mümkün, sadece kültürel kodlarda değil elbette. Başka bir ifadeyle yapay zeka yalnız kültürel ürünün üretiminde değil, dağıtımı, görünürlüğü ve bir cevaba dönüştürülmesi sürecinde de yeni bir eşik kapısı. Bu durum yapay zekanın sahipleri tarafından manipüle edilebiliyor ve kültürel hegemonya savaşı üzerinden bilinç savaşının merkezi olarak konumlandırılabiliyor. Dolayısıyla bu dönemde kültürel hegemonya mücadelesi yalnız içeriğin üretildiği ve dağıtıldığı alanda değil, cevabın hangi kaynaklardan, hangi bakış açısıyla üretildiği alanında da yürütülüyor. Yani taraflı bir durum her zaman var. Yine dijital platform döneminde bir eserin bir katalogda bulunması veya algoritmada görünür hale gelmesi yeterliydi. Ancak artık buna yeni bir aşama eklendi. Yapay zekanın verici cevabın içine girebilmek ya da cevabı olabilmek. Bugün artık yalnızca arama yapmıyor, buluyor, sınıflandırıyor, ilişkilendiriyor, açıklıyor, tavsiye ediyor ve bu yönleriyle elbette hayatımıza önemli bir pratik sağlıyor. Ancak daha ileri boyutta artık bir bakış açısı inşa ediyor. Değer ve normlar düzeni inşa ediyor ve popüler beğeni anlatısını şekillendiriyor ve bu sebeple de bakıldığında bir kültürel hegemonyaya dönüştüğü düşünülebilir. Dolayısıyla buradan alınan cevapların kesinlikle doğru kabul edilmemesi, ilk referans alınmaması, üzerinde düşünüp değerlendirme yapılması ve buradan alınan sonuçların düzenlenip kontrol edilmesine, teyit edilmesine göre projeler, çalışmalar yapılması tavsiye ediliyor. Hatta daha ileri boyutta bize verdiği cevapların kaynak kontrollerinin, kaynak kodlarının düzeltilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Bu sebeple de zaten devletsel ve kamusal anlamda da bu hızlı gelişime ayak uydurmak ve bu teknolojinin etik kodlarını oluşturmak noktasında bir İşbirliği yapılması çağrıları da beraberinde geliyor.

0: Gençlerin tercihi sesli kitaplar. Kitap okuma alışkanlıkları dijitalleşmeyle beraber değişti. Sesli kitaplar özellikle genç kuşağın ilgisini çekiyor. 13-24 yaş grubundaki 2000'den fazla kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre Z kuşağının %59'u hayatında en az bir kez sesli kitap dinlemiş. İngiltere'de bu yıl 8-18 yaş grubunda 110 binden fazla gençle yapılan araştırmada ise %47'sinin podcast, sesli kitap veya her ikisini dinlediği belirlenmiş. Sesli kitap dinleyen gençlerin %36'sı bu formatın kendilerini kitap okumaya yönelttiğini belirtirken %30'u zaman zaman dinlerken kitabı takip ettiğini de söylemiş. Böylesi farklı çıkarımlar da söz konusu. Tabii bu açıdan hızlı çağda, ekranlarla aşırı neşir olunan çağda, bir yerden bir yere gidilirken, seyahat halindeyken, daha fazla müzik dinlenen çağda podcast ve sesli kitap içerikleri de tabii bu anlamda öne çıkıyor. Öyleyse biz de tavsiye edelim. Akremedya mobil uygulamasında sesli kitaplar bölümünde birçok esere ücretsiz olarak erişmeniz mümkün. Buradan dinlediğiniz eserleri sırayla takip edebilir. Akremedya'ya üyelik yoluyla giriş yaptıysanız listenize ekleyebilir, favorilerinizi ekleyebilir. Yine ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Birazdan ayrıntılarıyla bakacağız ama yeni haftada yağmurlar var. Yeni bir yağışlı sistem özellikle etkili olabilir kuzey ve iç kesimlerde. İstanbul'un kuzey kesimlerinde de sağanak görülebilir. Yarın ve bir diğer günde daha kuvvetli yağışlar bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Karadeniz'de de pus ve sis görülebilir. Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Toroslar kesimi yine kuvvetli yağış beklenen noktalar arasında değerli dinleyenlerimiz. Ayrıntılarıyla birazdan göz atacağız. Mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan bakalım kimler yazmış. Hayırlı sabahlar Akra ailesine, Akra dinleyenlerimize. Osmaniye'den selamlar diyor Seher Kara Hanım Efendi. Teşekkür ediyoruz. Kartal'dan Remzi Hanım, hayırlı nurlu sabahlar Akra'nın güzel ailesine. Selamlar olsun. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun diyerek bahçesinden fotoğrafını paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka kimler var? Bakalım. Güne başladık Akra'yla. Elhamdülillah Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Kayseri Hacılar'dan selamlarını iletmiş Mehmet İnce, iyi haftalar diyor. Akremedya güncellemelerini yaptık. Teşekkür ediyoruz. Yazı puntoları harika demiş mesajında. Dinleyicimiz, sizler de göz atın Akremedya'nın güncellenen mobil uygulamasına ya da henüz güncellemediyseniz beğeni ve yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz efendim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Tüm dinleyenlere selam olsun. Tüm İslam aleminin üzerine olsun aynı zamanda. Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir yazmış selam ve dualarını ileterek. Okul yolunda sizi dinleyerek yol alıyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Ankara'dan Meral ve Ayşe Eda yazmış. Teşekkür ediyoruz onlara da. Hayırlı yolculuklar ve başarılar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarınızı yazmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, Sağduyunun sesi.
2: Yol durumu.
0: Saatimiz 9'a yaklaşıyor. Hafta başında nasıl bir İstanbul trafiği var ve çalışma yapılan noktalar hangileri? Tabii ayrıntıları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Ekta Bey.
0: Teşekkür ediyoruz ve son bilgileri hızlıca rica ediyoruz.
3: Tabii okulların açılmasıyla beraber bu hafta üniversitelerde açıldı. Trafik yoğunluğu da birazcık daha arttı. İstanbul'da genel olarak trafik yoğunluğu şu an %60 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %53 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %71 seviyelerinde diyebiliriz.

0: Anadolu yakasında Deniz Karayolu'nda Esenkent'ten itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yeni Sahra'ya kadar devam ediyor bu durum. Ve Avrasya Tüneli bağlantı noktasındaki ciddi yoğunluk sonrasında tünel ve devamı çıkışında da yol açık seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Göztepe'den itibaren başlayan yoğunluk Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı Sahil yolunda ise Deniz Karayolu'ndan kaçıp yine orada yoğunluk oluşturan sürücülerin yine trafikle karşılaştığı durum söz konusu diyebiliriz. Yoğun bir trafik var Bostancı Sahil yolunda da. Ancak trafik hafiflediği noktalarda mevcut. Temas yolunda ise Samandıra gişeleri öncesinden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Yine Ataşehir Frenskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için Küçükçamlıca, Altınızade, Acıbadem ve Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Köprü üzerinde de etkisi devam ederken köprü çıkışı sonrasında ancak son buluyor diyebiliriz. Köprü çıkışından itibaren yol açık seyrediyor. Yine Ümraniye, Ünalan, Yamanevler, Esenevler, Bulgurlu civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Özellikle ara sokaklarda. Beylerbeyi ve Üsküdar Sahil Yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Çamlık Kavşağı'nda da etkisini sürdürüyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz Kavacık çevresinde devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Yine aynı yoğunluk köprü üzerinde de devam ediyor hafif bir şekilde. Ancak köprü çıkışı ve devamında açık seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu'ya yakasına geçişlerde ise Deniz Karayolu'nda Kartal Tepe, Zeytinburnu civarından itibaren artan bir yoğunluk var. Yine bu Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası ve devamında yol açık diyebiliriz. Tem Mevlana Akşemsettin civarından itibaren yoğunlaşan bir trafik var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde ilerliyor. Yine devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Ayrıca Bağcılar Göztepe civarından itibaren artan bir yoğunluk var. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde etkisini sürdürerek Bayrampaşa Selmalıcılar Kavşağı'na kadar uzanıyor. Yine Halkalı Basın Ekspresi yolu Bağcılar, Bahçelievler, Ataköy, Şişli, Etiler ve Eski Büyükdere Caddesi'nde yoğunluk var diyebiliriz. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardık. Önemli bazı duyuruları da paylaşacak olursak. D100 Hacı Şerif Küçükçekmece yönü sağ şerit trafik kazası sebebiyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bu bölgeye ekipler sevk edildi. Yine bağlantı yolu Nurtepe yönünde sol şeritte bir yol çalışması var. Bu sebeple yoğunluk söz konusu. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre bazı yol çalışması yapılan güzergahları da paylaşacak olursak eğer İzmir-Aydın Otoyolu'nda, Ankara-Çevre Otoyolu'nda, Çeşmeli-Kız Kalesi Otoyolu güzergahında, Ankara-Niğde Otoyolu arasında ve Trabzon-Gümüşhane civarında bu güzergahlarda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %58 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Değerli dinleyenlerimiz, yol durumu bilgilerini öğrendik. Güne dair hafta başında hem çalışma yapılan noktalar hem de tıkanan güzergahları paylaştı Büşra Hanım bizlerle. Saatlerimiz de 9'a erişti. Bir eser dinleyelim, ardından yeniden buradayız. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0501 630 30 30'a.

0: Farkında ol, Akra dinle.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri pazartesi 17.15'te radyonuz Akra'da.
2: Akradaşım, yoldaşım.

9.04 saatimiz, yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız da ulaşıyor, bakalım kimler nerelerden yazmışlar. Kocaeli'den Tumakra ailesine ve dinleyenlerine sonsuz selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Yine Akra'yla iletiyoruz demiş Şaban Arkan beyefendi. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve Kocaeli'den takip eden arkadaşlarımıza selamlarımızı iletelim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dileriz. Diyor dinleyicimiz, eşim Emrah'da işinde kolaylık ve bereket dilerim duasını da bizim aracımızla iletmişler efendim. Biz de paylaşmış olduk. Şu anda yolda işte bize kulak veren dinleyenlerimize de kolaylıklar diliyoruz bizler de. Bugün de Akra'ya kavuştuk. Yozgat'tan Nuran Yıldız, hayırlı nurlu sabahlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Bize özel gündemiyle, yeni güncellemelerle hayat kalitemizi artıran radyomuzu bize kazandıran, emek verenlere, kulak verenlere, arkadaşlarımıza hayır dualarımızı gönderiyoruz. Konya'dan selamlarla diyor Betül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayınız. Nuran Hanım Bursa'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın Akra Mobil hattımıza. Rize'de geçtiğimiz günlerde Trabzon Enderize

Bir de kuvvetli yağışlar vardı. Hatta cuma gecesi başlayıp 2 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak hayatı etkiledi. Sağanak sonrası şehirde birçok noktada heyelanlar meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 189 kilogram yağışın düştüğü İyidere ilçesinde ırmağın taşmasıyla ilçe merkezi balçık ve sularla kaplandı ve yağmurun ardından tespit çalışmaları, hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bir de çeşme suyu uyarısını gördük. Rize genelinde etkili olan sağanak sonrası uzmanlar içme suyu konusunda uyarılarda bulundu. Yağışların özellikle kaynağı koruma altında olmayan suların kalitesini etkileyebileceği belirtilerek kirlenen yüzeysel suların içme suyu kaynaklarına karışması ve suların mikrobiyolojik açıdan kirlenmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle özellikle kaynağı koruma altında olmayan, klorlanmayan ve menşe belli olmayan suların tüketilmemesi de büyük önem taşıyor denildi. Toprakla temas bağışıklığı artırıyor. Bildiğimiz konunun biraz bilimsel bir açıklamasına değinilmiş haberde. Yapılan araştırmalar toprak ve bitkiler gibi doğal materyallerle temasın cildimizin mikrobiyal çeşitliliğini arttırmasının kolay yolu olduğu ve bunun yalnızca cildimize değil bağışıklık sistemimize de fayda sağladığını gösteriyor. Finlandiya'da bir kreşte çocuklar her gün en az birkaç saatlerini ağaçlık bir oyun alanında oynayarak geçiriyor. Çalılar ve ağaçlar arasında koşuyor. Kumdan kaleler yapıyor, su birikintilerinde sıçrıyor ve avuç dolusu toprakla odun parçaları topluyorlar. Her gün sonunda baştan aşağı çamura bulanmış oluyorlar. Araştırmacılar toprakla oynamanın sağlık üzerindeki etkilerini araştırdı. Çocukların ciltleri, tükürükleri ve dışkılarında mikroplar, kan ve saç örnekleriyle birlikte analiz edildi. Doğanın bağışıklık sistemine nasıl katkı sağladığını öğrenmeye çalıştı. Araştırma için çevre bilimcileri kreş bahçesine orman toprağı getirdi ve çocuklar burada düzenli olarak 28 gün oynadıktan sonra cilt, tükürük ve bağırsak bakterileri üzerindeki etkileri ölçüldü. Bir yıl sonra aynı ölçüler tekrar yapıldı, aynı ölçümler. Asfalt kaplı bir bahçede oynanan çocuklarla karşılaştırıldığında orman toprağı üzerinde oynayanların ciltlerinde bir yıl sonra daha fazla mikrobiyal çeşitlilik görüldü. Ciltteki bakteri çeşitliliğinin arttırılması hastalık yapıcı bakterilerin baskın hale gelmesini önleyerek mikrobiyal topluluğun dengede kalmasını sağladı. Uzmanlar doğayla temas ettiğinizde örneğin astıma yakalanmayacağımızı söyleyemeyiz ancak bağışıklık sistemi sorunlarına yakalanma olasılığı önemli ölçüde azalıyor ve büyük bir fayda sağlıyor dedi.

Ahiliye dikkat çeken bir haber var. 13. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan ahilik anlayışı bir kez daha gündeme geldi. Yaklaşık 800 yıl önce hileli mal satan, müşteriyi aldatan ve meslek kurallarına uymayan esnafın papucu dama atılıyordu. Gerçekten böyleydi ve bu deyim de zaten buradan geliyor. Papucu dama atılmak deyiminin tam da karşılığı bu. Yaklaşık 800 yıl önce Anadolu'da uygulanan ticaret anlayışı yeniden gündeme geldi. Yeni yayımlanan akademik bir araştırmaya göre ahilerin dürüst ticaret, makul kar, kaliteli üretim ve tüketiciyi koruma anlayışı bugün fahiş fiyat tartışmalarına da ışık tutuyor. Sistem içerisinde gerçekleştirilen denetimlerle hileli veya kalitesiz mal üreten, tüketiciyi zarara uğratan esnaf çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyordu. Bu yaptırımlar ürünün ve esnafın teşhir edilmesinden iş yerinin kapatılmasına, daha ağır durumlarda ise esnaflıktan çıkarılmaya kadar uzanabiliyordu. Ahilik anlayışında dürüst üret, doğru ölç, kaliteli mal sat, makul kâr et, müşteriyi kandırma kuralları vardı ve onlar, bu kurallar bugünkü ticaret hayatının, esnaf teşkilatının aynı zamanda temellerini de oluşturan

önemli düsturlar olarak da karşımıza çıkıyor değerli dinleyenlerimiz. Ahilerin bu ticari anlayışı günümüz ticaret hayatının ve esnaf teşkilatının temellerini oluşturuyordu. Ve burada yeni yetişen çıraklara eline, diline, beline sahip ol denilerek ticari hayatın kuralları dürüstlük başta olmak üzere öğretiliyor, anlatılıyor ve uygulattırılıyordu. Ancak tüm bunlara rağmen kurallara uymayan, hile yapan esnafa çeşitli cezalar uygulanıyordu. Bu tabi özet halinde paylaştığımız bilgileri Akre Meydan'ın kültür hazinemiz kategorisinde de bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Güzel ahlakı öğütleyen esnaflık teşkilatı ahilik bu başlıklardan biri dünyaya ilham vermiş bir sistem olduğunu ve aynı zamanda insan yetiştirme üzerine önemli bir çalışma olduğunu, sadece esnaflık değil toplumsal bir kalkınma örneği olduğunu, güzel ahlak modeli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kayıtlara göre Anadolu ahilinin kurucusu Ahi Evran Veli 1171 yılında Azerbaycan bölgesinde dünyaya gelmiş. Anadolu'da özellikle esnafa İslamiyet'i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmek için çalışmalar yapmış. Kayseri'de bir deri işleme atölyesi kurmuş. Sanat sahibi kişiler tarafından çok sevilen Ahi Evran, o dönem Moğol istilasına karşı Kayseri'yi savunan ahileri de teşkilatlandırmıştı. Bir dönem Konya ve Denizli'de yaşamıştı ve ardından esnaf teşkilatların kurulmasına öncülük etmişti. Bu haberleri de yine kültür hazinemiz kategorisinde Akre Medya'da bulabilirsiniz.

Sağlık notlarıyla devam edelim. Kirli hava akciğer kanserini tetikliyor. Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu, sigaranın yanı sıra hava kirliliği ve ısınmanın kanser tetikleyen etkenler arasında yer aldığını söyledi. Son yıllarda giderek artan akciğer sertleşmesinin de olduğunu ifade eden Çuhadaroğlu, bu grup içinde hava yolu hastalıkları olan astım ve KOAH'ın yanı sıra akciğer hastalığının ilerlemesiyle ortaya çıkan hastalıklar, alerjiler, akciğer kanseri, emboli dediğimiz damar tıkanıklıkları var. Bu hastalıklarda şikayetler genelde öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor dedi. Tütün kullanımındaki artış, elektronik sigara kullanımı ve çocukların bunlardan daha fazla etkilenmesiyle akciğer hastalıklarında da ciddi bir artış olduğunu söyledi. Dokuz saatten fazla uyku tehlikeli. Yapılan bir araştırmaya göre günde 9 saatten fazla uyumak ağır hastalıkları tetikleyerek erken ölüm riskini artırabiliyor. Sağlık için günde en fazla 7 ila 8 saat uyumak gerektiğini belirten uzmanlar, bu sürenin aşılmasının hastalık tehlikesini %17 arttırdığını vurguladı. 9 saatten fazla uyuyanlarda yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve vücutta kronik iltihaplanma riski de yükseliyor. Aynı sayfada Alzheimer'e dikkat çeken bir başka haber var karşımızda. Dünya çapında veriler paylaşılmış. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı Alzheimer hastalarının demans vakalarının %60 ila 70'ini oluşturduğu belirtildi. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Biçer Gömceli, hastalığın dünya genelinde giderek büyüyen bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söylüyor. Unutkanlık fark edildiğinde uzmana başvurulmalı diyerek Alzheimer ve diğer demans risklerini azaltmak için şu önerileri paylaşıyor. Haftada en az 150 dakika orta seviyede fiziksel aktivite yapılmalı, Akdeniz tipi beslenme benimsenmeli, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol kontrol altında tutulmalı, sosyal ve zihinsel aktiviteler sürdürülmeli, işitme ve görme sorunları ihmal edilmemeli, sigaradan uzak durulmalı, kaliteli uyku ve stres yönetimine dikkat edilmeli ve kafa travmalarından korunmalı.

0: Efendim mesajınız gelmeye devam ediyor. Ayrullah Yazar Bey Sakarya'dan ulaşmış. Mobil uygulamanın güncellenmesine dair bir geri dönüşte bulunarak teşekkürlerini iletmiş. Biz de teşekkürlerimizi sunalım kendilerine. Sabahın hayrı bereketi tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun. Allah cümlemizi iyi insanlarla ve iyiliklerle karşılaştırsın. Rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin diyor. Tevfik Teker Bursa'dan bu mesajı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli, uzunlu sabahlar dileriz akre çalışanlarına diyor. Hülya Hanım Kocaeli'den ilettiği mesajında teşekkür ediyoruz. Tüm akredaşlarımıza bu güzel duaları, temennileri ve mesajları için gün boyunca yine programlarla ilgili görüş önerilerinizi ve yeni Akre Medya mobil uygulamasının güncel versiyonu ile ilgili değerlendirmelerinizi 0501-630-3030 Akre Mobil hattına bekliyoruz.
1: Hava durumu.
0: Bugün özellikle yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri için yine yağış uyarılarını görüyoruz. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava var. Yarın itibariyle de yine yeni bir yağış sisteminin etkili olması bekleniyor. Bugünse Akdeniz'de Toros'ta mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun kıyısı dışında Doğu Karadeniz'de Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Hatay, Antalya, Mersin, Samsun ve Ordu'da sağanak yağışlar söz konusu yani. Kuzey ve güney hattında yağışlar görülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bir de toz taşınımı uyarısı Güneydoğu Anadolu bölgesi için var. Bugün İstanbul 26, Çanakkale 30, İzmir 30, Denizli 32, Antalya 30, Adana 33, Konya ve Eskişehir 26, Ankara 27, Bolu 23, Sinop 26, Samsun 25, Trabzon 24, Erzurum ve Kars 25, Malatya 30 ve Diyarbakır ve Şanlıurfa 33 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamlarına bakalım. Dolar 48.80, avro 56.02 lirada, altının gramı ise 6.826 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göçen'in sohbetlerinden derlenen bölümler yayına geliyor. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin adlarının anlamları ve bu surelerde anlatılan konuların özet bilgiler halinde paylaşıldığı en güzel rehber 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10-15'te, Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği okudukça 10-50'de sizlerle. 11-15'te Sağduyulu Akıl belgeselini dinleyebilirsiniz. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından ailede baba rolünün konuşulacağı Evdeki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımız yayına geliyor. Yaşlılardaki kronik sorunlar ve önleyici tedbirler konuşulacak. Sahabe-i Kiram'ın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esmaül Hüsna 17.40'da, Gönül Dostu Alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz diş hekimi olarak bebeklerde de sürme sırasında eğer ateş yükselmişse çocuğumuza ateş düşürücü, bir hafta kadar ateş düşürücü verebiliriz. Bunun dışında diş hekimimize tavsiye edeceği lokalanestezik maddeleri çocuğumuzun diş eti kretlerine sürebiliriz. Bunun dışında anne olarak bizim evde yapacağımız destekleyici şeylerden biri de soğuk kaşıyıcılar dediğimiz, mesela önceden annelerimiz ve ninelerimiz çocuklarımıza soğan, sarımsak gibi gıdalar vererek dişlerinin kaşıntısını gidermeye çalışırlar. Şimdi bunları dolaptan çıkararak vererek, ama çünkü biz onun için soğuk kaşıyıcı diyoruz. Rahatlatıcı bir özelliği vardır. Dolaptan çıkararak, eğer anne baba çok rahatsız olmuyorsa, soğan, sarımsak tabii olduğu için bunları tavsiye ediyoruz. Onun dışında ayrıyeten ayva, havuç gibi gıdalar vererek çocukların tabii olarak dişlerinin kaşımasına yardımcı oluruz. Bunun dışında eczanelerde satılan içi su dolu olan kaşıyıcılar vardır. Bunları yine çok tavsiye etmiyoruz. Plastik oldukları için çok tavsiye etmiyoruz, ama çok mecbur kalırsak da daha kaliteli bir plastik veya malzemesi olan içi su dolu kaşıyıcılar temizliğine dikkat et.

0: etmek şartıyla çocuğa verilebilir. Diş sürme veya hatta bazı bebeklerde doğuştan dişli doğan bebeklerimiz 12 ayına geldiği halde dişini çıkaramamış bebeklerimiz de olabilmektedir. 12 ayına gelip de dişleri çıkmamışsa bebeğimiz en yakın güvendiğiniz bir çocuk hastalıkları uzmanına götürüp gelişimsel bir problemi var mı veya hormonal bir problemi olup olmadığı kontrol ettirilebilir. Bunun dışında dişlerle ilgili yine bazı dişlerin eksik çıkması veya çıkmaması, bazı dişlerin ağıza çıkmaması veya bazı dişlerin birbirine yapışmış şeklinde çıkması gibi anormal diş sürme durumları da çocuklarda görülmektedir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifi, onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda. Kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci, Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, yani ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Kapıyı çalan efendim yoksul, miskin, Allah'ın sana hediyesi. Nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin, işte ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para, ne istiyorsa efendim, işte daha aslında, yani tabii o Allah'ın hediyesi, senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması, bulması lazım. Mahalledeki fakirleri bilmesi lazım. Yoksul mahallelere gitmesi lazım. Bence zengin insanların haftanın bir gününde tebdili kıyafet eleyip cebine paraları dizip efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım. Yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım. İmam efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden efendim hal hatır sorması lazım. Bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam, senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya, hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar efendim, mektebe. Bir mektebe geliyorlar, bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar, tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar, bakalım hastalık var mı yok mu diye tarama. Bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam, yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor. Yoksul, mahalleler pis, efendim kaldırımları yapılmamış, yerler çamur, evler düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı, yıkanmamış bile. Efendim işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet, biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi, sen elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah ya Rabbi, meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim, bunlar da senin kulların ya Rabbi. Bak ben bunlardan ne kadar iyi durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadimini, kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıdakilere bakınca şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı, hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası, o mahallenin fakirlerine, yani mahalle bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor, bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok, hadi ben buranın kaloriferini yaptırıvereyim, hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur, efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aş dağıtır, iş bulur, çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın, bazı insanları duyuyoruz, Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere, köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş, ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde, konforlu efendim, ne diyelim, lüks yerine, konforlu yerine, müreffeh, rahat efendim, imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor, efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabii o Avrupalı, tabii onun da kendine göre herhalde Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabi Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için onlara gittiği zaman, o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence efendim ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler. Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Yani şu asfaltlardan biraz efendim arabalarımızı değiştirelim sevgili akra dinleyicileri. Arabaları değiştirelim. Yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icap etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim. İmkansız yerlere gidelim. Fakir yerlere gidelim. Getirin bakalım abdest alacağım. Su yok. Hadi bakalım biraz karnım acık, bir yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet efendim çok fena. Tamam işte oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim şey yapalım, oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size radyodan. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Bir de müjdeli efendim bir hadisi şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, eyyüva racülün et'ama ca'ian et'amallahu min ta'amil cennet ve eyyüva racülün amene haifen amenehullahu yevmel kıyameti minel feza'il ekber. Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam, Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesini nasip eder diyor. Öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı. Yani yoksulluktan, açlıktan efendim sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. Eyyüva racülün amene haifen, korkan bir insanın korktuğunun sebebini araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu, kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, el fezaul ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız. İnsanların yardımına koşacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Ankara dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Alak Suresi. Sevgili dinleyenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Alak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 19 ayetten oluşmakta. Sure adını ikinci ayette geçen ve aşılanmış yumurta anlamına gelen Alak kelimesinden alır. Oku anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı İkra olarak da anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleridir. İlk ayet, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına sana okunan şekliyle, oku ile başlar. Alak suresinde sure boyunca, yaratılışın safhaları, salih, sevaplı amel işlemeyenin sonu, okumanın şekli ve mahiyeti anlatılır. Surenin son ayetinde, ibadet ve taatten men edenlerden korkup, boyun eğmemek ve secde ile Allah'a yaklaşmak emirleri yer alır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Esed bin Hüzeymlerin Müslüman oluşu. Beni Esedler, Hüzeyme bin Müdrikelerden birçok oymakları bulunan büyük bir kabile olup, yurtları Neçd bölgesinde Kerec'e doğru uzanmaktaydı. Tayyi kabilesine komşuydular. Beni Esed bin Hüzeymeler toplanıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir heyet göndermeyi kararlaştırdılar. Hicretin 9. yılının başında, Muharrem ayında, Beni Esedlerden 10 kişilik bir heyet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. İçlerinde Hadrami bin Amir, Dırar bin Ezver, Vabısa bin Mabet, Katade bin Kaif, Seleme bin Hubeyş, Tulayha bin Hüveylid, Nekade bin Abdülmelik bin Halef, Ebu Mukit ile Beni Zeynelerden de bazı kimseler bulunuyordu. Hadrami bin Amir Beni Zeynelerdendi. Kavminin ulusu, lideri, Beni Esed heyetinin de başkanıydı. Kendisi şairdi. Dırar bin Ezver de Beni Zeynelerdendi. Tanınmış süvarilerden, baba yiğitlerinden ve şairlerinden.

0: ashabıyla birlikte oturuyordu. Peygamberimiz aleyhisselama selam verdiler ve ''Ya Resulallah, biz Allah'ın bir olduğuna, eşi ortağı olmadığına, senin de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyoruz.'' dediler. Hadrami bin Amir, ''Ya Muhammed, ya Resulallah, sen bize hiçbir elçi, hiçbir askeri birlik salmamışken, biz şu kıtlık yılında, karanlık gecelerde yolculuk ederek kendiliğimizden sana geldik. Ya Resulallah, başka Araplar seninle çarpıştılar, biz çarpışmadık. Biz gerimizdekilerin de temsilcileriyiz. Biz Huzeymeler senin için toplanmışızdır ve sendenizdir. Bizim koruyuşumuz çok koruyucudur. Bizim kadınlarımız kocalarına sevgi gösterirler. Oğullarımız da çok iyi binici ve çok baba yiğit ve kahramandırlar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Beni Esed heyetini İslamiyet'e davet etti. Beni Esed heyeti, mallarımızın zekat ve sadakalarını kendi fakirlerimize vermek, yurtlarımızda kuraklık ve kıtlık olduğuna göre başka yerlere göçmek üzere Müslüman oluyoruz dediler, Müslüman oldular ve Peygamberimiz aleyhisselama beyat ettiler. Dırar bin Ezver, Peygamberimiz aleyhisselama, uzat elini de sana İslamiyet üzerine beyat edeyim dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, heyet içinde Beni Zeyne'lerden olanlara, sizler kimsiniz diye sordu. Onlar, biz Zeyne, at çulları oğullarıyız dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, onların isimlerini değiştirmek istedi. Siz Rişte oğullarısınız buyurdu. Zeyne oğulları, biz babamızın ismini bırakmayız, Beni Muhavvele gibi olmak istemeyiz dediler. Akıllarının kısalığı yüzünden, Peygamberimiz aleyhisselamın teklifine yanaşmadılar. Peygamberimiz aleyhisselam, Beni Abdülüzzah bin Gatafanların ismini, Beni Abdullah bin Gatafanlar olarak değiştirdiği zaman, Zeyne oğulları, onlar Muhavvele oğulları diyerek ayıplamış ve kınamışlardı. Beni Esed heyetinin, Peygamberimizden iyafet ve kehanetin hükmünü sormaları. Beni Esed heyeti, İyafet, kehanet ve taşları işaretleyip onları avuçlarında sallayarak manalar çıkarmak gibi şeyler hakkında ne buyurulduğunu Peygamberimiz aleyhisselamdan sordular. Peygamberimiz aleyhisselam onları bütün bunlardan nehi ve men etti. İyafet, kuşları kış diye azarlayarak kişleyip onların isimlerinden, seslerinden, iniş ve geçişlerinden uğurluluk veya uğursuzluk çıkarmaya çalışmak demektir ki, bu Arapların çokça yapa geldikleri adetlerindendi. Kehanet, gaybtan haber vermek, falcılık ve bakıcılık yapmak. Kahinde, gelecek zamanda olacak şeylerden haber veren ve kainatın sırlarına, gayb ilmine vakıf olduğunu iddia eden kimse demektir. Kâhinler, kendilerinin cinlerden tabileri bulunduğunu, onların görünüp kendilerine haberler getirdiklerini söylerlerdi. Beni Esed heyeti, biz cahiliye devrinde bütün bu işleri yapardık. Geri kalan şey hakkında ne buyurursun dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, nedir o geri kalan şey diye sordu. Beni Esed heyeti, hat, remil atma ilmi dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, onu peygamberlerden bir peygamber çizerdi. Kimin çizgisi onunkine uyarsa isabet edebilir buyurdu. Beni Esed heyetine Kur'an-ı Kerim öğretilişi. Peygamberimiz aleyhisselam Beni Esed heyetine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini emretti. Onlar da Kur'an'ı farzları öğrenmek için günlerce oturdular. Peygamberimiz aleyhisselam Hadrami bin Amir'e Abese ve Ala surelerini kendisi öğretti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah

namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kulağınızdan gönlünüze bir yolculuk için yine Akra.

yolda birlikteyiz. Dileğimiz bu yolculukta yanımıza tefekkür, sevgi, şükür ve hayret eşlik etsin ve güzel farkındalıklara sebep olsun bu güzel eserler. Sevgili dostlar, söz kalpten çıkarsa kalbe varır, dilden çıkarsa kulakta kalır demiş gönle hitap edenler. Kalpten doğmayan sözün gönülde bir karşılığı olmaz. Zira gönlün duymadığı kelamı kulağın duymasının bir anlamı yoktur. Hakikati arayanın dili değil, gönlü konuşur. Söz de gönülden doğduğunda ancak o zaman kalpleri fetheder diyelim ve ilk eserimize, programımıza başlayalım.

kıymetli dinleyicilerimiz, gönül sevgiden nefrete kadar bütün duyguları içinde barındırır. Kalpte bulunan iyilik ve kötülük tohumlarından hangisini yeşerteceğine ise insanın kendisi karar verir. Ya iyilikten yana toprağını sular ya da kötülükten yana. Şems-i Tebrizi'nin mısralarıyla, gönül aynesin sufi, eğer kılar isen safi, açılır sana bir kapı, ayağın olur cemalullah. Ey sufi, gönül aynadır. Eğer bu aynayı temiz tutarsan, sana oradan bir kapı açılır ve o zaman cemalullahı görürsün. Öyleyse gönül en büyük kapıların anahtarı, en muteber hislerin tercümanı ve en karanlık meskenlerin ziyasıdır. Evet, bir güzel eserle daha programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

kulağınızdan gönlünüze programımıza birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli dostlar, bir gönlü kırmak için bir tek söz yeter. Ancak o gönlü kazanmak ve tekrar onarmak belki yıllar alabilir. Bu nedenle insanlara iyi davranarak iyiliğini istemek, gönül kazanmak Allah'ın rahmetine kavuşmaya sebeptir. Hazreti Mevlana bu hususta "Sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin" buyurur. Saadettin Kaynaksa bir eserinde "Gönül nedir bileni her gün göresim gelir. Gönül nedir bileni her gün göresim gelir. Gönül nedir bilmeyene hissiz diyesim gelir" diyerek duygularını dile getirir. Yunus Emre Hazretleri de "Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme" diye ifade ederek hislerimize tercüman olmuş. Evet, şimdi güzel bir eser zamanı, ardından tekrar beraberiz.

Kıymetli misafirlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Şeyh Sadi Gülistan'ında şöyle anlatır. Zalim ve fasık biri bir Allah dostuna ibadetlerin hangisi eftaldir diye sorar. O da senin için uykudur. Çünkü uykuda olduğun zaman kimseyi incitemezsin cevabını verir. Gönül yapmak ne kadar ulvi bir faziletse, gönül yıkmak da o derece ağır bir uhrevi felakettir. Fakat gönül yıkmayı sadece bir insanı rencide etmek, kırmak, üzmek olarak telakki etmek de eksik olur. Mevlana Hazretleri bu hususta da ikaz mahiyetinde şöyle der. Lütuf merhemi ol, inciten diken gibi olma. Malik bin Dinar Hazretlerinin şu rivayeti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan bir müminin bunu en çok nerede bulabileceğini ne güzel ifade etmektedir. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bir ilticasında, "Ya Rabbi, seni nerede arayayım?" dedi. Allah-u Teala buyurdu ki, "Beni kalbi kırıkların yanında ara." Evet sevgili dinleyiciler, yine gönüllere seslenen güzel bir eser dinliyoruz hep birlikte. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyenler, modern tıbbın kalp sağlığına dair ulaştığı gelişmelere rağmen bazı klinik tablolar hala insan psikolojisiyle beden arasındaki karmaşık ilişkiyi açıkça gözler önüne serer. Bu tablolardan birisi de kırık kalp sendromudur. Kalp krizi semptomları göstermesine rağmen altta yatan herhangi bir damar tıkanıklığı bulunmayan bu durum aslında fiziksel bir hastalığın ardındaki psikolojik etkenlere işaret eder. Kırık kalp sendromu yalnızca tıbbi bir vakadan öte bedenle ruh arasındaki görünmez köprüde meydana gelen bir çatlamayı temsil eder. Kalbin yaşanılan bu duygusal travmalara bu denli hassas bir yanıt vermesi insan organizmasının ne kadar derin ve bütüncül bir sistemle çalıştığını ortaya koyuyor. Kalp kırıklığı deyip geçemeyeceğimiz bir tablo, öyle değil mi? Bazen söylediğimiz söz hiç aklımıza gelmeyecek hasarlara neden olabiliyor. Evet, şimdi güzel bir eser dinleyelim. Gönül yaralarımıza merhem bulalım ve bu eseri tüm kalbi kırık, gönlü hüzünlü, mahzun olan dostlarımıza armağan edelim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, mümin bir kulun en mühim derdi hiç şüphesiz ki ahiret selametidir. Bu selamet ve saadetin yolunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah Teala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah Teala da o kulun yardımındadır. İnsan gönlünün dertli olmasını istemezse, dertli gönülleri dertlerinden kurtarmalı. Her zaman garip, yetim, yoksul ve muhtaçların yanında ve bütün mahlukatın yardımında olmalıdır. Kalbini dertli ve ızdıraplı yüreklerin ve yorgun gönüllerin huzur bulduğu bir rahmet dergahı haline getirmelidir. Rabbimiz cümlemizi huzuruna gönüller kazanarak çıkan bahtiyar kullarından eylesin diyelim ve son bir eserle huzurlarınızdan ayrılalım. Bir dahaki programımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğim şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstünü ekle ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak artık. Köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça eser, çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Hayırlı akşamlar değerli kitapseverler. Dünkü bölümde Beni Kureyza Yahudilerinin ihanet bedeli olarak canlarının alındığını okumuştuk ve akabinde hicretin 6. yılı içinde gerçekleştirilen seriye ve seferleri de okuduk. Şimdi de kaldığımız yerden yine 6. yılın hadiseleriyle devam ediyoruz. 41. bölüm. Allah Resulü'nün Allah yolunda tertipledikleri harp ve mücadele

0: inceliklerini kendilerinin de hakkı sanan birkaç kafir Allah'ın sevgilisine oyun etmeye yeltendi. Huzurlarına çıkıp iman etmiş göründüler ve dediler, biz şehirli değiliz, Medine havasına dayanamayız, koyun ve sığır güdücüleriz, ona göre bir iş ver bize. Allah'ın Resulü bunlara zati develerinin sütüyle geçinmek lütfunu gösterdi. Kafirler develerin yanına gidince çobanı kıskıvrak bağladılar, gözlerini oydular, öldürdüler ve develeri alıp gittiler. Abdurrahman bin Cabir Hazretleri yetişti. Onları tutup getirdi ve kan içici kafirlere kısas tatbik edildi. Allah'ın Resulü Medine'de sahabileriyle oturmakta. Uzaktan bir adam peydahlanıyor. Alemlerin fahri ellerini ona doğru uzatıp buyurdular. Şu gelen adam kötülüğe niyetli. Hemen Useyd bin Hudayr Hazretleri yerinden fırlıyor ve adama sarılıyor. Etek altından düşen koskoca bir hançer. Kainatın efendisi adama hitap ettiler. Doğrusunu söyle. Kimsin? Nesin? Maksadın neydi? Doğrusunu söylersen bağışlar mısın? Evet. Ebu Sufyan'ın adamıyım. Mekke'den geliyorum seni öldürmek için. Allah'ın Resulü adamı azat etti ve Seleme ve Amr'ı Mekke'ye aynı işi Ebu Sufyan'a yapmaya gönderdi. Bu iki sahabi Mekke'de Kureyşlilerce tanındı ve kaçmak zorunda kaldılar. Yolda rast geldikleri kafirleri kırdılar ve bir Kureyş casusunu boynuna ip takarak Medine'ye kadar sürdüler. Ertesi sabah hikayeyi dinleyen Allah'ın Resulü ince, zarif bir tebessümle gülümsediler. 6. yıl Zilkade ayında Allah'ın Resulü Kabe'yi ziyaret niyetini izhar ettiler. Zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretleri de beraber yanlarına 1500 sahabi aldılar ve yola revan oldular. Ufukta batan güneşin önünde bir çıtırtı bile çıkarmadan ilerleyen ve yalnız kavislerin en tatlısıyla göze harikulade bir senfoni çizen bin develik peygamber kolu. Kainatın efendisi en azılı düşmanlarının içine nasıl gidiyor? Bu suali peygamberlik hikmetine bırakmak lazımdır. Önce Kureyş'in içini ve dışını keşfedip bildirmek üzere gönderilen vazifeliler geriye döndü. Kureyş bir sürü asker toplamış bekliyor. Yola çıktığını duymuşlar. Niyetleri seni Allah'ın evine ziyaretten alıkoymak. Sahabilerle meşveret. Allah'ın sevgilisi kafirlerle harp fikrinde. Ebu Bekir cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın evini ziyaret gayesiyle çıktın. Adam öldürmeye ve cenge çıkmadın. Sen doğru Kabe'ye yönel. Eğer bizi ziyaretten alıkoyacak olurlarsa o zaman cenk. Kainatın efendisi irade ettiler. Yürüyün Allah'ın ismiyle. Ebu Hureyre, ben yakınlarıyla sohbet ve meşveret etmekte, yakınlarına fikir danışmakta Allah'ın Resulünden ziyade hiçbir insan görmedim. Yolda Halid bin Velid'in bir süvari müfrezesi başında Müslümanları keşfe çıktığını haber aldılar. Halid'in üzerine doğru yol alıp birdenbire karşısında görünüverdiler. Halid müfrezesiyle dört nala Mekke'ye döndü ve Allah Resulü'nün gelmekte olduğunu haber verdi. Allah'ın Resulü Mekke yolunu açan dağ yokuşunun başına geldiği zaman devesi birdenbire durdu, yürümedi ve çöktü. Allah Resulü'nün devesi huysuzluk etti dediler. Allah'ın Resulü hayır dedi, huysuzluk etmedi, lakin fili hapseden onu da hapsetti. Fil vakasında filin yere çöküp mıhlanışı ve öylece kalışını kastediyorlardı. Kainatın efendisi buyurdular. Allah-u Tazim'e aykırı düşmeyecek her işte Mekkelilere her müsaade verilmek üzere sulh murad ediliyorsa kabule hazırız. Ve develerini sürdüler. Deve bir doğruluşta kalktı ve hevesli hevesli yürümeye başladı. Allah Resulü'nün seferlerindeki hikmet anlaşılmıştı. Aralarında istikbalde nice büyük Müslümanlar ve mücahitler çıkacak olan Kureyşlileri siyasetle elde etmek istiyorlardı. Zaten İslamiyet Kureyş'in içini ve etrafını kıvılcım kıvılcım yakmaya başlamıştı. Bu an ruh yolundan gitmenin sırası. Mekke'den 4-5 saat mesafede Hudeybiye isimli köye indiler. Su kenarında oturdular. Sahabiler azalmış bulunan suyu çabucak bitirdi. Kaynak çukuru bomboş. Allah'ın Resulü tirkeşinden bir ok çıkarıp uzattı ve kaynak yerine koymalarını emretti. Koydular. Habbe habbe kaynamaya başlayan su. Su yükseldi, çukuru taşırdı. Herkes suya atıldı ve kandı. Yedil, Allah Resulü'nün niyetlerini Kureyşlilere bildirmek üzere gitti. Kureyşliler de evvela alay, istihkar, sonra tereddüt, yatışma, murahhas gönderme ve sulh rıza. Kureyş'in sulh şartları iki. 1. Müslümanlar Kabe ziyaretinden zorla kabul ettirdiler denilmesin diye bu yıl vazgeçsinler ve gelecek sene gelsinler. Kabe'yi ziyaret etsinler. 2. Taraflar arasında 10 sene cenk olmasın. Allah'ın Resulü Kureyş murahhası Süheyl'e karşı Hazreti Ali'yi emrettiler. Yaz. En başa Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye yaz. Süheyl atıldı. Biz Rahman ve Rahim isimlerini bilmiyoruz. Eskiden olduğu gibi sadece Allah'ın ismiyle diye yazılsın. Sahabiler itiraz etti. Olmaz, olamaz. Allah'ın Resulü buyurdular. Peki Ali, dediği gibi yaz ve devam et. Allah'ın Resulü Muhammed o şart üzerine sulhu kabul eder ki Süheyl yine atıldı. Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik Kabe'yi ziyaretine mani olur ve seninle harp eder miydik? Muhammed bin Abdullah yazılsın. Bütün Allah Resullerinin başı cevap verdiler. Ben Allah'ın Resulüyüm ve siz beni yalanlıyorsunuz. Sonra Ali'ye hitap ettiler. Ya Ali, Allah'ın Resulü sözünü o nameden çıkar. Çıkaramam, bunu yapamam diye özür diledi Hazreti Ali. Ali'nin Allah'ın Resulü unvanını kazıyabilecek takati gösteremeyeceğini takdir buyuran insanlığın tacı dediler. Ali, nameyi ver bana ve o kelimelerin yerini göster. Hazreti Ali gösterdi ve Allah'ın Resulü onları sildi. Muhammed bin Abdullah tabirini koydular ve sulh oldu. Allah'ın Resulü ümmidir, okuma ve yazma bilmezler. Fakat bu ümmilik kalbine bütün alemlerin güneşi verilmiş olan gaye insan ve ufuk peygamberin ayrıca lamba ışığından müstani oldukları manasınadır. Ümmiliği de ayrıca peygamberliğinin delili. Allah'ın İslam'a verdiği istikbal bakımından bu namütenahi ince siyaset böylece muvaffak oldu. Muahede imzalandı ve Mekkelilerle Medineliler ve Müslümanlar arasında ihtilat başladı. Fikir ve münakaşa kapısı açıldı. Ruh fatihliği yolu. Artık Müslüman ve gayrı iki insan tenhalarda ve baş başa gezebilir ve her türlü fikir muhasebesine girişebilir. Muahedeye bir yıl sonra Kabe ziyareti yapılacağı zaman kılıçların kınları içinde bulunacağı da yazıldı. Muahede Mekke'ye Kureyş murahhası Süheyl ile değil Hazreti Osman eliyle gönderilmişti. Müşrikler Süheyl'in alıkonup Osman'ın gönderilmesine şaştılar. Osman'ı aralarında tuttular, geriye göndermediler. Sahabiler tam sulh anında bu yeni tecelliden dehşete düştü. Bir habere göre de Osman öldürülmüştü. Allah'ın Resulü bir ağaç altında bütün sahabileri yeni bir biata davet ettiler. Son nefesimize ve son damla kanımıza kadar çarpışmadan ayrılmayacağımıza ahd edelim. Herkes sırayla elini Allah Resulü'nün eline koydu. Kainatın efendisi sağ elini sol eline götürüp bu Osman'ın biatıdır buyurdular. Beyat merasimi derin bir vecd ve şevk içinde son nefere kadar devam etti. Hadiseyi duyan Mekkeliler hemen Osman'ı salıverdiler ve anlaşma yerine geldi. Ayet meali: Seninle ahd edenler onlardır ki ahdleri Allah iledir. Allah'ın eli ellerin en üstünde. Üst üste binlerce el. En üstünde Allah Resulü'nün eli. Onun ve üst mefhumunun da üstünde Allah'ın eli. Münafıkların nereye gidiyorlar, hepsi birden kılıçtan geçecekler dediği sefer böyle geçti. Mekke o anda fetholunmuştu.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi mi?

0: Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Sağduyunun sesi Akra.

Eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olarak.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

0: Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyulu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı iman sorumluluğunu akıl ile temellendirmiştir. Maturidi'ye göre insan vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

0: Sağduyu ve fıtrat ilişkisi. Kur'an'da geçen Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat ifadesi, insanın doğuştan getirdiği ahlaki ve bilişsel potansiyele işaret eder. Sağduyu bu potansiyelin pratik yansımalarından biridir. Gazzali, fıtratı bozulmamış bir kalbin doğruluğu kolaylıkla kavrayabileceğini belirtir. Bu açıdan sağduyu ne sadece duygusal bir tepki ne de salt mantıksal çıkarımdır. Hikmete dayalı bir sezgidir. Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi, ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler: "Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil." Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzuv, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Ataiye adlı eserinde geçen "aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir" ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Kendimizi ifade ederken tabii en güzel ifade dili malum konuşmak. Duygularımızı, düşüncelerimizi, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, her şeyimizi yakın çevremizde, yakın dostluklarımızla, aile içerisinde veya aile dışında konuşarak ifade etmek en güzeli. Ama bu konuşarak ifade etmek bazen mümkün olmayabiliyor. İnsanlar kendilerini maalesef ya bir takım içsel hani mizaç özelliklerinden dolayı diyelim, hani kendilerini ifade etmeyebiliyorlar, edemeyebiliyorlar. Veyahut da işte farklı öğrenilmiş bilgiler, çocukluktan gelen öğrenilmiş bilgilerimiz, bizim geçmiş yaşantılarımızla ilgili edindiğimiz tecrübeler. Bunlar hepsi bizim kendimizi ifade etmemizde önümüzde engel oluşturabiliyor. O zaman biz kendimizi bazen duygularımızı vücudumuz yoluyla, vücudumuzdaki bir organa giderek o organı diliyle konuşuyoruz. Yani bunlara da tıpta psikosomatik hastalıklar deniyor. Mesela psikosomatik hastalıklara neyi örnek verebiliriz? Özellikle işte kalp hastalıkları, deri hastalıkları, baş ağrıları, migrenler, bel ağrısı, sırt ve omuz ağrıları, diyabet, hipertansiyon, bunların çoğu egzamalar, sedef hastalığı gibi hastalıklar, bunların hepsi aslında bize bir şeyler diyor. Mesela doktora gittiğinizde doktor sizin hastalığınıza araştırıp fizyolojik bir sebep bulamadığı zaman bu psikosomatik bir hastalıktır. Yani bu hastalığı oluşturacak sebep aslında fiziksel olarak yoktur. Ama sizin beyniniz zayıf gördüğü o noktaya giderek, o organa giderek orada bir takım değişikliklere sebep olmakta ve hastalığı ortaya çıkarmakta. Ben yardım istiyorum mesajı diyebiliriz buna. Bakıyorsunuz ki dille ifade edilmiyor ya da farkında değil. Bunlar tabii bilinçli yapılan bir şey değiller kesinlikle. Hani hemen işte midesi ağrıdı, işte başı ağrıdı, işte sırt ağrıdı, bu hemen psikosomatik bir hastalık diyemeyiz. Yani bu ağrılar varsa bu ağrılar gerçekten hissedilen ağrılar oluyor. Yani bunların hissedilmediğini de kesinlikle iddia edilmez. Bu ağrıyı, bu sızıyı kişi gerçekten yaşıyor. Neden? Çünkü vücudunda o alan maalesef zayıf olduğu için o alanda o hastalık ortaya çıkabiliyor. Duygularımızı organlarımız yoluyla ifade edebiliyoruz diyebiliriz. Çatışmalarımız var. İç çatışmaları yaşarız her zaman içimizde, çoğu zaman. Psikolojik ihtiyaçlarımız vardır. Bu psikolojik ihtiyaçlarımızı dile getirmiyorsak bunların yine organ vasıtasıyla dile getirmemiz mümkün. Ve bunu bir iletişim dili haline getirmek, somatik hastalıklar iletişim dili haline getiriyoruz aslında. Yani çocuklarda çok sık görülür zaten, mutlaka mesela okulda bir sıkıntı yaşamıştır, okula gitmek istemiyordur, o zaman der ki bugün benim karnım ağrıyor der ve hakikaten yorgan döşek yatar çocuk, ateşi bile çıkabilir. Yani bütün vücut dengesini bozabilecek derecede aslında etkili bir beynimiz var, beyin yapımız var. Yani bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman zihnimiz bunu vücudumuza hastalık olarak yansıtabiliyor. En çok kimlerde görülüyor? Bu genelde kendilerini ifade edemeyen, mizaç olarak içe dönük kişilerde daha fazla görülüyor. Hanımlarda daha fazla görülüyor. Çünkü hanımlar her ne kadar çok fazla konuşsalar da yine de hani bu duygularıyla ilgili, belki ihtiyaçlarıyla ilgili konuşmalarının tam ifade edememeleri kendilerini, kendilerinin farkına varmamaları onları bu konuda daha hassas bir noktaya getirebiliyor. İlk önce insanlar doktor geziyorlar bu hastalıkla ilgili. Bakıyorlar işte en sonunda hani doktorlar diyor ki benimle ilgili bir durum yok ve psikiyatriye yönlendiriyorlar. Psikiyatriye yönlendirdikleri zaman tabii o zaman tanı daha rahat konulabiliyor. Onun haricinde tabii psikoterapiler gerekiyor bu tür durumlar için. İnsanın kendini tanıması, kendini bilmesi. Biz genelde hanımlar olarak kendimizin hem farkında olmayabiliyoruz, bazen de ifade etmekte de zorlanabiliyoruz. Yani bu kendini tanıma ve ifade etme yönünde bir takım çalışmalar yapmamız lazım. İsteklerimiz neler, ihtiyaçlarımız neler? Biliyorsunuz isteklerle ihtiyaç

0: ihtiyaçlar arasında çok fark var. Yani bir ayakkabıya ihtiyacınız vardır ama 500 lira bir ayakkabı ihtiyacınız değil, isteğinizdir. Yine işte bir eve ihtiyacınız vardır ama işte deniz kenarındaki bir ev isteğinizdir, lükstür. Yani ihtiyaçlar ve isteklerimizin farkına varırsak kendimizi tanıma yolunda daha iyi yol kat etmiş olabiliriz. Burada çevrenin çok fazla etkisi var. Özellikle kişiler, başkalarının kendilik algısı dediğimiz bir durum. Kişiler karşısındaki sosyal çevre içerisindeki durumlarıyla kendilerini tanımlayabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal çevremizin bizi tanımlaması, aslında biz kimiz, biz neredeyiz, bunu tanımlamak gerekiyor. Sosyal çevreye bizim katkılarımız neler, bizim sosyal çevreye anlam yüklememiz, bunların hepsi aslında bir bütün olarak, yani bizi bir puzzle'ın bir parçası olarak kendimizi gördüğümüzde çok daha rahat ve kolay bir şekilde anlamlandırabiliriz aslında. Ama bu puzzle'ın parçası olmayı da, yine de orada tek bir parçasınız, siz olmadan o puzzle olmuyor, ancak siz kendinizi bilmeniz gerekiyor. Siz orada nesiniz? İşte Ayşe şöyledir, Fatma böyledir diye bir takım bilgiler geliyor size, sürekli dışarıdan gelen bilgiler var ve siz onların dışına çıkamıyorsunuz. Dışına çıktığınız zaman sanki kendinizden bir şeyler olmadığını, yok olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki aslında belki sizde tamam o özellikler de olabilir ama onun yanında çok daha farklı bir takım özellikleriniz de olabilir. Mesela işte öğrenci nasıl olmalı? İşte çalışkan olmalı, tertipli olmalı, düzenli olmalı. Ben bazen dağıtıyorum. O zaman ben nasıl bir öğrenciyim? O zaman negatif tablo ortaya çıkıyor. Ben de bu negatif tabloyu kendimde kabul etmediğim zaman kendimi inkar etmiş oluyorum. Mesela işte kadın ev hanımı nasıldır? İşte her şey yerli yerinde olmalı, düzgün olmalı, çocuklarıyla ilgilenmeli, yemek dört dörtlük olmalı, her şey tam olmalı. Ama bunlardan bir tanesi olmadığında bu sefer kendinizle ilgili algınız ne oluyor? Orada negatif bir algı yükleniyorsunuz. Hani ben böyle değilim, o zaman ben iyi bir anne değilim gibi kendinizi tanımlamanızda bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve burada aslında hani gerçek olan, olması gereken ve sizin yapabildikleriniz, bu iki arada denge kurmamız gerekiyor. Kadın da olsanız, erkek de olsanız, herkesin farklı bir özelliği vardır ve herkes bu özellikleriyle birlikte o isminin anlamını taşır. Siz ona mesela her anne su böreği açamaz ama her anne çocuğunu sever. Yani şimdi siz bir takım yerlerdeki eksiklikle birlikte kendinizi tanımlarsanız, o zaman ben bu alanda eksiğim dersiniz. Aslında sizin de yaptığınız çok daha farklı güzel şeyler vardır. Siz kendinizdeki olan olumlu yönleri ortaya çıkardıkça diğer tarafta ümidiniz yeşerir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501-630-3030.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
4: With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Not a leaf doth fall, but with his knowledge. There is not a grain in the darkness or depths of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but it is inscribed in a record clear to those who can read.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değerli dinleyenler, emülgatörler suların, yağların birlikte homojen bir şekilde karışmasını sağlayan moleküllerdir. Bitkisel, hayvansal kaynaklı olabildiği gibi sentetik olarak da üretilebilmektedir. Yaygın bir ürün grubunda bunlar kullanılmaktadır. Helallik açısından emülgatörlerin durumu. Eğer hayvansal bir yağ kullanıldıysa, kullanılan yağ helal olmayan bir kaynaktan geliyorsa o zaman o emülgatör helal olmayabilir. Örneğin domuz yağından elde edildiyse bir monoglüserit, digliserit veya bunların türevleri, o katkı maddesi ve o katkı maddesinin katıldığı gıda ürünü dondurmadır, şekerlemedir, çikolatadır. İşte katıldıysa o ürünlerin de tüketilmesi ülkemizdeki fıkıh uzmanlarının tamamına göre uygun değildir. Helal olmamaktadır. Burada çok büyük bir sıkıntı vardır. Emülgatörlerin kaynaklarını önemsemeliyiz. Peki ne yapacağız? Yani emülgatörler onlarca gıda grubunda kullanılıyor. O zaman yapacağımız şey şudur. Helal sertifikalı ürün alacağız. Peki bulamadık alacağımız üründe ne yapacağız? Bu emülgatörlerin bitkisel kaynaklı olduklarını araştıracağız. Üzerine bitkisel monoglyserit, diglyserit yazar. Veya lesitinse mesela soya lesitini yazar. Onun bitkisel olduğunu anlıyoruz. Eğer bir üründe kullanılan emülgatör bitkisel kaynaklı değilse, o belirtilmediyse, ürünün helal sertifikası da yoksa o zaman o ürün bizim için şüpheli bir ürün konumuna düşmektedir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Epizod. Roman, hikaye, masal, destan ve efsane gibi anlatmaya dayalı metinlerde ana olayın içinde yer alan, kendi içinde belli bir bütünlük taşıyan küçük olay veya bölüm. İlk bakışta asıl olaydan ayrı bir parça gibi görünse de aslında asıl anlatıyı tamamlar, geliştirir ve derinleştirir. Kelimenin kökeni eski Yunanca'ya dayanır. Epizodion, başlangıçta özellikle tiyatroda ana bölümler arasına giren ara bölüm veya ek sahne anlamında kullanılmıştır. Zamanla bu anlam genişlemiş ve anlatı türlerinde ana olayın çevresinde gelişen ikinci derecedeki olayları karşılayan bir terime dönüşmüştür. Bugünkü kullandığımız epizod kelimesi de aynı kökten gelir. Bir anlatıyı büyük bir yolculuk olarak düşünürsek, ana olay bu yolculuğun ana güzergahı, epizotlarsa yol boyunca uğranılan duraklardır. Bu duraklar bazen bir karakteri daha iyi tanımamızı sağlar, bazen geçmişe dair bir ayrıntı verir, bazen de ana çatışmayı hazırlayan küçük bir olay oluşturur. Epizod kavramı özellikle destanlarda ve halk hikayelerinde daha belirgin bir biçimde görülür. Büyük anlatı birbirine bağlı birçok küçük maceradan oluşabilir. Her bir macera kendi içinde başlangıç, gelişme ve sonuç taşıdığı için bağımsız bir hikaye izlenimi verir. Fakat bütünden koparıldığında asıl anlamının bir kısmını kaybeder. Bu nedenle epizodu yalnızca ara olay diye düşünmek eksik olur. Epizod, ana olayın çevresinde kurulmuş, küçük ama işlevli bir anlatı birimidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Taberani'nin kaydettiğine göre her kimse ki şu sözleri söylerse üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey. La ilahe illallah yefka rabbuna ve yefna külli şey. Üç defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallahu ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel bat. Esma-i Hüsna'sındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yebkâ rabbuna. Rabbimiz baki kalır ve yefnâ külli şey. Her şey fani olur manasına. La ilahe illallahu kable külli şey. La ilahe illallahu ba'de külli şey. La ilahe illallahu yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey. Bu. Söz bu. Hatırınızda kalsın.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 1 ila 44. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman, siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa,

sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz, bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin, emirlerinin aksini yapmayın. Yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman işittik. Eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik. Bu eskilerin masallarından başkası değildir dediler. Yine bir zamanda ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mal

0: Romalılar, kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu, elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevlanız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucize ile İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar ona aittir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Enfal Suresi 1-44. Ayetleri dinlediniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgiyi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var, onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden, o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını

Dijital teknolojilerin günlük yaşamın her alanındaki etkisi artarken bilinçli teknoloji kullanımı ve çocuklara doğru rehberlik edilmesi de önem kazanıyor. Sağlık ve Yaşam Derneği SAYEDER bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Dijital Farkındalık Projesi kapsamında iki ayrı etkinlik düzenledi. Projenin ilk etkinliği 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal medya ve içerik üretim atölyesi oldu. SAYEDER gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı atölyede içerik avcılığı, hikaye anlatımı ve metin yazarlığı, görsel dil, dijital medya ve içerikle yapay zeka destekli içerik üretimi konuları ele alındı. Gün boyu süren uygulamalı çalışmalarda katılımcılar ekipler halinde çalışarak SAYEDER'in dijital iletişimine yönelik içerik önerileri geliştirdi. Projenin ikinci etkinliğinde ise dün Doçent Doktor Mehmet Dinç "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Programda çocukların ekran kullanımına yön vermeden önce ebeveynlerin kendi dijital alışkanlıklarını değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Çocukların ve gençlerin güçlü yönlerinin keşfedilmesi, bu yönlerin desteklenmesi ve gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçların anlaşılması da konuşmanın öne çıkan başlıkları arasındaydı. Doçent Doktor Dinç ayrıca bireyin çevresindeki insanların etkisiyle şekillenen yansıyan benlik kavramına değinerek zamanın boşluk kabul etmediğine dikkat çekti. Programda çocukların sağlık gelişiminde yetişkinlerle kurulan derin ve anlamlı ilişkilerin önemine de vurgu yapıldı. SAYEDER'in dijital farkındalık projesiyle dijital dünyanın imkanlarından bilinçli şekilde yararlanılması ve özellikle çocukların dijital yaşamına doğru rehberlik edilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Çekut'tan ağaçlandırmada bölgesel hassasiyet. Ağaçlandırma doğanın korunmasında önemli bir araç. Ancak uzmanlar her bozkır alanının ağaçlandırılmasının doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelendi. Araştırmaya göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabilir. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayabileceği de belirtildi. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini de etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde ise artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşlarının bölgeden uzaklaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlandırma olmamalı uyarısında bulunuyor. Özellikle nadir ve bozkıra özgü türlerin bulunduğu alanlarda doğal habitatın korunması, ağaçlandırma yapılacak bölgelerde ise yerel ekosisteme uygun türlerin ve dikim yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, çevre kuruluşlarının bölgesel ağaçlandırma çalışmalarındaki hassasiyetini de gündeme getiriyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, yaptığı çalışmalarla net bir mesaj veriyor. Ağaçlandırmada sayı kadar doğru türün doğru bölgede toprakla buluşturulması da önemli. Doğayı korumak yalnızca daha fazla ağaç dikmek değil, bölgenin doğal dengesini gözeterek doğru yere doğru ağacı dikmekle mümkün. Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili kampanyalara dikiliağacımvar.com sayfasından destek verilebiliyor. Aşırı şeker tüketimine dikkat. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını beraberinde getirebildiğine ve diyabet başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının riskini artırabildiğine dikkat çekti. Özellikle şekerli içeceklerin sık tüketilmesi, fark edilmeden yüksek miktarda enerji alınmasına ve fazla kilo riskinin artmasına yol açabiliyor. Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi öneriliyor. Tatlı ve şekerli ürünlerin ise daha küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, alışveriş sırasında ürünlerin şeker miktarlarının etiketlerinden kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ise özellikle çocukluk döneminden itibaren kazandırılması büyük önem taşıyor. Diş sıkmanın sebebi

0: Sebepleri neler? Diş sıkma ve gıcırdatma, tıbbi adıyla bruksizm, günümüzde giderek fazla kişiyi etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum. Ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Doktor Mehmet Zahit Baş, bu yaygın sorunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında Akre'ye açıklamalarda bulundu.
1: Uyku halinde dişleri sıkma, dişleri gıcırdatma, uyandığında ağız açıklığında kısıtlılık, bu ağız açıklığında kısıtlılığının gün içinde artması, özellikle şakak bölgesinde, boyun bölgesinde ve çene yüz bölgesindeki diğer kasları ağrıyla kendini gösteren hastalığın adı bruksizm.
0: Bruksizm tedavisinde sadece diş hekimlerinin değil, farklı disiplinlerden uzmanların da bir arada çalışması gerektiğini belirten Baş, tedavi sürecinde diş hekimleri, tıp hekimleri, holistik tıp uzmanları ve holistik diş hekimlerinin işbirliği oldukça önemli. Multidisipliner bir yaklaşım hastalığın kök nedenine inerek daha kalıcı çözümler sunuyor dedi. Öte yandan son yıllarda popüler hale gelen botoks uygulamaları hakkında da uyarılarda bulunan Baş şu bilgileri verdi.
1: Bruksizm hastalarda biz çene yüz bölgesinde kasların ideal bir şekilde kasılmasını hedefliyoruz. Ama botoks yapan hastalarda tabiri caizse kaslara kasılma deniyor.
0: Doktor Baş, bruksizmle mücadelede yaşam tarzı değişikliğinin önemine vurgu yaptı. Uyku düzeninin sağlanması, stres yönetimi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve gevşeme teknikleri bu süreçte hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. Alzheimer riskini azaltmak için kitap okumak önemli. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşarken Alzheimer hastalığı bu vakaların yaklaşık %60 ila 70'ini oluşturuyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Biçer Gömceli, Alzheimer hastalığında her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka görülebildiğini belirterek, unutkanlık gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini ifade ediyor. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak Alzheimer riskinin azaltılmasında önem taşıyor. Ayrıca sosyal ve zihinsel aktivitelerin sürdürülmesi, kaliteli uyku, stres yönetimi, işitme ve görme sorunlarının ihmal edilmemesi ve kafa travmalarından korunulması da öneriliyor. Bu alışkanlıklar arasında düzenli kitap okumak da öne çıkıyor. İngiltere'de 55 yaş ve üzerindeki 6000 kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmada düzenli kitap, gazete veya dergi okuyanlarda zihinsel gerileme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar düzenli okuma alışkanlığının Alzheimer riskinde yaklaşık %33'lük azalma ile ilişkili olduğunu tespit etti.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde yeni haftada sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalıyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava iç ve batı bölgelerde etkisini artırabilir. Yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Hafta boyunca Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer devam edebilir. Üç büyük şehirde de sıcaklıklar düşüyor. Ankara'da bugün 24-25 derece civarında seyreden sıcaklar hafta ortasından itibaren azalıyor. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava var, sıcaklıklar 20 derece civarında. İzmir'de 30-31 derece civarında seyrediyor. Hafta ortasında 25-27 derecelere iniyor. Bugün ise yurdun birçok kesiminde parçalı bulutlu bir hava var. Akdeniz ve Karadeniz hattı boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısını da yapalım. Bugün İstanbul 26, Çanakkale 30 derece. İzmir 30, Denizli 32, Antalya 30, Adana 33, Ankara 27, Düzce 25, Samsun 25, Erzurum 25, Malatya 30 ve Mardin 30 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Taşkent 34, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Üsküp 22 ve Melbourne 17 derece.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Niğde otoyolunda, Kırşehir-Kayseri istikametinde, Trabzon-Gümüşhane güzergahındaki

0: tünellerde, Balıkesir, Dursun Bey, Ilgaz, Korgun, Çankırı güzergahlarında da çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.79, 1 avro 56.05 Türk lirası, altının gramı ise 6.820 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda ailede babanın rolü konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıktaki kronik sorunlar ve önleyici tedbirler üzerine konuşulacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayına gelecek. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede

0: İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları, kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra, akra, akra.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse iman etmiş olmaz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim, her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz, korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.

0: بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
2: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
2: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akra'nın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Sayı Derden Dijital Farkındalık Projesi,

0: ekonomi konuları ele alındı. Gün boyu süren uygulamalı çalışmalarda katılımcılar ekipler halinde çalışarak Sayı Derin dijital iletişimine yönelik içerik önerileri geliştirdi. Projenin ikinci etkinliğinde ise dün Doçent Doktor Mehmet Dinç "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Programda çocukların ekran kullanımına yön vermeden önce ebeveynlerin kendi dijital alışkanlıklarını değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Çocukların ve gençlerin güçlü yönlerinin keşfedilmesi, bu yönlerin desteklenmesi ve gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçların anlaşılması da konuşmanın öne çıkan başlıkları arasındaydı. Doçent Doktor Dinç ayrıca bireyin çevresindeki insanların etkisiyle şekillenen yansıyan benlik kavramına değinerek zamanın boşluk kabul etmediğine dikkat çekti. Programda çocukların sağlık gelişiminde yetişkinlerle kurulan derin ve anlamlı ilişkilerin önemine de vurgu yapıldı. Sayeder'in dijital farkındalık projesiyle dijital dünyanın imkanlarından bilinçli şekilde yararlanılması ve özellikle çocukların dijital yaşamına doğru rehberlik edilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Aşırı şeker tüketimine dikkat. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını beraberinde getirebildiğine ve diyabet başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının riskini artırabildiğine dikkat çekti. Özellikle şekerli içeceklerin sık tüketilmesi, fark edilmeden yüksek miktarda enerji alınmasına ve fazla kilo riskinin artmasına yol açabiliyor. Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi öneriliyor. Tatlı ve şekerli ürünlerin ise daha küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, alışveriş sırasında ürünlerin şeker miktarlarının etiketlerinden kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ise özellikle çocukluk döneminden itibaren kazandırılması büyük önem taşıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde yeni haftada sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalıyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava iç ve batı bölgelerde etkisini artırabilir. Yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Hafta boyunca Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer devam edebilir. Üç büyük şehirde de sıcaklıklar düşüyor. Ankara'da bugün 24-25 derece civarında seyreden sıcaklar hafta ortasından itibaren azalıyor. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava var, sıcaklıklar 20 derece civarında. İzmir'de 30-31 derece civarında seyrediyor. Hafta ortasında 25-27 derecelere iniyor. Bugün ise yurdun birçok kesiminde parçalı bulutlu bir hava var. Akdeniz ve Karadeniz hattı boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısını da yapalım. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda ailede babanın rolü konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlılıktaki kronik sorunlar ve önleyici tedbirler üzerine konuşulacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayına gelecek. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: kalpte, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, yeni bir Evdeki Huzur programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün iki kıymetli misafirimiz stüdyomuzda. Rehber öğretmen Sayın Sevgül Aydın, rehber öğretmen Sayın Muhammed Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sizleri rehber öğretmen olarak tanıttım ama aynı zamanda sizler bir sosyologsunuz ve aile danışmanısınız. Bunun için istiyoruz ki ailelerimizi konuşalım ve özellikle çocukların eğitiminde babanın rolüne değinelim. İstiyoruz ama öncesinde ailede çocuğun eğitiminden kim sorumlu, kimler sorumlu bunu öğrenmek istiyoruz. Sevgili Hanım, sizden başlayalım isterseniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Çocuğun eğitiminde aslında çocukla iletişime giren herkes bir nevi sorumludur. Tabii ki de önce anne ve baba olmak üzere. Mahallenin bakkalından tutun, otobüs şoförüne kadar çocuğun iletişime girdiği herkes. Bunda da eskiden şöyle bir şey vardı genelde toplumumuzda. Çocuk mahallede karşılaştığı herkese sorumlu olur. Herkes çocuğun eğitiminde bir şekilde rol alırdı. Oysa ki günümüzde daha böyle kentleşmenin de olmasıyla birlikte anne baba rolünün daha devreye girdiğini, hatta annenin daha fazla bu anlamda çocuğun gelişiminden sorumlu olduğu algısı bizde daha fazla olmakta.
1: Bu günümüzde mi daha fazla günümüzde, oldu annenin?
3: Günümüzde.
1: Hangi sebeplerle annenin üzerindeki yük arttı?
2: Şöyle, yani babanın aslında iş yükünün daha fazla olması, endüstrinin getirdiği bir şeyle babanın biraz daha fabrikalarda, plazalarda, hı-hı, iş yoğunluğunda daha fazla olmasıyla birlikte annenin de daha fazla çocukla bir arada olması, evet, sebebiyle anneye bu yük biraz daha fazla olmaya başladı.
1: Evet.
2: Ama dediğim gibi tarlada mesela çocuk annesiyle babasıyla birlikte sabahleyin çıktığında, gittiğinde orada hep beraber bir emek var. Annenin babanın terini görüyor mesela. Oradaki annenin emeğini görüyor, babanın emeğini görüyor ve daha çok saygı duyuyor. Ve burada çocuk aslında anneyle babayla birlikte de bir şekilde büyüyor. Ayrıca bir baba rolü, ayrıca bir anne rolünden ziyade biz bugün bu kavramları daha fazla konuşuyor oluyoruz. Doğru. O dönemde çocuk sürecin içerisinde kendisi eğitiliyordu bir nevi. Ama günümüzde apartman dairelerinin içerisinde anneyle babayla daha az zaman geçiriyor. Bu şekilde diyebiliriz.
1: Evet. Sevgül Hanım, normal şartta bunu sizinle yapacaktık bu programı ama istedik ki bir baba da olsun. Baba da bu rehber öğretmeni olarak aynı zamanda babasınız, annesiniz. Bu da bizim için, evet, çok önemli. Sadece kitabi, farazi bilgilerle değil, bizzat yaşayan biri olarak da düşüncelerinizi almak bizim için önemli. Muhammed Bey, size dönmek istiyorum. Baba deyince aslında babalık rolü nedir? Babalık ne zaman başlar? Nasıl bir duygudur?
3: Babalık ne zaman başlar sorusu, normal şartlarda biyolojik olarak baktığımızda bebeğin anne rahmine düşmesiyle babalık başlar ama bana sorarsanız babalık evlilikle beraber başlayan bir süreçtir. Neden böyle düşünüyorsunuz diye sorarsanız, bir insan evliliğe hazır olduğunda aslında bir aile kurmaya hazır olduğunu beyan etmiş demektir.
1: Evet.
3: Ve aile kurduğunda da aileden maksat, Peygamberimizin hadis-i şerifinde olduğu gibi evlenip çoğalınız hadisine uygun olarak hem eşiyle huzurlu bir hayat, hem de onunla beraber, evlatlarıyla beraber mutlu bir hayat sürmek içindir. Dolayısıyla babalık bence evlilikle beraber başlar. Yani evlilik iki kişilik bir durum değil, aslında çok kişilik bir durumu kapsar. Yani bir insan evliliğe niyet ettiğinde baba olmaya da bir niyet almış demektir. Yani ana rahmine bebeğin düşmesiyle beraber de artık biyolojik anlamda, hukuki anlamda, fıkhi anlamda artık ne söylerseniz söyleyin bir babadır o. Ondan sonra duygularında değişimler de başlar. Çünkü eşi ona baba olacağını söylediğinde verdiği tepkiden tutun eşiyle ilişkisine kadar her şey değişmeye başlar. Artık günümüzde araştırmalar gösteriyor ki bebek ana rahmindeyken annenin yaşadığı her şeyden etkileniyor. Dolayısıyla anne baba ilişkisinden de etkileniyor. Baba da bu süreçte anneyi, anne ile ilişkisini en sağlıklı şekilde kurmak durumunda. Bunu iyi kuran babalar, eşiyle ilişkisini iyi kuran babaların evlatları daha sağlıklı, daha huzurlu dünyaya geliyor. Eğer ilişki biraz gergin, sıkıntılar varsa çocuğun da gelişiminde gerginlikler oluyor. Bunu artık yapılan araştırmalar gösteriyor. Babalık öğrenilen bir şey midir? Herkes evet. baba olmaya hazır değildir ama babalık süreç içinde de öğrenilen bir şeydir. Şu soru gelecek herhalde.
1: Tam
3: nereden öğreniyorsun?
1: Tam bunu sormak diyorum. Çünkü denir ki annelik fıtraten doğal gelişen bir duygudur. Hormonlarla yüklenir. O role bürünürsünüz. Ama babalık öğrenilen bir süreçtir diye. Buna katılıyor musunuz ve nasıl öğrenilir? Kim öğretecek?
3: Babalık da aslında annelik gibi olmasa da %100 tabii ki bir fıtrattan gelen bir durumu var. Ama daha ziyade biraz da öğrenilen bir şey. Nasıl öğrenilir? Bir kere yaşam içerisinde öğreniyorsunuz. Evladınız olduğunda öğreniyorsunuz. Bir, ikincisi en büyük öğretmenimiz kendi babamız oluyor. Kendi babamızın bize davranışları, ondan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri biz evlatlarımıza yansıtıyoruz. Bunun pozitif veya negatif tarafları da var. Yani bu konu birbirini açıyor ama evet. pozitif tarafları babamızın iyi taraflarını alıp evladımıza yansıtırsak çok güzel. Ama şöyle bir duruma düşersek babam bunu bana yapmadı. Ben sana yapacağım. Yani çocuğu çok özgür, buradaki özgürlükten kasıt
1: serbest
3: ne isterse yapar bir özgürlük. Olumsuz bir özgürlüktür. Sorumluluklarını bilen bir özgürlükle çocuğu yetiştirirsek bu güzel. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Babamızın bize yaptığı iyi huyları, iyi şeyleri, iyi güzel şeyleri alırsak babalığı öğrenmiş oluruz. Ama onun haricinde kimler var? Onun haricinde pedagoglar, uzmanlar, onların yazdıkları kitaplar, söyledikleri şeyler, bunları da dinliyoruz. Ama buna sorarsanız nihayetinde her şeyin özü baba evlat ilişkisinde samimiyettir. O samimiyeti sağladığınızda da güzel baba oluyorsunuz.
1: Evet. Yine babalık deyince biz mesuliyet, sorumluluk aklımıza geliyor. Ne kadar mesulsünüz ya da mesuliyetiniz nelerdir dersek ne söylersin?
3: Şimdi bu soru gene bana.
1: Baba olarak size yöneltmek istiyorum.
3: Babanın sorumlulukları aslında İslam fıkhı açısından çok ağır. Yani bir kere ailenin eğitiminden baba sorumludur. Yani biz modern dönemde bir profesyonel ayrışma yapmışız işte ev işleriyle anne, dışarı işleriyle baba gibi. Yani çocuklarla anne ilgilenecek.
1: Ev işinde de çocuklar evde olduğu
3: evet,
1: için
3: çocuklar evde ödevleriyle falan baba akşam eve gelince of yorgunum çocuklarla ilgilen böyle değil.
1: Asıl
3: eğitimin sorumluluğu babada aslında. Yani çocukların eğitiminden ilgilenmesi gereken kişi baba. Bunu ben öğrencilerimden de fark ediyorum.
1: Bu da çok özür dilerim. Eğitimden kastımız nedir? Çoğunlukla biz okuldaki eğitime destek olarak algılayabiliyoruz. Matematiğine yardım etmek ama eğitimden baba sorumludur derken hangi eğitimden bahsediyoruz?
3: Şimdi
1: ahlaki eğitim mi?
3: Ahlaki eğitim, manevi eğitim, mesleki eğitim. Yani eğitim kavramı içerisine giren her şey. Zaten okuldaki süreç de bunun içine giriyor ama o biraz öğretim süreci. Biz eğitimle öğretim sürecini biraz karıştırıyoruz. Öğretim sürecinden de sorumludur elbet baba ama okuldaki süreç biraz öğretim süreci. Yani çocuk alır fen bilgisi kitabını çalışırsa yüksek not olur, çalışmazsa düşük not olur. Ama bunu bilahare öğrenebileceği bir şey.
1: Bilgi öğrenmeye yönelik bir evet, süreç,
3: evet.
1: öğretim süreci.
3: Okullarda eğitim verilmiyor mu? Veriliyor. Eğitimi nasıl veriyoruz okullarda? İşte çocuklar bir arada yaşamayı öğreniyor, kurallı yaşamayı öğreniyor. Bunlar eğitim. Ama fen bilgisinden aldığı not bir öğretim biçimini gösterir. Peki eğitiminden nasıl sorumluyuz baba olarak biz? Dünyevi ve uhrevi her türlü eğitiminden, manevi eğitiminden, maddi eğitiminden. Yani babanın fiili sorumlulukları var. Gayret etmesi ve çocuğunun gayretini göstermesi gerekir. Çocuğuna gayretini göstermesi gerekir. İlmi sorumlulukları var. İlmi sorumluluk ne? Yani kendisinin okuması değil. Okuduğuyla örnek olması çocuğa. Yani evde gün içerisinde geldiğinde en azından bir 15-20 dakikada olsa elinde bir kitap ya da benzeri bir şey olursa babanın onu küçük yaşta çocukların kahramanı babalardır, annelerdir. Ve çocuklar taklit yoluyla öğrenirler. Genelde anne babayı taklit ederler. Dolayısıyla iyi örnek olmak aslında en büyük eğitim şeklidir. Burada çok uzun şeyler var ama bu cümle bence yeter. İyi bir örnek olmak baba için en güzel eğitim şeklidir diye burayı toparlayayım. Aslında İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de babanın sorumlulukları ile ilgili söylediği şeyler var ama bilahare konumuz içinde olursa değiniriz.
1: Onu da paylaşırız. Evet. Sevgili Hanım size dönmek istiyorum. Siz bir annesiniz ve anne olarak da eşinizden tabii ki beklentileriniz var çocuğu eğitirken. Eşinizden baba olarak beklentileriniz nelerdir? Nasıl bir destek görmek istiyorsunuz?
2: Şimdi annenin hamile süreciyle başlayan dönemde aslında babadan beklentiler başlar. Hamileliğin iyi geçmesi, huzurlu geçmesi, o dönemlerde mesela annelerin daha hassas olması ve babaların bunu kendilerine kişisel bir tavır göstermeden annenin verdiği bir durum olarak değerlendirmesi, yardım etmesi bu anlamda. Tabii ki süreçte birçok süreçler geçiriyor anne çocuk doğduktan sonra işte uykusuz kalması bu arada babanın da bu anlamda yardım etmesiyle başlayan ve çocuk büyüdükçe sorumluluklar da tabii gittikçe artıyor. Şöyle ki şuna da değinmek istiyorum. Günümüz annelerin genellikle yaptığı şeylerden biri anne rolümüz var, eş rolümüz var. Bizden bekleyen roller başka rollerimiz de var. Bir arkadaş rolümüz var. Biz aynı zamanda bir annenin babanın da çocuğuyuz.
1: Evlat komşuyuz.
2: Aynen öyle bir evlat rolümüz de var. Anneler bazen bu dönemde çocuklarına çok da fazla sahip çıkarak bebeklikle beraber babayı biraz daha kenara atabiliyorlar. Yani biraz daha şey bakamazsın işte çocuğu düşürürsün edersin. Yani annelik rolüne kendilerini çok da fazla. Hatta biz onları yutan anneler tabirini kullanabiliriz. Baba bu anlamda devre dışı kalabiliyorum. Ben nasıl olsa yapamıyorum, edemiyorum o zaman hani deyip babanın özellikle ilk aylarda anne daha fazla yapıp eş rolünde unutabiliyor. Bu anlamda hem destek olmasını istiyor ama bir taraftan da bütün o bütün her şeyini çocuğun üzerinde yoğunlaştırdığında baba ister istemez biraz daha devre dışı kalmaya başlıyor.
1: Bunun etkileri nelerdir? Çocuk ileri dönemde bunu nasıl karşılıyor ya da neler yaşıyor? Aslında anneye destek olması beklenirken uzaklaştırmış oluyoruz biz.
2: Aslında çocuğun ilk anneden ayrı olarak, çünkü çocuk ilk doğduğunda annenin kendini bir uzu olarak görür, onun bir parçası olarak görür. Ta ki çocuk ilk sosyalleşmeye başladığı, ilk yabancı birisine, farklı birine karşılaştığı kişi babasıdır aslında burada. İlk sosyalleşmeye girdiğinde, tepkiyi verdiğinde babasıdır. Eğer anne buna fırsat vermezse babanın ilerleyen zamanlarda çocukla kuracağı ilişkiyi de zedelemiş olur. Mesela bir şey olduğunda babayı biz genelde polis rolü olarak veririz. İşte baban gelince akşam bak söylerim.
1: Korkutucu.
2: Yani o bağı da aslında engellemiş olur. Çocuğun sosyalleşmesini de bir nevi anne burada engellemiş olur. O yüzden o sürece dahil etmeli. Mesela biz anneler çocuk yetiştirmesinde daha çok sevgi, şefkat, merhamet kısımlarıyla ilgilenirken babalar daha böyle güven veren, daha istikrar, daha iradeyi temsil ederler. Evet, oyun şekilleri bile farklıdır. Mesela diyelim çocuğumuz dışarı çıkarken biz biraz daha estetiğine bakarız. Kıyafetinin mesela güzel yakışmış mı yakışmamış mı? Baba ise onun sıcak tutuyor mu? Ona bakar. Mesela çocuğunuz erkek çocuğu işte bir maça gitmiş olarak düşünün. Biz maçta nasıl göründüğüne, mutlu olup olmadığına bakarız. Babası sonuca odaklanır mesela kazandı mı, kazanmadı mı diye.
1: İkisinden de öğreneceği çok önemli şeyler var. Biz dediğiniz gibi yutan anne olursak hem çocuğun gelişmesinde bir takım olumsuzluklara sebep oluyoruz. İleri dönemde de serzenişte bulunuyoruz. Hiç destek olmuyorsun diye. Hem kendi elimizle yaptık, uzaklaştırdık. İstediğimiz anda da gelemiyor, olamıyor tabii.
2: Tabii burada babanın rolünü aslında biz bir nevi anne babanın rolünü de üstlenmiş oluyor. Yani aslında orada başka bir alana müdahale ediyor. Ve zamanı vakti geldiğinde babadan babalık istediğinizde bu kez elinden gücü alınmış, yetkileri alınmış, kenara çekilmiş bir baba buluyorsunuz ve bu kez sürece dahil etmek çok daha zor oluyor. Günümüz şartlarında iş yoğunluğundan dolayı zaten bazen çalışan anneler için de öyle. Yani çocukla geçirilen zaman süresi çok daha kısıtlı oluyor. Şimdi toplumsal gerçekler var. Hani bazı değiştiremediğimiz gerçekler. İşte trafiğin olması, iş yoğunluğunun olması, çalışıyor olmamız. Bunlar toplumsal gerçekler. Evet biz bunları değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz bir şey var ki bize kalan o zamanı nasıl değerlendirdiğimiz. Aslında bir çocuğun annesiyle babasıyla geçireceği muhakkak kaliteli zamanlar olmalı. Evet babamız yorgun geldi işten. Dinlenmek istiyor. İşte televizyonun karşısına geçiyor, bilgisayar oynuyor gibi şeylerde, serzenişlerde bulunuyor. Genelde anneler çocukla iş ilgilenmiyor, ben hepsini yapıyorum diye. Evet bir anlaşma yapmalı. Yani ortak çocukla vakit geçirirken de dinlenilebilir. Bunun bir yolunu bulabilmeli ailecek. Bazen anne dinlenirken baba çocukla vakit geçirmeli. Nöbetleşe olabilmeli bunlar. Birbirine bence zaman ayırmalı.
1: Bebekliğinden itibaren babaya o fırsat vermeli, babalık duygusunu yaşaması için.
2: Aynen öyle. Evet.
1: Bugün çocuk eğitiminde özellikle babanın babanın rolünü konuşuyoruz. Babalar ne zamandan itibaren sorumludur dedik. İlk andan itibaren aslında o babalık duygusu yaşıyor, yaşaması gerekiyor. Siz de anne olarak dediniz ki o dönemde babalara fırsat verilmeli sevgili hanım. Yine buradan devam edelim. Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı? Bunu yine Muhammed Bey'e de soracağım ama siz bir anne olarak bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Beklentileriniz nelerdir bir babadan?
2: Şimdi baba çocuk ilişkisinde az önce de söylediğim gibi fırsat verildiğinde aslında babalarla çocukların daha çok dış dünyaya açıldık görüyoruz. Mesela babanın bir çocuğunu alıp iş yerine götürmesi, ona hayatı öğretmesi, sosyalleşmesinde çok önemli etki ediyor. Mesela bir uzman bir kişinin bir söylemi vardı, bir kitabında yazıyordu. Babamdan çok şey öğrendim. Bana derdi ki bisikletin bozulduğunda git ne halin var gör demezdi. Bana derdi ki sanayiye git, Kemal amcanı bul, ona selamımı söyle. Bu şekilde bisikletimi tamir ederdim. Bana en büyük öğretmendi babam diye söylüyor. Yani şunu babalarda sosyalleşme adına, başka insanlarla iletişime geçmesi adına çok önemli rolü var. Tabii annenin de tabii ki de var. Annenin de kendi çevresine götürmesi, etmesi, rol model alması bu anlamda çok önemli. Ama annenin ayrı, babanın ayrı ayrı etkenleri var. Burada.
1: Evet. Peki baba çocuk ilişkisinin, anne çocuk ilişkisinden farkları nelerdir?
3: Baba çocuk ilişkisinin çok çok farkı var tabii. Yani çünkü babaların bakış açısıyla annelerin bakış açısı çok farklı. Babalar biraz sonuç odaklı çalışır zihinleri. Anneler süreç odaklı çalışır. Çocuğunun süreç içinde ne yaptığına bakar. Babalar sonuca bakar. Bugün nasılsın, iyi misin? İyi, tamam, bitti. Baba için bu cevap yeterlidir. Anne ise iyi misin sorusunun cevabını nasıl iyiydi, gün nasıl geçti, devam
2: mutlu
3: eder.
2: Mutlu muydun, mutsuz muydun?
3: Evet, bunlarla devam eder. Şöyle şey yaparsak, biraz açarsak konuyu. Bir kere baba çocuk ilişkisinde özellikle erkek çocuklar için baba çok önemli bir figür, çok önemli faktör. Erkek rollerini erkek çocuğu babadan öğrenir. Kız çocuğu ise yine bu cinsiyet ayrışmasında erkeklere ait rolleri babasından görerek öğrenmeye başlar ve ilişki biçimini buna göre düzenlemeye başlar. Anne ile baba arasında bir ilişki farkı da vardır. Biraz önce söylediğim gibi yani anneler hep süreç yani çocuğum ne yaptı, evladım ne yaptı, nerede, bir tedirginlik hali yaşarlar. Baba çok daha sakin, çok daha, şunu şöyle bir örnek de vereyim. Bir çocuk yere düştüğünde anne telaşla kaldırmaya koşar. Baba umursamaz gibi davranır. Anne der ki ne biçim adamsın, çocukla ilgilenmiyorsun.
1: Duyarsız.
3: Halbuki babanın orada yaptığı şey, dedik ya biraz fıtratla alakalı bir şey. Allah o fıtratı yerleştirmiş. Baba aslında duyarsız gibi görünen baba o fıtrat haliyle çocuğuna bir eğitim veriyor. Ne yapıyor? Çocuğun kendi kendine yerden kalkmasını sağlıyor. Evet. Özellikle batılı toplumlarda biz bunu çok görüyoruz. Yani bizde korumacı anne baba tutumları biraz öne çıkmış durumda ama batıda bir çocuk yere düştüğünde anne baba kaldırmıyor.
1: Bu biraz galiba itidalden sapmış, biraz ifrata doğru gitmiş durumda ülkemizde.
3: Evet, evet. Yani buradan şunu söylemek istemiyorum. Batı'da çocuk eğitimi çok iyi manasında söylemek
1: İyi,
3: istemiyorum.
1: Ama bu konuda daha
3: bu,
1: iyi.
3: Bu konuda böyle. Dolayısıyla anne baba arasında yani babanın çocuk ilişkisinde anneden farkı çok fazla. Baba bir kere disiplin sağlayıcı bir unsur. Anne ise biraz daha kişiler arası iletişimi sağlayıcı bir unsur. Yani baba söyler ve son söz onundur artık. Onun üstüne gidilmez. Otoritedir. Nokta konudur. Ha bunu şöyle yapalım sayın babalar, bunu da söyleyeyim. Yani anneye sormadan hiç de yapmayalım da hani ortak bir karar alalım, son sözü yine biz söyleyelim de.
1: Üstüne çünkü gidilmez dediniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü son söz söylendiği zaman aslında annenin çok hoşnut olmadığı bir kararsa hemen ona müdahale edebiliyorum. Burada çocuk nasıl etkili?
3: Burada işte tutarsız bir ilişki göze çarpıyor. Çocuk buradan hemen annesi tarafından destekleneceğini hissettiğinde bunu kullanmaya başlıyor. Annesini, babasının olmadığı anlarda sürekli bunu babama bir daha söyleyeyim, şöyle yapalım, babamla konuş.
1: Bir açık nokta.
3: Evet, bir açık nokta. Halbuki iki tarafta beğenmesek bile şunu söyleyeyim, yani anne bir karar aldı, baba ona uysun. Baba destek bir karar olsun. Aldı, anne ona uysun. Arada bir tutarsızlık olursa çocuk buradan çok güzel çıkış yolu buluyor ve hem anneyi hem babayı tabiri caizse uyutarak istediğini elde ediyor.
1: O aramızdaki uyuşmazlığı, tutarsızlığı çocuğun olmadığı yerde mi halletmemiz
3: aynen,
1: gerekiyor?
3: Aynen öyle. Çocuğun olmadığı yerde halletmemiz gerekiyor. Verdiğimiz kararın olumsuz bir neticesi varsa çocuğa kararla ilgili şöyle bir şey yapabileceklerini, yani alternatif bir karar üreterek çocukla görüşmeleri gerekiyor. Yani işi aile içinde şuna döndürmeyelim, yani toplantı odasına geçelim gibi bir şeye dönüştürmeyelim, ama bunun bir usulü yordamı hepimiz biliriz.
1: Evet.
3: Eyvallah. Evet. Sevgili Hanım da söyledi, babalar estetiğe çok bakmaz. İçeriye bakarlar. Bir arkadaşım şöyle bir örnek vermişti. Erkek çocuk, kız çocukla farkından yola çıkarak açacağım. Eğer bir nehir kenarına gittiğinizde nehir kenarındaki taşları erkek çocuk, çiçekleri kız çocuk fark eder.
1: Çok güzel, çok doğru.
3: Hemen kendi kızımla yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Geçen bir yerden geçiyoruz. Devasa binalar dikilmiş. Benim ruhumu incitti. Dedim ne biçim, ne zaman, ne ara dikmişler, ne biçim olmuş. Kızım dedi ki niye baba, çok güzel olmuş. Bahsettiğimiz şey farklıymış. O binaların önüne diken ağaçları, dikilen ağaçları görüyor.
1: Görmüş.
3: O ağaçlardan bahsediyormuş. Ben binadan bahsediyorum. Dolayısıyla oradayken bile bir bakış açımızda farklılık var. Dolayısıyla baba bir şeyin ergonomisiyle, kullanışlılığıyla ilgilenir, sonucuyla ilgilenir. Anne ise onun estetiğiyle ilgilenir. Burada bile bir fark var. Anne çocukla iletişiminde uzun konuşmalar gerçekleştirir. Baba kısa konuşmalar gerçekleştirir.
1: Kısa ve net.
3: Kısa, net. Bu şeyde de böyledir. Kız erkek çocuğunda da böyledir. Yani kız çocuğu uzun konuşmalar sonunda rahatlar. Erkek çocuğu kısa, net. Aslanım, koçum dedim mi? Bununla ilgili bitti. Bir animasyonda güzel bir sahne vardır. Kaplanın canı sıkkındır. Artık morali bozulmuştur. Mahmut'un eşi erkek Mahmut'a der ki, arkadaşınla konuşsana der. Canı çok sıkkın. Erkek Mahmut kaplanın omzuna şöyle bir elini vurur. Der ki bu erkekler arasında 6 aylık terapiye bedeldir der. Dolayısıyla yani erkekler, daha doğrusu babalar bu kadar kısa ve net sonuçları elde eder. Baba sabırsızdır tabiri caizse, anne işin sabır kısmıdır. Ve duygusallık kısmı işin anneye, gerçeklik kısmı babaya iletilmiştir. Baba kriz anlarında çözüm üretir, anne kriz anlarında duygusal bir durumda bulunur. Yani şöyle söyleyeyim. Trafikte bir kaza olduğunda kadınların verdiği tepkilerle erkeklerin verdiği tepkiler çok farklı. Erkekler çıkar sakince, önce bir arabalarına bakarlar. Biraz önemlidir ya bizim için arabalar. Sonra da birine bir şey olmuş mu olmamış mı bakar. Eğer çarptığı bir kadınsa o hafiften bir sinir krizi, eli ayağı titrer halde bulabiliriz. Bunlar da hem kadın hem erkek hem de anne baba farkını ortaya koyan unsurlar.
1: Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Zira dediniz ki duygusallık kesimi anneye aittir. Babalar daha güçlü ve korumacı özellikleri vardır. Ama şimdi medyanın da etkisiyle çoğu anne babadan duygusallık bekliyor. Ona o her gün güzel sözler söylesin, çiçekler getirsin. Bu aslında çocuğumuza yaptığımız en büyük kötülük diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle diyebiliriz. Yani çünkü fıtrat olarak babalar yaratılış itibariyle, tabir kaba olmasın, başka bir şey kullanmak istiyorum ama yaratılış itibariyle biraz daha sert mizaçlı, daha kaba. Kadınlar ise daha naif, daha yumuşak, daha duygusal. Ama Allah o dengeyi öyle kurmuş zaten. Yani ikisi de yumuşak olursa bakın çekilmez olur. Çocuklar için de, aile için de çekilmez olur. Ve dışarıya karşı aileyi koruma anlamında da çekilmez olur. Yani evet, götürelim çiçek. Evet, eşimizi mutlu edelim. Ve evlatlarımız da bunu görsün, ama bunu sürekli beklenti haline getirmek hem babayı yorar hem de ilişkiyi zedeleyen bir unsur haline gelmeye başlar. Bu biraz esprili bir örnek olacak ama bir yerde okumuştum. Annem babama dedi ki bana hiç çiçek getirmiyorsun, beni sevmiyor musun artık dedi diyor. Babam da cevap verdi, kadın sen seviyorsun diye ben 30 liralık zeytin alıyorum, yoksa 10 liraya da zeytin var. bu bir örnek, belki biraz esprili bir örnek ama sevgi gösterisi biraz farklı da olabilir.
1: Olabilir, evet. Biraz önce babalık rolünden bahsederken özellikle erkek çocuklarına değindiniz.
3: Evet.
1: Bir babanın kız çocuğuna davranışıyla erkek çocuğuna davranış arasında fark var mıdır, olmalı mıdır?
3: Yani vardır tabii ki. Babanın erkek çocuğundan beklentileri farklıdır, kız çocuğundan farklıdır. Bu aile içinde de böyledir. Toplumumuzun, geleneksel toplum yapımız içinde de böyledir. Baba erkek çocuğuyla erkek rollerine ilişkin bir iletişim kurar. Yani mesela arabanı tamire götürdüğünde erkek çocuğunu yanında götürür ama sanayiye kız çocuğunu sokmak istemez. Tamir gerektiren işlerde erkek çocuğundan çekişti, çivi.

0: Biri ister ama kız çocuğundan istemez. Kız çocuğundan ne ister? Kızım bana bir bardak su getirebilir misin? Kızım sofrayı kurmaya yardım eder misin? Kızım etrafı toplamaya yardım eder misiniz? Bunları erkek çocuklarından da belki istemeli ama erkek çocuklarından erkeklere ilişkin rolleri bekler, kız çocuklarından kızlara ilişkin rolleri bekler. Oyunlarında da böyle oynarlar.
1: Evet.
0: Erkek çocuklarıyla daha çok düşe, kalka, güreşe, maça gider, çamurda oynar, üstünü kirletir. Eve geldiğinde ikisi de suçluymuş gibi anneden kaçarak banyoya gidip üst baş çıkarırlar. Ama kız çocuklarıyla daha naif, daha kızlara uygun oyunlar oynarlar. Onu da kucaklar, öper ama cinsiyet rolünün farklılaşmasından kaynaklı davranışlarda da bulunabilir. Bu da cinsiyet kimliklerimizi öğrenme konusunda çok önemlidir. Öyle de davranmalıyız zaten.
1: Evet. Peki bu konuda siz neler düşünüyorsunuz Sevgili Hanım? Bir babadan ne bekliyorsunuz babalık rolünde kız ve erkek çocuğuna davranışında?
2: Şimdi Muhammed Bey'in de değindiği şekilde aslında babanın oynama şekliyle annenin oynama şekli aslında aynı değil. Çünkü baba daha boğuşan, daha fiziksel temasta bulunurken anne daha konuşmaya yönelik, daha böyle onunla muhabbet eden, daha mesela çay içer, muhabbet eder, bir yere gezmeye gider. Babanın daha burada fiziksel temasın daha çok olduğunu görürüz. Anne zaten başından beri hep duygusal tarafı besleyen olduğu için ilişkilerinde de öyledir anneler.
1: Evet, süremiz de gittikçe azaldı ama mühim bir de bir konu var. Zira boşanmış aileler günümüzde çok fazla artıyor. Bu durumda anne babanın birbiriyle ilişkisi nasıl olmalı ve çocuklarıyla ilişkileri hangi seviyede ya da hangi düzende olmalı?
2: Şimdi babanın yokluğu burada belki birazcık daha değinilmeli. Normalde hem boşanmış ailelerde bazen ölümle, bazen babanın uzun süreli iş seyahatleri olabiliyor ayrılıklarında. Babanın yokluğu kısmı devreye giriyor.
1: Evet.
2: Babanın yokluğunun süresi, çocuğun yaşı, cinsiyeti, çocuğun kendi yapısal özellikleri, annenin eşinin yokluğunda çocuğuyla kurduğu ilişki, babanın yok olmadan önce yani hem ölüm olsun hem boşanmışlık olsun hem bir uzun seyahat olsun ondan önce çocuğuyla kurduğu ilişkinin kalitesi, hepsi aslında çocuk üzerinde çok etkileri
1: etkileyici
2: var.
1: Unsurlar.
2: Yani mesela 5 yaşından önce bebeklik dönemindeyse mesela bu süreç belki atlatması daha kolayken 2-3-4 yaşında 5 yaşına kadar özellikle eğer babayla çok iyi ilişkileri varsa çocuğun burada yokluğunun olduğu dönemlerde çok daha ağır geçirebiliyor.
1: Evet.
2: Anneyle kaliteli zaman geçiriyor. Babanın yokluğu bir nevi daha doldurulabiliyorsa atlatması belki süreçte daha kolay oluyor. Şöyle ikiye ayıralım olmazsa bu durum. Hani ölüm halinde nasıl oluyor?
1: Evet.
2: Aslında babanın maddeten var ama manen yok kısmı da nasıl oluyor? Maddeten var ama manen yok. Yani aslında var gibi olup ilgisiz olan babalar üzerine konuşacak olursak bir deneyden bahsetmek istiyorum. Japon bir bilim adamı var. Suyun üzerine deneyler yapıyor. Pirincin üzerine deneyler yapıyor. 3 tane pirinç tanesi. İşte birine güzel sözler söylüyor. Diğerine daha böyle kötü sözler söylüyor. Diğerine de hiç ilgilenmiyor. Bunlar belli bir süre sonra bakılıyor. Pirinç taneleri konulan suyun içerisinde. Güzel söylenenler daha berrak, daha güzel şekiller alırken kötü söylenenler daha simsiyah hale geliyor. Ve ilgisiz kalan, tamamen ilgisiz kalan da aynı kötü söylenmiş gibi bir hal alıyor. Yani aslında burada ilgisiz kalmak kısmı, babanın var olup mesela gelip evde hiç ilgilenmemesi, uyuması, çocukla hiç vakit geçirmemesi, anneyle ilgisiz olması bu ayrı bir kısım.
1: Hep söylenir bir insana verilen en büyük ceza onu yok saymaktır diye.
0: Evet,
1: bu ilgisizlik galiba
0: kesinlikle.
1: Bunu hissettiriyor
2: evet.
1: insana.
2: Ki baba çocuğun dünyası da çok önemli bir yere sahip. Boşanmış ailelerde ise durum nasıl oluyor? Genelde bizim toplumumuzda boşanmış ailelerde çocuğun velayeti anne üzerinde, eğer küçük yaşlardaysa özellikle anne üzerinde olabiliyor. Ve babayla anne arasında burada şunu birlikte söylüyor olmak, hep doğruyu söylemek. Yani evet biz annenle baban ayrıldık ama biz hala anneyiz ve babayız.
1: O rolümüzden
2: ayrılmadık. Babanın görüş zamanları, babayla çocuğun vakit geçirdiği zamanlar tabii azalabiliyor sayısı. Bunlara da annenin babayı kötülememesi özellikle çok çok önemli. Babanın da aynı şekilde anneyi kötülememesi.
1: Kendi
2: çocuk üzerinde.
1: Şahsi düşünceleri yüzünden çocuğuna kötülük yapmaması
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü çocuğu etkileyecek.
0: Şöyle bir şey de var. İki iyi insan da anlaşamıyor olabilir.
1: Evet, çok doğal.
0: Doğal bir şey. Dostluk ya da anlaşmak zıttıkların birleşmesiyle ortaya ortaya çıkan mümkün olan bir şey. Ve iki insanın anlaşması aslında biraz ortaçap bir mucizedir der. Hakikaten de öyledir. Yani siz eşinizle bile, yani çok sevdiğiniz, evliliğe karar verdiğiniz insanla bile uyuşamadığınız şeyler çıkıyor. Evladınızla da çıkacak. Çünkü hepimiz farklı bir durumdayız.
1: Evet.
0: Hocanın bıraktığı yerden devam edersek,
1: evet,
0: müsaade var mıdır hocam? Söyleyeceğinizi söyleyin, o zaman ben bitireyim.
2: Boşanmıştan ziyade ölümle olan ayrılıktan biraz bahsedecektim. Şimdi ölüm durumunda ise çocuğun aslında bu maddeten var, manen yok kısmındaki kayıp, ölüm daha hafif kalıyor mesela.
1: Daha şiddetli kalıyor.
2: Aynen. Yani
1: var ama yokmuş gibi olması daha etkileyici.
2: Evet, çocuğun üzerinde. Eğer hani babanın ölümünde sosyoekonomik durum da tabii burada çok devreye giriyor. Evet. Mesela eğer bu ekonomik düzeyi düşük ailelerde babanın rolünü çocuk bazen eğer daha büyük yaşlarda ise üstlenebiliyor ekonomik anlamda. Mesela okulu bırakıp iş hayatına atılabiliyor. Süreçte evet babaların olmadığı bir aslında örnek, en önemli örneklerden biri Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. Burada babanın olmadığı yerlerde amca, dede gibi aile büyüklerinden birinin bu rolü üstleniyor olması çocuk için çok çok önemli. Bunu işte dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'den çok net olarak örnek olarak görüyoruz. Evet, hani babamız yoksa hayatımız tamamen kötü olur. Kişiliğimiz gelişmesinde bunların yerini oturtturamayız. Hayır, böyle bir şey de söz konusu değil. Baba çok önemli ama olmadığı durumlarda da bu görevlisinden belki bir abi, belki bir amca, belki bir dedenin olması çok çok önemli. Bu rolleri üstlenmesi, sahip çıkması.
1: Evet, o zaman etrafına da daha çok görev düşüyor. Efendimiz'in döneminde bu zaten otomatik olarak sağlanıyor, sahipleniyor amcalar. Hatta ne kadar çok sahiplenirse onun daha kıymeti artıyor gibi. Ama günümüzde bunu yakalamak da çok zor. Dedeler başka şehirde, amcalar, dayılar başka şehirde. Anne ve çocuk tek başına kalıyor. Burada asıl merak edilen soru, babanın yokluğunda anne babalık rolünü de üstlenmeli mi? Yoksa babanın yokluğu kabul edilip o göreve hiç soyunmadan sadece anneliğine mi devam etmeli?
2: Tabii annelik ister istemez babanın olmadığında anne yine annenin verdiği bir duyguyla çocuğunu koruma, onun her türlü ihtiyacını giderme çabası içerisine giriyor. Ama burada destek almalı. Muhakkak aile büyüklerinden destek almalı. Hı-hı. Özellikle de burada dede amca birinci derecede görev
1: sorumlu,
2: düşüyor.
1: Evet.
2: Sorumlu. Başta da söylediğim gibi günümüzde modern hayata geçiş olmasıyla birlikte işte toplumun o ayakta tutan dinamikler biraz daha azalmış durumda. İşte mahalledeki bakkaldan bile çocuğun eğitimde sorumluyken günümüzde aslında bu biraz daha soyutlanmış vaziyette.
1: Mahalledeki amcalar da sahip çıkıyordu. Kesinlikle. Ama şimdi mahalledeki amcadan da korumak zorundayız neredeyse.
0: Yani biraz ona doğru döndük. Yani birbirimize güvensiz yaşıyoruz. Aslında karşımızdaki komşumuz bizden farklı biri değil. Ama o kadar çok kötülükler pompalanıyor ki, daha doğrusu kötülüklerin haberi yapılır. İyiliklerin yapılmaz. Ve yeryüzünde iyilikler kötülüklerden hala ve hala çok daha fazladır.
1: Hatta fazladır çok.
0: Niye kötülüklerin haberi yapılır? Çünkü azdır ve göze batar. O bütün iyiliklerin arasında o kötülük görünür, göze çarpar. O yüzden de onun burada leke var denir. Kötülük gösterilir. Dolayısıyla aslında biz birbirimize güvenmeyi yeniden öğrenmeliyiz. Mahallemizdeki karşı komşumuza çocuğu emanet edebilmeyi öğrenmeliyiz. Hatırlarsınız, eskiden karşı komşumuza söylerdik. Ben çocuğu size gönderiyorum. Gönderebilir miyim bile sormuyorduk. Gönderiyorum. Benim bir saat işim var. O da bir başka gün size gönderir. Veya yemeği bizde yediler. Bunun karnı aç deyip gönderir. Ama şimdi öyle olmuyor. Maalesef olmuyor.
1: Çocuklarımız yalnız.
0: Çocuklarımızı evet arkadaşsız büyütüyoruz ve arkadaş ilişkileri de çocuk gelişiminde çok önemli.
1: Evet. Büyüklerden de uzak yetiştiriyoruz.
0: Aynen öyle. O yüzden sıla-i rahim yapmak, amca, dayı, hala, teyze, bu tarz kişilerle iletişim kurmaların, çünkü çocuklar bunlardan da öğrenir ve bunların çocuklarımıza söylediği şeyler de mesela. Artık amca babaya kızdığında benim çocuğuma kızma diyoruz. Amca kızacak. Baba yarısıdır. Yani buradan şunu söylemiyorum. Amcanın yanına gitti mi amca Pataküda çocuğumuza kızsın demiyorum ama çocuğumuzun
1: sahiplenen kızar.
0: Evet. Sahiplenen kızar çok güzel. Kesinlikle çok haklısınız. Sahiplenen kızar. Dolayısıyla Hoca Hanım da çok güzel söyledi baba yokluğunda oluşacak şeyleri. Babanın boşluğunu dolduracak bir unsur devreye girdiğinde çocuk sağlıklı yetişiyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle yetişiyor ve Hazreti Peygamber müthiş bir örnek. Yani doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeden, 8 yaşında dedesini kaybeden ve Ebu Talib'e emanet edilen, sizin de söylediğiniz gibi çok da güzel söylediniz, Ebu Talib bu benim yeğenimdir dediğinde müşrikler ne kadar öldürmek isteseler de dokunamadıkları bir peygamberden söz ediyoruz. Ve geleneksel Türk toplumunda da biliyorsunuz babanın ölümünde amcanın, dayının yanında çocuklarımız hep büyürlerdi rahatlıkla, güven içerisinde. Buradan şunu söylemek istemiyoruz. Yani baba yokluğunda çocuklar sağlıksız yetişir demek istemiyoruz. Ama ez cümle şunu söyleyelim. Dünyanın en zor işi anne ve babalıktır.
1: Evet.
0: Yaptığımız meslekler değil. Çünkü onların hepsinin bir rutini var. Ama anne babalığın bir formülü yok. Çocuk yetiştirmenin bir formülü yok. Yani şu cümleyi söylersem şu karşılık gelir bana gibi bir durumu yok. Yani bir çocuğumuza söylüyoruz, o yapıyor, ötekisi yapmıyor. Ve insan olarak da iletişimi kurduğumuz herkesle evet, bu psikolojiye göre hareket ederiz.
1: Evet. Aslında süremizi doldurduk ama burada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Konunun başında babalığı, anneliği nereden öğretiriz, kim öğretir dedik ya, aynı zamanda çocuklarımız da bize bunu öğretiyor, öyle
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
2: Aslında evet, çocuklarımız bize bir emanet, bir hediye. Allah'tan bize gönderilen bir hediye. Biz aslında çocuklardan saflığı, temizliği, merhameti, yani bir çocuğa baktığınızda yüzünde hep gülücük görürsünüz. Gözlerinin içinde gülücük görürsünüz. Bir arkadaşı da kızdığında 2 dakika sonra bir bakarsınız ki hemen bir şey konuştuğunuzda barışı verirler.
1: Evet.
2: Hani oysa ki biz büyükler bunu mesela geçtikçe kaybetmişizdir. Ve gözün içine baktığımızda aslında biz de o çocuklarımızdan bu süreçte merhameti de öğreniriz.
1: Çok şey öğreniriz insanlığa dair. Ama anneliğimi de çocuk öğretiyor. Neye
0: kesinlikle
1: kızıyor, neye
0: kesinlikle
1: üzülüyor, beklentisine. Tek yapmamız gereken gözlemlememiz galiba. Duyarlı
0: evet,
1: olmamız.
0: Samimiyet, gözlemlemek, samimiyet. Evet. Din samimiyettir. Eyvallah.
1: Çok güzel. Son birkaç cümleyle de sevgili hanım toparlayalım isterseniz. Mesajınız, tavsiyeleriniz neler olur ailem?
2: Şimdi hocam dedi ki az önce annelik, babalık aslında insanoğlunun deneyimledikten sonra da öğrendiği bir süreçtir. Buna katılmakla birlikte annelerin, babaların okuyor olması, bu konuyla ilgili yanlışlarını gözden geçiriyor olması, bununla ilgili bir çabanın içine girmesi. Çünkü hani böyle gördüm, böyle öğrendim, böyle yaşayacağım, zaten var o da giden bir süreç diye kabullenirsek, kendimizi değişmeye ve gelişmeye kapatırsak bu da yanlış olur. Okumak, bununla ilgili araştırmalar yapmak ve çocukların duygularını anlamak için de onlarla birlikte etkinliklere gitmek, araştırmak. Çünkü çağımız da bunun sonuçlarını gösteriyor. Yani çocuğunuz bir bilgisayarda neye girdiğini, hangi oyunu oynadığını, oyunun karakterinin ne yaptığını bilmezseniz belli bir zaman sonra o çocuğunuz büyüdükten sonra ulaşamazsınız. O yüzden okumak da gerekiyor, araştırmak da gerekiyor. Hatta biz bu bağlamda ailelerimizle birlikte kitap okuyoruz hep birlikte. Tabii mesela gençlerimizle de bizim bunu yaptığımız etkinlikler var. Yine hep bunlara açık olmalıyız diye düşünüyorum.
1: Yalnız olmadığımızı bilmek de bize büyük bir teselli.
0: Eyvallah.
1: Maksat çocukları yalnız bırakmak.
0: Eyvallah.
1: Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok önemli mesajlar aldık. İnşallah hayata geçirmek de kolay olur. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok keyifliydi.
1: Bugün için de programımızın sonuna geldik. Konuklarımızı uğurluyoruz ve yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
3: Evdeki huzur.
4: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Akupunktur insan vücudundaki önemli noktaları iğneleyerek tedavi etmektir. Ama iğne dışında da bazı akupunktur uygulama şekilleri de olabiliyor. Mesela bu elektriksel bir akım verilerek yine akupunktur noktalarına, iğnelere elektro akupunktur diyoruz buna. Bu şekilde de yapılabiliyor. Tabii geleneksel ve tamamlayıcı tıpta akupunktur merkezi bir yerde. Bir metot olarak görülüyor. Mesela bazı anlayışlarda veya bazı yaklaşım tarzlarında her şeyin temelinde akupunktur alınıyor. O şekilde görülüyor. Dolayısıyla da akupunktur noktasına kupa uygulaması veya akupunktur noktasına hacamat uygulaması, yani ıslak veya işte kuru kupa şeklinde, ikisi de uygulanabilir. Akupunktur noktasına sülük takılması veya akupunktur noktasına diyelim arılarla bunu yaptığımız zaman apiterapi diyoruz. Yine aynı şekilde akupunktur noktasına arı sokturulabilir veya yine ozonla beraber yaptığınız zaman da yine akupunktur noktasına bu şekilde tedaviler yapılabiliyor. Vücudu dengeye getirme tedavileri. Ne kullanıyoruz? Biz genelde çelikten yapılmış malzemeler kullanıyoruz. Tabii altın ve gümüşten yapılmış malzemeler de kullanılabilir veya değişik maden elementler de kullanılabiliyor. Ben yurt dışında bir yerde bakır kullandıklarını görmüştüm. Tedavide bakır elementinden yapılmış iğneler kullanıyorlar. Günümüzde en yaygın olarak çelikten yapılmış iğneleri kullanıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: هل تدرون ما الكنود هو الكفور الذي ينزل وحده ويمنع رفته ويشبئ بطنه ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة قومه منهم الوليد بن المغيرة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ديلمي kaydetmiş kitabında Ebu Ümame Hazretlerinden radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hel tedrune mel kenud. Kenud ne demek biliyor musunuz diye soruyla başladı Efendimiz. Sormaktan maksadı dikkat çekilsin diye, yani kendisi biliyor anlatacak ama dikkatler uyansın diye sordu. Tabii Peygamber Efendimiz böyle soru sorduğu zaman Efendimizin bu sorusuna karşı sahabe-i kiramın terbiyesi, adabı şöyleydi. Allahu ve Resuluhu alem. Allah bilir, Resulü bilir. Allah bildirdiği için Resulü de bilir. Allahu Teala Hazretleri işin doğrusunu bilir diye öyle edeple cevap verirlerdi. Şimdi kenut kelimesi tabii Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Efendim bu nedir diye soruyor. Onlar da sen bilirsin ya Resulallah, Allah'ın bildirdiğini sen söylersin deyince o da cevap olarak bildiriyor ki hüve, kenut denilen şahıs, bu sıfatı alan adi kimse şu sıfatlara sahiptir. Hüve el kefur, o nankör bir kimsedir. Yani kafirdir, küfründe de ileri derecededir, münkirdir. Allah'ın nimetlerini de anlayıp kabul etmez, nimetlerin sahibini de ikrar eylemez, Allah'a da bağlanmaz, varlığını da efendim idrak eyleyemez, sezemez, anlayamaz. Efendim şu sıfat

ettiği yol malzemesini engeller, mani olur veyahut kendisine misafir gelen, kendisine efendim müracaat etmek durumunda olan insanlara fırsat vermez, yanına sokmaz. Bu tabii şiddetli cimriliğin alametidir. Yani tek başına duruyor, yanına kimseyi sokmuyor, hatta hayvanla bile yiyeceği şeyi tam vermiyor. Ve yüşbi'u batnahu, ama kendi karnını tıka basa doyuruyor. Patlayınca yiyor, canının, nefsinin istediği kadar doya doya yiyor. Ve yüci'u abdehu, ama kölesini aç bırakıyor. O zavallıcık kaçta yutkunup duruyor, bu yerken içerken şey yaparken kölesine bir şey yedirmiyor. Kendisi kenara çekilmiş, yanına kimseyi sokmuyor, tek başına bir kenarda duruyor. Ve la yu'ti finnaibeti kavmehu, umumi bir kıtlık, bir felaket, bir ihtiyaç durumu geldiği zaman efendim kavmine, etrafındaki yakınlarına, akrabasına, komşularına hayırından, imkanından, parasından, malından, mülkünden bir yardım yapmıyor. Bir koklam bir şey koklatmıyor. Bir hayır yapmıyor. Minhum velidübnül mugire. İşte onlardan birisi de efendim meşhur kafir El-Velid İbni Mugire. Mugire oğlu Velid denilen kafirdir. İşte bu tipten bir adamdır. Yani kavminin ileri gelenlerinden bir kimse. Parası var, pulu var ama yani eşraftan, parası şeyi var ama hali böyle. Kenara çekiliyor, çadırı kendi başına, efendim yanına kimseyi sokmaz, malından kimseyi istifade ettirmez, kölesi aç açık, başkasını düşünmez, kendi karnını tıka basa doldurur, duygusuz, cimri, pinti, efendim etrafındaki insanların haline hiç aldırmaz. Şimdi kenut aslında kelime olarak hayrı ve hakkı men eden, yapmayan kimse demek, mani olan, engel olan, yapmayan kimse demek. İşte kenud olunca şey oluyor, mübalağa sigası oluyor. Gafur mesela çok mağfiret edici manasında, Allah'ın sıfatı olduğu gibi. Kenud da çok men edici. Yani hiç kimseye hayırını koklatmıyor. Çok mani oluyor. Yani hayır olmasına, yapmaya mani oluyor manasına. Öyle bir kelimedir. Ve adamın umumi o cimriliğinin, elinin sıkılığının, hayır sevmezliğinin alametlerinde şöyle şöyle sıralıyor Peygamber Efendimiz. Bir yere konduğu zaman, konakladığı zaman seyahatte çekilir tek başına. Yanında çok yiyecekleri var, şeyleri var çünkü. Onları kendisi yiyecek. Ötekiler de sokulsa ortak olacaklar. Onu istemiyor. İşte bu tipte olan insandır diyor. Allahu Teala Hazretleri merhametliyi sever. Hem cinsine, kavmine, insanlara merhamet eden Allah'ın merhametine layık olur. Onlara merhamet etmeyen, yardım elini uzatmayan Allah'ın rahmetinden uzak olur. Hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kendisi merhamet bulmaz. Bu insanların ahirette görecekleri karşılık dünyada yaptıklarının benzeri olacak. Cimri ise cimrilikle karşılaşacak. Mürai ise mürailiğinin cezasıyla karşılaşacak. Allah mürai cennetin yanına kadar getirecek, gösterecek kokusunu, koklatacak nimetlerini gösterecek. Ondan sonra hadi götürün cehenneme atın. Diyecekmiş ki riyakar, gösterişçi yani. Mürai amelinde riya yapan kimse. Diyecekmiş ki ya Rabbi beni doğrudan cehenneme atsaydın bu kadar içime koymazdı. Cenneti gösterdin, güzelliğini gösterdin ondan sonra. Sen de dünyada böyle yaptın. Sen de insanlara bir amel yapıyormuş gibi, güzel bir şey yapıyormuş gibi gösterdin kendini ama içim boştu. Mürailik yapıyordun. Onun cezası böyle işte. Sana da gösteriliyor, verilmiyor tarzında. Merhamet etmeyene de merhamet olunmaz. Buna mukabil hadis-i şeriflerde biliyoruz ki bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örtse Allah da onun ahirette ayıbını örtecek. Yani kabahatli bir kardeşi biliyor bunu, söylemiyor. Kapatıveriyor, örtüveriyor. Hadi gizli kalsın. Rabbimle benim aramda kalsın. Ben bu bildiğimi kimseye söylemeyeyim de bunun şerefi ayaklar altına düşmesin diyor. Saklayıveriyor. Örtene Allah örtecek. Bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmeye koşturana Allah sıkıntılı gününde yardımını koşturacak, yetiştirecek. Sen dünyada öyle yaptın diye. Yani nasıl, kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan ahirette, bu işin kestirme tarafı, kolay tarafı, alimin de cahilin de herkesin kolayca anlayacağı şekil. Yani biz yüzlerce hadis okuduk da neticeyi öyle öğrendik. Size neticeyi söylüyoruz ki kema tedini tüdan, nasıl muamele edersen öyle muamele görürsün. Ona göre davran. Nasıl istersen yap. İster riyakarlık yap, ister gösteriş yap, ister kibir yap, ister ucup yap, ister tevazu göster, ister hayra koş, ister yardıma koş, ister merhamet et, ister gaddar ol, ister zalim ol.

0: ister kafir ol, ister misafirperver ol, ister misafir sevmez ol. Yani nasıl istersen öyle yap ama bil ki burnundan fitil fitil aynısı gelecek. Yani yaptığının aynı sana gelecek. Hatta bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki muhterem kardeşlerim bayağı insanı korkutan bir hadistir. Bir kimsenin bir ayıbını görse insan, ayıplasa, Allah o ayıp onun üzerinde belirmeden onun canını almazmış. Ayıplamaya da gelmiyor. Yani hadis-i şerifte öyle. Öyle bir bağlıyız ki sağımızdan, solumuzdan öyle sımsıkı bağlanmışız ki günah işleyene razı gelsek iyi yapmış, tamam beğendim. Oh ne âlâ yapmış, canı sağ olsun. Günaha söylüyor mesela. Böyle diyen o günahı işlemediği halde razı geldiği için şârekehu, ona şerik olur, ortak olur. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben şu misali veriyorum, hep olan şeyler de duyduklarımdan, şimdi biz hoca olduğumuzdan bize herkes derdini açıyor, yazıyor, çiziyor. Biz de duyuyoruz. Efendim filanca hacı efendi oğlunun düğününde bir coşu vermiş. Ömürde bir defa olur bu. Getirin bakalım şu rakıları, içkileri. Efendim çalsın bakalım davullar, zurna çık bakalım ortaya. Şıkır şıkır oynamış, içmiş filan. Olmaz böyle şey. Hacı, hoca, Müslüman Allah'ın yasaklarını çiğnememesi lazım. Yapmış. Anlatılıyor şimdi bir yerde. Anlatan günaha giriyor ayrı. Şimdi dinleyenlerden bir tanesi de diyor ki tabii ya diyor, insanın bir tane oğlu olunca ömürde bir defa böyle yapılır. Ben olsam ben de yapardım, tamam. Ben olsam ben de yapardım dedi. Aynı günahı o da yapmış gibi ortak oluyor. Beğenmeye gelmiyor. Tasvip etmeye gelmiyor. Ayıplamaya gelmiyor. Ayıpladığın zaman sana da geliyor. Allah Allah. Ben bu hale düşecek bir adam değildim. İyi Müslümandım ama bak bugün şu düştüğüm günaha bak. Neden? Öteki günahkarı o zaman ayıplamıştın. Şimdi ceza olarak Allah seni o duruma düşürdü. Ayıplamaya da gelmiyor. Söylemeye de gelmiyor. Söylediğin zaman da gıybet oluyor. Hocam zaten kusuru var da ondan söylüyorum. Zaten kusuru olup da söylediğin zaman gıybet oluyor. Kusuru olmadan söylediğin zaman iftira oluyor. O daha fena. Kusuru yok olan bir adama kusurlu diye söylesen o da iftira alıyor. Hocam ne yapacağım ben? Günahkara oh olsun diyemiyorum. Ayıplayamıyorum. Efendim başkasına söyleyemiyorum. Ne yapacağım? Dua edeceksin. Hem kendine dua et hem ona dua et. Ya Rabbi bu adamcağızı bu günahtan kurtar, helak olacak. Beni de bu duruma düşürme aman ya Rabbi diye. Düşmez kalkmaz bir Allah demiş büyüklerimiz. Yani belli olmaz. Bakanken patladak aşağı düşer. Şahken devrilir. Zenginken fakir olur. Fakirken zengin olur. Bu dünyanın haline güvenilmez. Dünyada her türlü hal insanın başına gelir. Müslümanken gider gider gider böyle dindar yaşar yaşar. Ameline mağrur olur. Tamam ya ben Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak diyenler var. Yani böyle edepsizler var. Yani beni sokmayacak da kimi sokacak diyor. Yahu sen ne yaptın? Ben diyor gençliğimden beri hep ibadet ettim, tesbih çektim, namaz kıldım, günahlara yanaşmadım filan. Peki bunların hepsi sevap. Bunların hepsinin sevabını toplasak, terazinin bir tarafına koysak şu göz nimetinin para karşılığı etmez yani. Sadece bir göz nimetinin karşılığı etmez. Zaten öyle yapmış da eskilerden bir tanesi, kitaplarımızda yazıyor. Beni İsrail'den adamcağızın birisi ömrünü hep ibadetle geçirmiş. Dağın başına da çıkmış, insanların arasına da karışmamış. Müstehcen şeyleri de görmemiş, kadına da bakmamış, bilmem günah da işlememiş. Ömrünü ibadetle geçirmiş. Gelmiş ölüm vakti. Göçmüş ahirete. Allah-u Teala Hazretleri sormuş ki, sana işlediğin amellerin karşılığını mı vereyim yoksa kendi bildiğim gibi nasıl yaparsam öyle mi yapayım? Boynunu bükmüş demiş ki ya Rabbi sana asi gelmemeye çalıştım. Hep sana kulluk etmeye çalıştım ömrüm boyunca. Amelimin karşılığını bana ihsan eyle. Peki getirin bunun işlediği amelleri. Namazları, niyazları, tesbihleri, o zamanın ibadeti nelerse yaptığı bütün hayratı, hasenatı terazinin kefesine koymuşlar. Getirin bir göz nimetimi bakalım bu kuluma verdiğim. Onu da öbür kefeye koymuşlar. O bastırmış ötekiler havada kalmış. Daha onu bile ödeyemedi yaptığı şeylerle. Hakikaten de ödeyemez yani. Akıl mantık da kabul ediyor. Şimdi bir adam sabahtan akşama kadar kardeşlerim balyoz sallıyor, çalışıyor. Akşama 2000 lira para veriyoruz. Yani kaba işçi olduğu zaman akşama ne veriyoruz? 2000 lira veriyoruz. Çok ustaysa 5000 lira veriyoruz. 5000 lira yani ömrünün bütün gününde bir insan çalışsa zaten 24 saat çalışamaz. Yarısında uyuyacak. Bilmem ne yapacak filan. Hepsini çalışsan, hepsini paraya vursan sonra bir şey almaya çalışsan o parayla, yani şu dünya ehlinin aldığı şeylerden bir şey alamaz. Yani bir köşk alamaz, bir ev alamaz. Onun için ne olacak? Hiçbir kimse amelinin efendim böyle terazide karşılığı olarak cennete giremeyecek. Hiç kimse. Diyorlar ki ya Resulallah sen de mi? Ben de. Allah Teala Hazretleri beni rahmetine saracak, bürüyecek, rahmetiyle gireceğim. Çünkü tam karşılığı olursa hesaba geldi mi iş, bizim işlerimizin kıymeti yok. Kırık dökük, oyuncak, inci boncuk. Dağdan çoban gelmiş, padişaha çam sakızı getirmiş. Padişah güler bu işe. Ya ben burada her gün kaymak yiyorum. Her çeşit, yani senin adını duymadığın nimetleri yiyorum. Senin bu getirdiğin hediyenin ne kıymeti var? Çam sakızı çoban armağanı. Yani o kadar getiriyor. Diyor ki İranlı şairin birisi, ya Rabbi işte ben senin lütfuna dayanmışım, sana kulluk etmeye çalışmışım, senin huzuruna ya Rabbi 4 hediye getirdim ki senin hazinende yok. İnsan bu lafı duyunca korkuyor. Allah Allah, bu şair de amma edepsizmiş, ne getirmiş bakalım Allah'ın hazinesinde olmayan. Ya Rabbi özür getirdim, günah getirdim, eksiklik getirdim, hiçlik getirdim. Allah'ın hazinesinde onlar yok. Yani elimiz boş gidiyoruz, boynumuz bükük. Ama hiç amel etmese o zaman da bir şey olmaz. Büyüklerimiz demişler ki bir insan hiç amel etmeden giderim cennete dese hata etmiş olur. Amelimle giderim dese gene hata etmiş olur. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Neden? El yevme tüzzevne ma küntüm ta'melun. Çünkü o zaman amellerimize göre bizi Allah mükafatlandıracak. Ama nasıl? Kat kat fazlasını vererek. Hani padişaha efendim çoban bir bezin içine sarar, çam sakızı getirir. Padişah da onun kesesini altın doldurur. O çam sakızının parası mı? Değil ama o adam sevgi göstermiş. Dağdan işte bulduğu bilmem kirazları bilmem dağ kirazını, çileğini bir sepete koymuş. Onu hediye getirmiş. Bu da buna öyle bir şey veriyor ki köşkler alır. Çünkü bu padişah. Yani padişah olunca padişaha layık verir. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibidir. Kul bir acizane küçük bir amel işliyor. Verin şu kuluma diyor. Yani hadde hesaba gelmeyecek şekilde. Kulun hiçbir ameli yok. Hesaba girmiş, terazisi bomboş, cehenneme gidecek. Küçük bir kağıt parçası getiriyorlar melekler. Küçük bir kağıt parçası, üstüne o kulun söylediği la ilahe illallah yazılmış. Bu kul la ilahe illallah dedi ya Rabbi diye. Koyun bakalım teraziye. Onu koyuyorlar, teraziyi ağdırıyor. Bir la ilahe illallah. Bir la ilahe illallahla cennete giriyor insan. Yani kolay bir söz ama işte Allah onun karşılığını vermiyor. Onu bahane edip veriyor. Yani Allah'ın bizi cennete sokması neden? Amellerimizi bahane ederek. Ama amel etmeden olmaz. Çünkü bir hadis-i şerifte geçiyor ki bu dünyada efendi olan birisiyle kölesi. Kölesi de varmış, hizmetçisi de varmış. Efendi de Müslüman adammış. Cennete gitmiş. Ama kölesine bakmış ki çok daha yüksek makamlarda. Diyor ki ya Rabbi bu benim kölem daha yüksek makama çıkmış. Evet. Onu ameliyle mükafatlandırdım. Seni de ameline göre mükafatlandırdım. Yani o daha az çalıştığı için dünyada efendiydi ama ağaydı ama ahirette kölesi daha ileri gitti. Daha yükseğe çıktı. O aşağıda kaldı. Onun için amelle olacak. Yani çalışmayla olacak ama çalışmaya güvenmeye gelmez, böbürlenmeye gelmez, kibirlenmeye gelmez, ameline mağrur olmaya gelmez. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor ki kardeşlerim, yanlış değerlendirmeyin, iyice anlayın manayı. Allah-u Teala Hazretleri ameline mağrur olmayı sevmez. Yani ben bu kadar namaz kıldım, elbette ben bilmem şöyleyim, böyleyim, mevki makam sahibiyim filan gibi şeyleri sevmediği için Allah kulu arada günaha düşürür, burnu kırılsın da yani hiç kibir yapacak hali kalmasın. Kibir ve ucub daha kötü olduğundan Allah günah belasına sarar, günah belasını kulun üstüne sardırır ki kibir ve ucub yapıp da Allah'ın gazabına uğramaz. O bakımdan Allah bizi böyle haddini bilmezlerden eylemesin, yolundan ayırmasın. Efendim eline fırsat geçmişken hayırdan geri duranlardan eylemesin. Malımızla, canımızla, varlığımızla, imkanlarımızla, bilgimizle, dilimizle, elimizle dinimize yardımcı olmak, insanlara faydalı olmayı nasip eylesin. Gafil cahil ömür geçirtmesin. Fani dünyanın lezzetlerine aldanıp da ahiretin hayırlarından geri kalanlardan, eli böğründe kalanlardan eylemesin. Peygamber Efendimiz Bir gün koyun kestirdi. Akşam sordu eve geldiği zaman, kestiğimiz koyundan ne yaptınız onu, ne kaldı? Dediler ki ya Resulallah, hepsini dağıttık fukaraya, bize bir budu kaldı. Efendimizin cevabını dikkatle dinleyin. Buyurdu ki demek ki bir budu hariç, yani evde kalan budu hariç, hepsi bizim olmuş demek ki dedi. Budu hariç hepsi bizim olmuş demek ki. Yani infak edilen insanın defterine yazılıyor, ahirete geçiyor. Ahirete sevap olarak gidiyor. Yediğin helalse bir şey yok, haramsa hesabı var ve azabı var. Onun için insan eline fırsat geçti mi hayırdan hiç yani fırsatı kaçırmamalı. Ben kendi başımdan geçen bir yani cahilliğimi size anlatayım. Bir Arefe gününde Ankara'da çarşıda dolaşıyorum. Ulus'ta şöyle barakalar var, dükkanlar. Çöpçü elbisesi adamcağız. Yanında da bir çocuk var. Çocuk diyor ki dede bunu bana al. Gösterdiği de en adi kumaştan bir pantolon. Çok adi. Yani o zaman parasıyla 25 lira falan galiba. Adamcağız da herhalde fakir fukara olduğundan evladım biz onu alamayız dedi. Yürüdü gitti. Benim de o zaman cebimde para var. Hiç aklıma gelmedi. Yani nefsim aklıma getirtmedi. Ya alıver ver. Arefe günü bir fakiri sevindir. Hala içim yanar yani. Ya ver o 25 lirayı. Bu fakir çıktı. Gönlü hoş olsun. Birisi vefat etmiş. Efendim İstanbul'un filanca semtinde. İşte birisi anlatıyor cami cemaatinden. Nasıl bilirsin bunu? Bir iyiliği diyor bana çok tesir etmişti, hiç unutmam diyor. Bir kurban bayramında camiden çıktık. Tabii ben fakir olduğumdan kurbanlık alamamıştım diyor. Efendim koluma yapıştı diyor. Gel bakalım dedi diyor. Allah Allah ne olacak? Sürünün başına götürmüş. Beğen bakalım bir koyun demiş. O da bir koyun beğenmiş. Hadi al götür evine demiş. Parasını kendisi ödemiş. Onu unutamıyor bak. İnsan ölüyor, arkasında namı kalıyor. Yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır. Yani meydan geridekilere kalır ama yiğit öldü mü, yiğitlik yaptı mı şanı arkada kalıyor. Sevabı da önde ahirete gidiyor daha önceden. Onun için Allah bize uyanıklık versin. Bu dünyada cimrilik eden kendisine ziyan ediyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Başkasının hayrına çalışan kendisine çalışıyor. Hazreti Ali Efendimiz lastikli, nükteli bir söz söylemiş. Diyor ki hiçbir kimseye iyilik etmedim. Hiçbir kimseye kötülük etmedim. Allah Allah. Ne demek? Yani iyilik yaptığım zaman faydası bana demek istiyor. Kötülük yaptığım zaman da vebali dönüp bana gelecek, kendime kötülük etmişim demek. Birisine zulmetse yarın hesabı yok mu? Birisinin hakkını alsa yarın hesabı yok mu? Demek ki ona kötülük etmedi, kendisine etti. Bir iyilik yapmışsa onun mükafatı yok mu? Cömertlik yaptın, hayır işledin, fakiri doyurdun, kendisine faydası oluyor. Ben demiş hiç kimseye iyilik yapmadım, hiçbir kimseye kötülük yapmadım. Hep kendime demiş. Tabii iyilik de kendisine insanın, kötülük de kendisine, zararı kendisine, faydası kendisine. Allah bize işte o uyanıklığı versin. Yani bak, İnsan hayır yapmaya küçükten alışmalı. Aklına gelmiyor da aklı neden sonra geliyor? Ha, ben o 25 lirayı verebilirdim. Bana da dokunmazdı. Veremedim. Aklıma gelmedi çünkü. Birçok kimsenin hayır aklına gelmiyor. Halbuki insan şöyle gözünü açmalı. Etrafta hayır imkanı nedir? Onu arayıp bulmaya çalışmalı. Akıllı iş budur. Hocam sen de bizim paralarımızı hep sarf etmeyi söylüyorsun. İşte onda fayda var. İşte onda fayda var. Peygamber Efendimiz sarf ederdi. Toplamakta fayda olsaydı Efendimiz toplardı. 90 bin altın lirayı böyle getiriyorlar ganimetten önüne. Sofra örtüsü yaymış yere. Sofranın üstüne şar dökmüşler altınları yığmışlar 90 bin. Gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş. O kadar parayı bitirmiş çarşaf. Birisi daha gelmiş. Diyor ki gel şuraya otur. Şimdi elimde bir şey kalmadı. Bir şey gelirse onu da sana veririm. Olmayana da gelince vereceğim diyor. Olmadığı zaman da. Gece yanında bir paranın gecelemesine razı olmazdı Peygamber Efendimiz. Canı şey yapardı yani sıkılırdı. Onu hemen daha gece olmadan dağıtmayı isterdi. Allah bize o cömertliği versin. Şimdi herkes kendisine çalışıyor da hazinesini doldurabiliyor mu? Herkes gene muhtaç. Fabrikatör bile muhtaç. Gidiyorsun işte camimizin bir hayrı var. Bilmem nerenin bir hizmeti var. İşte bir mektep açıyoruz. Bir Kur'an kursu var. Bilmem ne hayır. Bir mazeret dökmeye başlıyor. Neredeyse sen cebinden çıkarıp sen yardım edeceksin. Yani hakikaten de doğrudur da. Yani büyük başın derdi büyük olur. Onun da derdi büyük oluyor. Kredi almış, borcunu ödeyememiş, işçisi şöyle bilmem nesi böyle. Ama rahatlık yok yani netice itibariyle. Rahatlığı insana Allah verdiğinden rahatlık yok. Huzuru, rahatlığı, zenginliği, bolluğu Allah verdiği için öyle kaçamak yapıp da rahatlığı bedavadan bir yerden bulmak mümkün olmuyor. hak yolda gidenler kazanıyor. Efendim Allah'ın Resulü'nün efendim gösterdiği tarzı hareket etmeyenler sonunda gene zarar ediyor. İnsan bunu birkaç şeyde anlayabilir. Geçenlerde söylemiştim kardeşlerime, bir şehirde 500 milyon lirası var birisinin dedi bana. Yani arkadaş anlatıyor. Hacı arkadaşımız, dürüst sakallı kardeşimiz anlatıyor. Hocam diyor 500 milyon lirası var diyor. Şehrin en güzel yerlerinde çok kıymetli arsaları var diyor. Efendim biz diyor vakıf toplantısı yaptık. Ben 500 bin lira vereceğim diye el kaldırdım diyor, yazdırdım diyor vakıf için diyor. O da duymuş diyor, babamın dostu. Sokakta beni kıstırdı, sordu diyor. Yahu sen 500 bin lirayı nasıl oldu da verdin? Şöyle gözüne baktım diyor. Yani beni azarlamak ister gibi bir hali var diyor. Yani ben 500 bin lirayı bir vakfa vermişim. O onu çok görüyor diyor. Hacı amca demiş, babam demiş senin arkadaşın da biliyorsun demiş, şu zamanda öldü demiş. Beni demiş ölümle tehdit etme. Sinirleniyor yani. Herkes ölecek, sen de hayır yap demek istemiş. Yani hayat ölümlü, nasıl olsa şey yok. Ben de diyor fazla tabii arayı bozmak istemedim baba dostu diyor, ses çıkartmadım diyor. Çok geçmedi diyor, bir hafta sonra diyor belediyeden bir karar, en kıymetli arsalarını belediye istinak kararı almış, düştü fiyatı tabii. Belediye öyle şey bedeli vermez ki, yani onun hakiki bedeli kadar olmaz. Orasını istinak edeceğim diye karar verince normal bir şey yapar yani, asıl değerinin mahvoldu, yarısı gitti diyor şeyin. Bak 500 bin lirayı, 500 milyon lirası varken yani binde birinin malının vermeye kıyamazken yarısından fazlası gidivermiş bir hafta içinde o sözden sonra. İnsana zenginliği veren Allah. Bizim Ankara'da bir sütçümüz vardı. Sabahları bizim çocuklara süt getirirdi. Süt diye bağırırdı. Biz de alırdık sütü giderdi. Sonra ben onu seneler sonra gördüm. İşte kasaplık yaptı. Bilmem ciğercilik yaptı. Bir keresinde gördüm. Nasıl, ciğerci dükkanın çalışıyor mu? Dedi. Çalışsa ne olacak? Çalışmasa ne olacak hocam dedi. Yüzüne baktım, şaşırdım yani. Bu ne biçim laf filan diye. Ne demek istiyorsun dedim. Hocam dedi. O sütçü yemaklığı yaptığım zaman da dedi, Keçiören'de bir arsa almıştım dedi. Şimdi 6 tane kaloriferli daire veriyor müteahhit dedi. Birisinde oturacağım dedi, 5'inin parasını yiyeceğim. Ciğerci dükkanı ister olsun ister olmasın dedi. Yani sütçü yemağı Allah verince ötekilerden daha zengin oluyor. Verince oluyor. Vermeyince de efendim elinden istimlak oluyor, bilmem ne oluyor, kalkıp gidebiliyor yani. Allah bize şeytana kanıp da, dünyaya aldanıp da, nefsin arzusuna, hevesine uyup da yoluna aykırı yollara düşürmesin, yanlış işler yaptırmasın. Diğer hadis-i şerif, hel kara'a ma'iyye ehadun minküm anifen fi salati ekulü mali unazi'ul Kur'an. Bu hadis-i şerif çok kaynaklarını zikretmiş. Tirmizi'nin Hasan dediği Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, namazdan sonra dönmüş cemaate, Allah Allah, ne oluyor? Ne oluyor ki sizden biriniz az evvel benimle beraber Kur'an mı okudu arkamda? Yani kendisi imam, ötekisi cemaat, arkamda Kur'an mı okudu? Ben de diyorum ki, kim benimle rekabet ediyor, çekişiyor? Dönmüş arkasına, namazdan sonra böyle söylemiş. Buradan ne anlaşılıyor? İmamın sözüne arkadaki cemaat söz katmayacak, imam okuyacak, duracağız biz arkasında Allahu Ekber dedikten sonra. Yani imamın kıraatine tabi olacağız, biz şey yapmayacağız. O anlaşılıyor. Bizim mezhebimizin efendim bu husustaki içtihadı bu tarzıdır. Yani imama uyduğu zaman imamın kıraatine tabi olursa okumayız ya, onun delili olmuş oluyor. Çünkü hepimiz Allah'ın huzurundayız. İmama uymuşuz. O bizim sözcümüz, önderimiz, başımızda, önümüzde. Biz dinleyeceğiz, o okuyacak. Yani bizim şey yapmamıza lüzum yok, söylememize.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismikat tahirit tayyibil mübârekil ahabbi ileyk, allazî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ isturhimte bihi rahimt, ve izâ istufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi'd-dünya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: اللهم seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
0: Allah'ım, اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cennah, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille. Ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti. وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana

0: Düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimlere eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akra'nın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Çekut'tan ağaçlandırmada bölgesel hassasiyet. Ağaçlandırma doğanın korunmasında önemli bir araç. Ancak uzmanlar her bozkır alanının ağaçlandırılmasının doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelendi. Araştırmaya göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabiliyor. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayabileceği de belirtildi. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini de etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde ise artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşlarının bölgeden uzaklaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlandırma olmamalı uyarısında bulunuyor.

0: arındırma çalışmaları ile ilgili kampanyalara dikiliağacımvar.com sayfasından destek verilebiliyor. Alzheimer riskini azaltmak için kitap okumak önemli. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşarken Alzheimer hastalığı bu vakaların yaklaşık %60 ila 70'ini oluşturuyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Biçer Gömceli, Alzheimer hastalığında her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka görülebildiğini belirterek, unutkanlık gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini ifade ediyor. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak Alzheimer riskinin azaltılmasında önem taşıyor. Ayrıca sosyal ve zihinsel aktivitelerin sürdürülmesi, kaliteli uyku, stres yönetimi, işitme ve görme sorunlarının ihmal edilmemesi ve kafa travmalarından korunulması da öneriliyor. Bu alışkanlıklar arasında düzenli kitap okumak da öne çıkıyor. İngiltere'de 55 yaş ve üzerindeki 6000 kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmada düzenli kitap, gazete veya dergi okuyanlarda zihinsel gerileme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar düzenli okuma alışkanlığının Alzheimer riskinde yaklaşık %33'lük azalma ile ilişkili olduğunu tespit etti. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Akra Medya'nın dosya haberlerinde de yer alan bir konuya değineceğiz. Ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak. Teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları günlük yaşamımızın merkezinde yer alıyor. Ancak bugün birçok ailenin ortak bir sorunu var. Teknolojiyi biz mi yönetiyoruz, yoksa teknoloji mi bizi yönetmeye başladı? Uzmanlara göre mesele teknolojiyi tamamen yasaklamak değil, bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanabilmek. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Teknoloji bir araç mı, hayatın merkezi mi? Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, teknoloji kullanımında asıl problemin cihazların varlığı değil, insanın teknolojiyle kurduğu ilişki olduğuna vurguluyor. Tarhan'a göre, teknoloji bağımlılığında kişi kontrol eden konumundan çıkarak kontrol edilen konuma geçmeye başlar. Özellikle aile ortamında sürekli ekrana yönelmek, aynı evde yaşayan bireylerin birbirinden duygusal olarak uzaklaşmasına neden olabilir. Eskiden aile bireyleri aynı odada oturup farklı sohbetler ederken, bugün bazen aynı odada bulunan herkes farklı ekranların içinden ayrı dünyalarda yaşayabiliyor. Bu nedenle aile içinde şu soru önem kazanıyor. Bugün internete ne kadar bağlandık kadar, bugün birbirimize ne kadar bağlandık sorusu da sorulmalı. Teknoloji kullanımında anne babaların rolü büyük önem taşıyor. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamakta. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenir. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkisini kaybedecektir. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlamalı. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişim üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açabilir. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil tabii. Çünkü sorun telefonun varlığı değil, telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen alması. dengeli

0: Kullanımda teknoloji insana hizmet eder, kontrolsüz kullanımda ise insan zamanını teknolojiye teslim eder. Tüm bunları biliyoruz pekala ama neler yapılabilir, nasıl bir yol mümkün? Aile içinde dijital kurallar belirleyerek başlayabiliriz. Önerilen en önemli yöntemlerden biri ailece ortak kuralları oluşturmak. Örneğin yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekranlardan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Uzmanlar dijital çağda özellikle yüz yüze iletişimin önemini vurguluyor. Sürekli bir arada olmak her zaman gerçek anlamda iletişim kurduğumuz anlamına gelmez. Bir çocuğun hatırlayacağı şey çoğu zaman aldığı teknolojik cihaz değil, ailesiyle geçirdiği kaliteli zamandır. Birlikte yapılan yürüyüş, oynanan oyun veya edilen sohbet aile bağlarını güçlendirir. Tabii burada yasaklamaktan çok yönetmek öne çıkıyor. Teknoloji aile hayatının düşmanı olmak zorunda değil. Doğru kullanıldığında elbette öğrenmeyi kolaylaştıran, iletişimi artıran ve hayatı zenginleştiren güçlü bir araç. Günümüzde çocukları tamamen teknolojiden uzak büyütmek de gerçekçi değil. Çünkü dijital beceriler eğitim ve iş hayatının önemli bir parçası haline geldi. Asıl hedef teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak, kullanabilmek. Dengeli bir dijital yaşam için belki de en önemli ilke şu. Ekranlara zaman ayırırken birbirimizin gözlerine bakmayı unutmamak. Unutmayalım ki güçlü aileler aynı internet ağına değil, aynı duygu bağına bağlı olan ailelerdir. Değerli dinleyenlerimiz, bu programımızda ailece teknoloji kullanımında dengeyi yakalamak üzerine bazı basit bilinen ama önemli hatırlatmaları paylaştık. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akran Mercek.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami. Arkadaşım, yoldaşım.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de

lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Ekmel Burak Özşenel. Kendisinin de iç hastalıkları uzmanı olması hasebiyle yaşlarda görülen kronik hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim. Hı-hı.
1: Hocam yaşlanmayla beraber kronik hastalıklar artar mı? Artıyorsa vücuttaki hangi biyolojik değişiklikler buna neden olmakta acaba?
2: Burada şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kıymetli hocalarımız bize söylerlerdi. Hiçbir hastalık yaşlılıktan değildir diye. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıkta sağlıkla kalmak kesinlikle mümkün. Ancak şu tabii göz ardı edilemez bir gerçek ki tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kolesterol, birçok dahilinin de müdahil olduğu kronik hastalık, süreyen hastalık kişinin yaşıyla beraber kendisinde kalıyor. Yaşlılığında da ona arkadaşlık ediyor ne yazık ki. Bütün bunların yanında ileri yaşla beraber ortaya çıkan tansiyon ya da şeker hastalıkları tabii ki olabiliyor hocam. Burada yaşlanmayla olan değişikliklerden bahsederken şunu belki göze dikkate almak gerekir. Yaşla beraber vücut bir takım fonksiyonlarında zayıflık göstermeye başlıyor. İşte damar sertliği diyoruz. Damarlar elastikiyetini yitirdiği için tabii ki bu beslenme, bir takım hareketin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber genetik yatkınlıktan da oluşabiliyor. Tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bizim kan şekerimizin kontrolü pankreas ve insülin salgısı üzerine kurulu. Pankreas yaşla beraber fonksiyonunu tam yerine getiremediği için bir şeker hastalığı ortaya çıkması söz konusu olabilir. Diyor ileri yaşlarda ya da daha basit şeylerden de bahsedebiliriz. Tat almakla alakalı yeteneğimiz azaldığı için, ağız tadımız bozulduğu için yemeklere karşı ilgimiz değişebiliyor. Bu kilo kaybı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bütün bunlar hepsi birlikte yaşla beraber kronik değişiklikler ve getirdiği hastalıklar olarak sayılabilir işin doğrusu.
1: Anladım hocam. Peki en çok tabii her yaş grubunun kendine ait kronik hastalıkları var. Çocuk yaş grubunda da görebiliyoruz ama yaşlılıkta en çok görülen kronik hastalıklar neler hocam?
2: Yani bizim pratiğimiz için konuşacak olsak iç hastalıkları pratiğinde en çok tansiyon hastalarını görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Kalp hastaları oldukça fazla, kolesterol yüksek olan hastalarımız oldukça fazla. Burada bunlar birbiriyle ilintili zaten. Yani bir şeker hastalığı varlığının hani net bir şekilde kalp hastalığını da kolaylaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla yaş ilerledikçe bu hastalığı olan kişilerin daha fazla görülmesi otomatik bir sonuç olarak karşımıza geliyor.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki o zaman yaşlı bir hipertansiyon ya da kalp hastası, koroner arter hastası nelere dikkat etmeli? Bu hastalıkları hem hastalar nelere dikkat etmeli hem de sağlıklı bir yaşlı bu hastalıklara yakalanmamak için nasıl bir yaşam stili benimsemeli?
2: Şu bizim için aslında en mühim nokta diye düşünüyorum. Gençken, orta yaşlıyken ne geçerliyse aslında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Bugün dünyamızda sadece ülkemiz için değil en büyük sıkıntı aslında beslenme problemleri, fazla kilo, obezite. Açıkçası sadece bugün için kilomuzu kontrol etsek genç yaşlarda bizi hem orta yaş hem ileri yaşta ortaya çıkabilecek hipertansiyondan, kalp hastalığından, kolesterolden, kilonun getirdiği bir takım eklem işte kireçlenme problemlerini korumak için tek başına yeter. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yaşa bakmaksızın insanların hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Gerçekten hareket berekettir diye bir laf vardır eskilerin kullandığı. Tartışmasız bir gerçek. Kişinin yürümeye mani bir durumu yoksa ki kalp hastalığı varlığı bile aslında kontrol altında, tedavi altında olduğunda asla yürümeye mani değildir. Mutlaka yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Bugün için klasik tavsiye haftada en az 3 gün ve 150 dakika olacak şekilde bir minimum yürüyüş önerisi vardır. Bu bize ne sağlıyor? Biz yürüyüş yaptığımız zaman eklemlerimiz kuvvetini koruyor, kaslarımız kuvvetini koruyor ve bu yürüyüşün getirdiği ruhsal iyilik hali bizi zihnen iyi tutuyor. Ve sonuçta siz kilo vermeseniz dahi yürüyüş yapmak tansiyonunuzun daha iyi gitmesini sağlıyor. Veya tansiyona yatkın bir bireyseniz, belki 70'li yaşlarınızda tansiyon çıkacakken rutin hayatınızın bir parçası olarak yürüyüşü sadece devam ettirdiğiniz için siz tansiyondan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu ikili, yani kilo kontrolü ve egzersizi birbirinden ayırmıyoruz. İkinci kısmı da yürüyüş dışında kilo kontrolüdür. Bugün dünyada, Türkiye'de başımıza ne geliyorsa aslında fazla kilodan geliyor. Her yerde bunu söylüyoruz. Bütün uzmanlar söylüyorlar. Ama tabii söylemesi kolay, yapması zor gerçekten. Bütün çeşitteki gıdalar önümüzdeyken. Dolayısıyla kilomuzu biz kontrol ettiğimiz zaman bu orta yaşta daha kolay. Çünkü siz yemeği daha kısarak kolay kilo verirken, yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için daha zor kilo vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 65'li yaşların üzerine, yani yaşlı gruba geçtiğinizde ideal kiloda ne kadar yakınsanız ideal kilonuza, o kadar sizin için hayat daha kolay. Hem yaşlanmış halinizde bir takım hareketleri yapmak, çorap giymek, işte kendi işlerinizi görmek, kilo fazlası varken daha zor. Siz kiloyu ideal tuttuğunuzda bunlar daha kolay. Hem de o kilonun getirdiği ek hastalıklar, işte demin bahsettik, tansiyon, şeker, kolesterol, kalp hastalığı gibi hadiseden kendinizi korumak, varsa da daha az ilaçla daha kolay bir şekilde kontrolünü sağlamak mümkün. Yani aslında biz sağlıklı olmak anlamında gençlerde, orta yaşta ne söylüyorsak, özellikle kilo ve egzersiz anlamında, yaşlılıkta da aynısı geçerli. Ve hareketi sürdürmek kadar hayati bir şey yok. Çünkü bizim sistemimiz hareket etmek üzere yaratılmış. Bu hareket aksadığında her şey aksıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz obezite, fiziksel aktivite zaten kronik hastalıkların, pek çok kronik hastalığın önlenebilir sebeplerinden biri. Çünkü kronik hastalıkların bazı önlenemez sebepleri oluyor. Onları değiştiremiyoruz ama önlenebilir nedenleri oluyor. Bunlardan başka bir sebep de, kronik hastalık sebeplerinden birisi de maalesef sigara tüketimi. Bu nedenle ben solunum sistemi hastalıklarında ve bu tarz kronik solunum sistemi hastalıklarından korunmada neler tavsiye ettiğinizi merak etmekteyim.
2: Şuradan başlamakta fayda var. Yani sigara tartışmasız, yaştan bağımsız, bu kadar zararı ortadayken konuşmuyor olmak lazım. Gençken bir miktar vücudun, hani sigaranın etkilerini tolere etmesi belki mümkün oluyor ama kalıcı hasarlar zaten var. Ama ileri yaşta sigaraya devam ettiriyor olmak bu zararları daha da hızlandırıyor. Daha da kişiyi kolay kötüleştiriyor. İşte bir sigara içen kişi çok daha kolay bir soğuk algınlığından sonra zatürreye hastalığı çevirebiliyor. Daha kolay kötüleşebiliyor. Yani burada hani sigaranın içilmemesi gerektiği, olmaması gerektiğini tartışmamıza gerek yok. Genç, orta yaş veya ileri yaş fark etmez. Solunum sistemi hastalıkları açısından bakarsak, bugün günlük pratikte bizim kışın en büyük sıkıntımız şu oluyor. Acillerimizi, yoğun bakımlarımızı sıkıntıya sokan yaşlı hastalar, özellikle de demin bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişiler daha hastalık açısından naif oluyorlar. Daha bir soğuk algınlığının zatürre dönmesi açısından riskli hastalar oluyorlar. Ve özellikle kış döneminde hastalar kolaylıkla zatürre olup yoğun bakımlık oluyorlar, kaybedebiliyorlar. Kişinin eğer diyabeti, kalp hastalığı varsa biraz daha genç yaşlarda bile, 45-50 yaşlardan sonra bile zatürre aşısının yapılması kritik önemi haiz diye düşünüyorum.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani hem bir yaşlı özelinde konuşacak olursak, yaşlının yoğun bakıma yatışı aynı zamanda tüm yakınları için büyük bir tahribat oluyor. Hem yaşlının sağlığı hem ailenin durumu açısından bunlar çok önemli. Tabii ki hani hayat belli, yaşayacağımız ömür belli ama yine de hayatı kaliteli olarak son gününe, son dakikasına kadar geçirmek için sağlığı korumak ve bunun bir nimet olarak bize emanet edildiğini, farkındalığını taşımak gerekiyor.
0: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki hocam, bu bağlamda bir iç hastalıkları uzmanı olarak yaşlılar böbrek sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeliler?
2: Bu hakikaten kritik bir konu diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili problemler, işte idrar azlığı yaşla beraber aslında daha sık gördüğümüz durumlar. Çünkü pratikte yaşanan şu oluyor. Böbreğin belli bir süzme kapasitesi var ve sizin hiçbir hastalığınız olmasa dahi yıllar içerisinde bu peyderpey azalıyor bir miktar. Dolayısıyla bir 40 yaşındaki kişinin böbreği ne kıyasla 70 yaşındaki bir kişinin böbreği dışarıdan alınan gıdalara, ilaçlara karşı daha hassas oluyor. Ve bunun üzerine kişide bir tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı varlığı da yavaş yavaş bu iki hastalık da damarları etkileme sebebiyle böbrek damarları da etkilendiği için daha da hassas hale geliyor dışarıdan alınan demin bahsettiğim ilaç veya gıdalar gibi farklı şeylere. Sonuç olarak su tüketimi zaten tartışmasız. Hayatın her dönemi için mühim. İşte vücudumuzun 1/4'ü, dünyanın 1/4'ü su. Hani su hayattır. Gerçekten tartışmasız bir söz. Dolayısıyla biz özellikle yaş 65'in üzerindeyse kişinin susuz kalmaması, günde en az 1,5 litre sıvı tüketmek ki hani bu 1,5 litre de yani tamamı su olsun istiyoruz açıkçası. Diğer sıvılar evet günlük alışkanlıklarımızda çay içiyoruz, kahve içiyoruz, başka sıvılar tüketiyoruz ama hani su her zaman daha kıymetli ve daha önde olmalı. Bunun sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bunların dışında yaşla beraber gelen eklem problemleri, ağrılar tabii ki insanları ağrı kesici ilaçlar kullanmaya itiyor. Ama bunda da gerçekten çok mecbursak böyle ilaçlar kullanılsın. Gerçekten kişinin şikayetleri dayanılmaz seviyede alınsın istiyoruz. Ki burada da hekiminize danışmak mühim diye düşünüyorum. Çünkü bazı ilaçlar karaciğerden temizlendiği için ağrı kesici anlamında söylüyorum daha masumken bazı ilaçlar böbrekten atılıyor. Çok daha vücuda ağır etkili olabiliyor. Dolayısıyla hekimimize sormadan özellikle ağrı kesici birkaç adet farklı kullanmak çok büyük sıkıntı oluşturabilir. Ve mecburiyet yoksa kullanmamaya çalışmak çok önemli bir gayret diye düşünüyorum. Onun dışında alışkanlık olarak tabii ki çok faydaları var bitkilerin. Çeşitli yerlerde, aktarlarda bir takım sağlığa faydası olduğu için bir takım bitkisel ürünler kullanılıyor. Bunlar tartışılamaz faydası olan belki ürünler. Ancak bazıları gerçekten böbreğe de önemli ölçüde etkisi olabilen ilaçlar. Böyle bir ilaç veya böyle bir bitki kullanmaya başlandığında tedbiren işte birkaç gün sonrasında bir tetkik yapmak en azından böbreğe ziyan olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü evet yani bitkiler bizim faydamız için varlar ama hepsi bize uygun değil. Hani bazen bilemediğimiz, fark edemediğimiz şekilde bundan bir zarar görmemek için bir tedbirli kullanım bu konuda da akıldan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak yaş ileriyse ve kişinin özellikle tansiyonu, şekeri gibi böbreği etkileyen bir kronik hastalığı varsa hem sıvı alımını mutlaka iyi tutmak gerekiyor hem de ilaç kullanımı özellikle ağrı kesici kullanımında çok temkinli olmak gerekiyor diyebilirim.
1: Gerçekten de öyle. Özellikle ağrı kesicilerin bilinçsiz ve uzun süre kullanımı hem karaciğer sağlığı hem böbrek sağlığı açısından. Ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanımı hastalarımızın beslenmesini de etkilediği için mutlaka düzenlenmeli, azaltılmalı. Alternatif yöntemler işte mesela bir hap yerine işte onun jel formülasyonu vesaire ile karaciğer ve böbreğin uzun süre o etkene maruz kalması önlenmeli. Gerçekten hocam. Çok teşekkür ediyoruz bunları hatırlattığınız için.
0: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Son olarak hocam tabii yine kanser hastalıkları da önemli ölüm sebeplerinden. Her yaş grubunda görülüyor ama yine bazı özellikle bazı kanserler yaşlılarda daha fazla görülebiliyor. Öncelikle sizden kanserden korunmak için tabii ki her yaş grubunda korunmak için yapılacaklar var ama yaşlılarımıza nasıl bir yaşam stili öneririz?
2: Yani burada açıkçası yani çok rutinde önerilen dışında yaşlılara özel bir öneriden bahsetmek çok mümkün değil belki ama bir takım oturumlar, sempozyumlar, toplantılar hepsi benzer şeyleri söylüyor. Beslenmek hani bizim değiştirebileceğimiz faktörlerden hani soluduğumuz havayı değiştiremiyoruz belki içtiğimiz suyu çok değiştiremiyoruz ama paketli gıdalar, bir takım katkılı ürünler bunlar bizim en azından tercihen tüketmeme şansımız olan ürünler. Dolayısıyla kişinin mümkün olduğunca bunlardan uzak kalarak daha katkısız paketlenmemiş ürünleri tüketmesi her yaş için geçerli bir aslında yöntem. Bizim en azından değiştirebileceğimiz kısmı. Bunların dışında kanserden korunmak anlamında işin tıbbi tarafına bakarsak taramalar var. İşte hem kalın bağırsak kanseriyle, prostat kanseriyle, meme kanseriyle alakalı işte yaşla beraber bunların planları var. İşte 50 yaşından sonra bir kez kolonoskopi yaptırmak öneriliyor. Erken tanı gerçekten bunlarda kolaylıkla ilerlemeden hastalığı ortadan kaldırmayı sağladığı için tetkikleri sürdürmek işin tıbbi tarafında. Yaşam tarzı tarafında da her zaman sağlıklı yaşam için söylediğimiz bunu hareket ve kilo kontrolünü de ilave edebiliriz. Sağlıklı beslenme tamamen ayrı bir bahis belki ama kısaca burada bahsetmiş oldum. Yeterli diye söyleyebilirim.
1: Beslenme gerçekten önemli. Kalp sağlığı açısından da aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi kolon kanseri açısından da lifli beslenmek gerçekten önemli. Hani genelde Akdeniz tipi diyet evet, öneriliyor. Evet. Hani lif içeriğini artırmak ve biraz önce söylediğiniz gibi endüstriyel içerikleri elimizden geldiğince azaltmak çok kıymetli. Bunun dışında hocam genel olarak söylemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz başka bir şey varsa onları da alarak programı sonlandırayım.
2: Yani üzerine en çok durduğumuz hani şeyi söyleyeyim. Hareketi korumak gerçekten kritik öneme haiz. Kişilerin yaşından bağımsız mümkün olduğunca bir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece yürüyüş tek başına bizim sağlığımızı korumak adına gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hani buradan tek bir nokta akılda kalsın isteseydim bunu söylerdim.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım ki büyüklerimiz için de katkısı olacaktır. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde bir malzemeyi aldığında onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda da bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum. Evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse, bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek, çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
4: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar.

0: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir. Dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin. Sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle. Selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, kasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın. Sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

0: Merhaba değerli Akre FM dinleyenleri. Bir güzide günde daha mübarek sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam ediyoruz. Bu programımızda sahabeden iki hanımdan Suayr el-Esediyye ve Umeyme binti Rukayye ile tabiinden Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum'dan söz edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Suayr el-Esediyye radıyallahu anh, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yumağı yapmak suretiyle geçimini sürdürürdü. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayr'a hakkında Nahl suresi 92. ayet nazil olmuştur. İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olmayın. Yani şöyle buyurulmuştur. Ey Kureyş topluluğu! Suayr'a gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Suayr'a Resulullah'a gelip, ya Resulallah, bende bir hastalık var. Benim hastalığımı iyileştirmesi için Allah'a dua et dedim. Peygamber Efendimiz, dilersen Allah'a dua ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tespit eder. İstersen sabret, sana cennet verilsin dedi. Suayr'a sabır ve cenneti seçtim cevabını verdi. Ata İbni Ebi Rabah, Abdullah İbni Abbas'ın kendisine şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sana cennetlik bir kadını göstermemi ister misin? Bana sarı, iri bir Habeşli kadını gösterip, işte o, Suayr el-Esediyye'dir dedim. Allah şefaatlerine nail etsin duamızla, şimdi de Umeybe binti Rukayya radıyallahu anhadan söz edelim efendim. Umeyme binti Rukayka, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Rukayka'nın kızıydı. Umeyme, Resulullah'ın çocuklarının teyzesinin kızıdır. Umeyme binti Rukayka, Resulullah'a biat eden kadınların arasında gelmişti. Onlar, ya Resulallah, sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak, çocuklarımızı öldürmemek, önden ve arkadan iftira etmemek, marufu yapmada sana isyan etmemek üzere biat ediyoruz dediler. Resulullah gücünüzün yettiği konularda buyurdu. Onlar Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametlidir dediler. Sonra kadınlar tamam ya Resulallah uzat elini sana biat ediyoruz dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Ben kadınlarla musafaha yapmam. Benim 100 kadına söylediğim bir tek kadına söylediğim gibidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten yapılan başka bir rivayette, Rukayka kızı Umeyme radıyallahu anh'a, Müslümanlık üzerine Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere geldi. Efendimiz ona, Allah'a herhangi bir şeyi eş tutmaman, hırsızlık yapmaman, zina etmemen, çocuklarını öldürmemen, bela ve musibetler anında yüksek sesle ağlayıp dövünmemen ve eski cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümemen şartıyla senden biat alırım buyurdu. Efendim tabiinden Ömer İbni Abdülaziz şimdiki konuğumuz. Medine'nin alimi, kadısı ve şeyhi Seleme İbni Dinar rivayet etmektedir. Halep'in meseleleriyle ilgili olarak Hunasıra'dayken Müslümanların halifesi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldim. Yaşım hayli ilerlemişti. Uzun zamandan beri de onunla görüşmemiştik. Onu evin önünde buldum. Ancak Medine'ye vali olduğu gün gördüğüm halinin değişmesi sebebiyle onu tanıyamadım. Bana hoş geldin dedikten sonra Ebu Hazım yanıma gel diye ilave etti. Yanına varınca sen müminlerin emiri Ömer İbni Abdülaziz değil misin dedim. O da evet dedi. Ben de ne oldu sana böyle, senin yüzün parlak, cildin taze ve rahatın yerinde değil miydi dedim. Öyleydi diye cevap verdim. Altın ve gümüş sahibi ve müminlerin emiri olduktan sonra seni bu hale getiren nedir diye sordum. O da Ebu Hazim, peki bende değişen nedir diye sordu. Şu cevabı verdim. Vücudun zayıflamış, cildin sertleşmiş, yüzün sararmış, gözlerinin canlılığı gitmiş. Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi. Sen beni öldükten 3 gün sonra görseydin nasıl olurdu ya? İşte beni o zaman görseydin, beni bugünkü kadar da tanıyamazdın. Daha sonra gözlerini bana dikip, Ebu Hazim, Medine'de bana rivayet ettiğin hadisi hatırlamıyor musun? Dedi. Müminlerin emiri, sana birçok hadis rivayet ettim, hangisini kastediyorsun dedim. Şöyle cevap verdi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Evet hatırlıyorum müminlerin emiri dedim. Bana o hadisi tekrar etsene. Senden onu tekrar dinlemek istiyorum dedim. Ben anlattım. Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini duydum. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Sizin önünüzde sarp ve çok tehlikeli bir yokuş var. Onu sadece vücudu ibadet ve cihat ederken zayıf düşenler aşabilecektir. Ömer ciğerinin parçalanmasından korktuğum bir şekilde ağladı. Daha sonra gözyaşlarını silip bana döndü ve şöyle dedi. Ebu Hazim, bu yokuştan kurtulmak ümidiyle kendimi zayıflattığımda beni ayıplar mısın? Halbuki ben kendimi kurtulmuş sanmıyorum. Ömer'in vefatı yaklaşınca Mesleme İbni Abdülmelik yanına girdi ve şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Sen çocuklarının fırsatı ganimet bilip paraya sahip olmalarını önledin. Bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın ne iyi olurdu. Sözünü bitirince Ömer, beni oturtunuz dedi. Onu doğrultup yatağına oturttular. O şöyle dedi. Mesleme, konuşmanı duydum. Çocuklarımın fırsatı ganimet bilip bu mala sahip olmalarını önlediğimi söyledin. Vallahi ben onları layık oldukları bir haktan alıkoymadım. Onların olmayan hiçbir şeyi de onlara vermedim. Bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın sözüne gelince, benim onlar hakkındaki vasim ve velim hakla kitabı indiren Allah'tır. O iyileri korur ve onlara yardım eder. Mesleme, oğullarımın iki kişiden biri olduğunu bil. Ya salih ve muttaki bir kişi, Allah lütfuyla ona yardım edip onun için bir çıkış yolu bulacaktır. Ya da günahların üzerine eğilmiş kötü bir kişi ki, ben Allah Teala'ya karşı ona parayla yardım eden kişilerin ilki olmayacağım. Daha sonra oğullarımı yanıma çağırın dedim. Onları çağırdılar. 10 küsur oğlandı. Onları görünce Ömer'in gözleri yaşardı ve şöyle dedim. Benim çocuklarım var ki onları yoksul ve hiçbir şeysiz bırakmadım. Sessiz bir şekilde ağlamaya devam ettim. Daha sonra onlara dönüp, yavrularım, size birçok iyilik bıraktım. Siz Müslüman ve zimmilerden üzerinizde hakları olduğunu söyleyen hiç kimseyle karşılaşmayacaksınız. Yavrularım, sizin iki şeyden birini seçmeye hakkınız var. Ya babanızın cehenneme girmesi karşılığında zengin olmanız ya da cennete girmesi karşılığında fakir olmanız. Ancak ben sizin babanızı cehennemden kurtarmayı zenginliğe tercih edeceğinizi zannediyorum dedim. Daha sonra onlara şefkatle bakıp şöyle dedi. Kalkınız, Allah sizi korusun. Kalkınız, Allah size rızık versin. Mesleme ona dönüp şöyle dedim. Benim bundan daha iyi bir fikrim var, müminlerin emiri. Halife, peki nedir o dedi. Mesleme şöyle cevap verdi. Bende 300 bin dinar var. Bu paraları sana vereyim, sen de onları çocuklarının arasında dağıt veya istersen onları tasadduk et. Ömer ona, Mesleme, bende bundan daha iyisi var dedi. Mesleme sordu. Nedir o müminlerin emiri? Kendisinden alınan kimseye onları iade edersin çünkü onlar senin hakkın değil dedi. Mesleme'nin gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Allah sana sağken de ölüyken de rahmet etsin. Sen bizim katı kalplerimizi yumuşattın. Unutkanlaşan kalplerimizi hatırlatmada bulundun. Adını salih kimseler arasına soktun. Halk Ömer'den sonra oğulları ile ilgili haberleri takip ettiler ve hiçbirinin muhtaç ve fakir durumda olmadığını gördüler. Yüce Allah bunu ne güzel buyurmuştur. Nisa suresi 9. ayette. Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar ve Allah'tan sakınsınlar. Doğru söz söylesinler. Bir programımız da burada son buluyor efendim. Bir başka programımızda yıldızlar gibi olan sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Errahim. Her şeyin sırrı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Allah müminlere çok merhamet edendir. Errahim ismi genellikle Allah'ın başka bir ismi şerifiyle beraber kullanılır. Gafurur Rahim, Tevvabur Rahim gibi. Tüm kainat Allah'ın rahmet isimlerinin tecelli yeridir. Rahman genel manada kullanılırken Rahim ise özelleşiyor. İnce, latif nimetler veren anlamında kullanılıyor. İşte Rahman ismi şerifinden farklı olarak Rahim

ismi şerifi sadece müminlere nimetler veren manasıyla öne çıkıyor. Rahmaniyet genel ve tam bir emniyettir. Asi mümin, canlı cansız, hayvan insan, hepsi Rahman'ın rahmetine gark olmuşken, Rahim ismi olmasaydı, ilimle cehaletin ne farkı kalırdı? Tembel olan, asi olan, küfreden veya zulmedeni zıtlıklarından ayırabilir miydik? Bilmeyen aslı vücudu, bulmayan Mevlasını, surete insan gelir de, sirete hayvan gider. Bu ismi şerif bizlere ilk önce Rahman ve Rahim olan adına nasıl yaşamalıyız onu öğretir. Bismillahirrahmanirrahim. Günlük hayatımızdan ibadet hayatımıza her işimizi kapsarken Rahman ve Rahim ismi şeriflerini de içeriğinde cem eder. Her çaresizliğimizde ümitsizliğe düşemeyeceğimizi, kederi, gamı onun rahmetine sığınarak giderebileceğimizi hatırlatır. Devletin kapısı kapanmaz. Anne baba gibi yar olmaz. Sen düşerken sadece kardeşin tutar gibi doğrularımız denenmiş doğrulardır. Ama istisnaları da vardır. Rabbimiz ise bizim her tür ayıp ve hatamızı bilir ama rahmetiyle örter. Bağışlar, affeder. Başkalarının duyunca yüzümüze bakmayacağı hallerde bile hak kapısı hiç kapanmayan tek kapıdır. Rahim ismi şerifine göre her çalışma karşılık bulacaktır. Çalışanla çalışmayan aynı kefeye konmayacaktır. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da kazanımlarımız önce Rahman olanın bize engin rahmetiyle, sonra da Rahim ismi şerifiyle ahirette mümin gönüllere ikram etmesiyledir. Rahim ismi şerifinin zevkini bu dünyada duyan bir gönül çalışır, çabalar. Yes ve ümitsizlikten uzak olur. Allah'ın inananları mutlaka selamete çıkaracağından emin olur. Rahim ismi şerifi tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için ne güzel bir tesellidir.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

iki cihan serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa rahmet olarak gönderildi. Ahlakı Kur'an'dı. Allahü Teala'nın eşsiz kelamını ileten ve açıklayandı. Her sözü, fiili sahabeden itibaren kaydedildi, korundu ve nakledildi. Sahih hadisleri ilk kez bir eserde toplayan muhaddis ve alim İmam Buhari.

Onlarca ilim yolculuğuna çıktı. Hadis alimlerinin meclislerini ziyaret etti. Binden fazla hocadan ders aldı. Hadisler ve raviler hakkında kendisine başvurulan en önemli alimlerden biri oldu ve hadis konularında hakemlik yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bizzat ravilerinden dinleyerek kaydetti. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirdi. Binlerce hadisi kaynaklarıyla, delilleriyle topladı eserine ve dahi yine binlercesini hafızasında tutarak. Hicri 3. asırda 16 yılda tamamladığı El-Camius Sahihini, Sahih-i Buhari'yi miras bırakarak göçtü ebedi aleme. İmam Buhari'nin hayatı. İmam-ı Buhari 13 Şevval 194 yani 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara'da doğdu. Asıl ismi Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Cufi el-Buhari. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden Buhari, ilk olarak annesi tarafından yetiştirilir. Küçükken gözlerinden yaşadığı problem sebebiyle annesi çokça dua eder ve Allah'ın verdiği şifayla tekrar görmeye başlar. Çok güçlü bir zeka ve hafızaya sahip olan Buhari, küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberler ve Arapça öğrenir. 10 yaşına geldiğinde Küttab denilen eğitim kurumlarında bulunur. Ve Muhammed bin Selam el-Bikendi, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedi gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başlar. Buhari'nin ilim yolculukları. Daha bu yaşlarda 70 bin hadis ezberlemiş olan İmam Buhari, 16 yaşına geldiği zaman hac vazifesi için Mekke'ye gider. Hac sonrası ilim öğrenme isteğiyle Mekke'de kalır ve hadis tahsil eder. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Küfe, Mısır, Nişabur, Belh, Merv, Askalan, Dımeşk, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp birçok hadis toplar. Kendilerinden hadis yazdığı muhaddislerin sayısı 1080'e ulaşır. Bu seyahatlerse tarihe rıhle, yani muhaddislerle görüşmek, hadis öğrenmek, mevcut rivayetleri derlemek ve hadisle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan yolculuklar olarak geçer. Defalarca Bağdat'a giderek Hanbeli mezhebinin imamı, muhaddis ve fakih Ahmet bin Hanbel'le görüşüp ondan istifade eder. Henüz 18 yaşındayken İmam Şafii'nin talebelerinden Ebu Bekir Abdullah bin Zübeyir el-Hümeydi'den fıkıh tahsil eder. Geceleri ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edip, kabrin başında gecelerin sükunetinde ilk eserlerinden biri olan ve raviler hakkında bilgi veren Et-Tarihul Kebir kitabını yazar. Birçok alimden eğitimlerini aldıktan sonra Mısır'dan Maveraü'n-Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli İslami ilimler alanında dersler verir. Kendisinden 70 binden fazla talebenin hadis dinlediği rivayet edilir. En tanınmış talebeleri ise Firebri, İmam Müslim, Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Zür'a Er-Razi, Muhammed bin Nasr el-Mervezi, Salih Cezere, İbni Huzeyme gibi muhaddislerdir. İmam Buhari, hadislerle dolu çok geniş bir kütüphaneye sahiptir. Topladığı tüm hadislerin 200 bin olduğunu söylemiştir.
hadisleri hem kaydetmiş hem de hafızasında saklamış bir alim. Yazdığı hadislerin kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır. Bu imtihanda muhaddisler yüzlerce hadisin senet ve metinlerini karıştırarak Buhari'ye yöneltmişler. Buhari onlara bu hadislerin hiçbirini okuduğu şekliyle bilmediğini belirterek doğru şekillerini aktarmıştır. Hadisleri Sahih-i Buhari'de toplayıp kitaplaştırdı. İmam Buhari'nin hadis ilmine hizmetleriyle tanınan en önemli şahsiyetler arasında gelmesinin sebebi, ilk defa sahih hadisleri bir araya getiren kişi olmasıdır. O, Sahih-i Buhari olarak bilinen El-Camius Sahihini 600 bin hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirmiştir. İbni Huzeyme, şu gök kubbenin altında Resulullah'ın hadislerini Buhari'den daha iyi bilen ve daha iyi ezberlemiş olan birini görmedim, derdi. Hocalarından Humeydi, hadise dair bir meselede muhaddislerinden biriyle anlaşmazlığa düşünce, henüz 18 yaşında bulunan talebesi Buhari'yi hakem tayin etmiştir.

Buhari'nin hadisçiliği. Onun hadis ilminde öncü ve yetkin bir şahsiyet olarak kabul edilmesinin başlıca sebepleri arasında, rivayetlerdeki ince kusurları tespit bilgisine sahip olması, hadisi nakleden raviler arasındaki görüşme şartını dikkate alması ve hadislerden elde ettiği fıkhi görüşlere bab yani konu başlıklarında yer vermesidir. Buhari kitabını öncelik verdiği konulara göre oluşturmuş, daha sonra elindeki hadis malzemelerini bir plan ve disiplin çerçevesinde buralara yerleştirmiştir. Eserinin her bir bölümünü yazmadan önce çok titizlik gösterir, her defasında tüm vücudunu yıkar ve abdest alarak iki rekat namaz kılardı. Birinden hadis yazarken onun ismini, künyesini, nisbesini ve hadisi nasıl öğrendiğini mutlaka sorar, aldığı cevaplara göre eğer o kişiyi yeterli bulursa ondan hadis rivayet ederdi. Buhari'nin yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken elde ettiği rivayet malzemelerini önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği eser üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Bizzat Buhari'nin bütün kitaplarını üçer defa yazdığını söylemesi, onun eserlerini yazdıktan sonra talebelerine okuttuğunu, bu sırada bazı konuları ilave edip bazılarını çıkardığını, daha sonra eserini ikinci ve üçüncü defa aynı şekilde okutup tashih ettiğini göstermektedir. Son günleri. İmam Buhari siyasi bazı problemler sonucunda Buhara'dan ayrılmak zorunda kalır ve memleketi olan Semerkant'a dönmek için yola çıkar. Semerkant'a 3 mil mesafede bulunan Harteng kasabasına gider. Fakat orada hastalanır ve Semerkant'a gidemez. 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi vefat eder. Ertesi gün yani 1 Eylül 870 Cuma günü orada defnedilir. İmam Buhari'nin bazı önemli eserleri şunlardır. 1. El-Camius Sahih 2. Et-Tarihul Kebir 3. Et-Tarihul Evsat 4. Et-Tarihus Sagir 5. Kitab-ül Dufa-is Sagir 6. Kitab-ül Küna 7. El-Edeb-ül Müfret. Bu eser Buhari'nin ahlak hadislerini ayrıca rivayet ettiği eserdir. İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumalarıyla bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Sahih hadisleri ilk defa bir araya getirerek bu alanda öncü olmuştur. Onun muhteşem eseri El-Camius Sahih'inin İslam hadis ve ilim geleneğinde üzerine şerh, haşiye, talik türünden binlerce ve en fazla eser yazılmış olması Buhari ve eserinin kıymeti hakkında geriye herhangi bir söz bırakmamaktadır. Allah kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akran, akran, akran.

0: Bulunduğun bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Allahu bi kavmin hayran. Cenab-ı Hak bir kavimle hayır murad ediyorsa kessere fukahaehum. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Hep alim, herkes biliyor. Din bileceklerini. Ve ekalle cühale. Bilmeyen pek azdır. Bilmeyen az, fakat ekseriyetle bilirler. Fîlâ tekellemel fakih. Fakih olan insan, alim olan insan konuşuyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Emri ilahi. Vecede avvânen. Herkes ona yardımcı olur. Herkes bu alimin yardımcı olur. Bu filan hoca efendi böyle dedi, hep beraber yapalım bunu derler. Ve izâ tekellemel cahil, cahilin birisi kalktı, yok ya öyle şey mi olur şimdi bu devirde filan. Derhal sustururlar onu, konuşturmazlar.
1: Cahil
0: sözü, bu da kutsal. Yok yardımcısı. Yüzüne ne bakıyorsun buna sen, günahsın desen, diyemezsin. Sen de bu devirin insanı değilsin ki tersi devir derler. Ve ekalle fukaha ehüm, artık bunu söyleyecek bilgin ne azalır. وَاِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلِ Cahil konuşunca وَجَدَ اَعْوَانًا Çok yardımcı çıkarına. Evet, bu devirde bu böyledir, şu şöyledir. Bunlar eski insanların kafasıdır filan diye birçok yardımcı çıkardı. وَاِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهِ Bir alim konuşacak olursa قُفِيرَ Sus! Durdururlar bu. Konuşturmazlar. Bugün hep bunlar görülen şeylerdendir yani. Bugün görülen şeylerdir. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّا عَلَيْهِمْ عُلَمَاءَهُمْ Yine izine bak, bir kavimle hayır murad buyururlarsa وَلَّا عَلَيْهِمْ عُلَمَاءَهُمْ Halimleri idareci olur. Halimleri idareci olur. وَقَضَى بَيْنِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ Alimleri de hüküm verici kadıları, yani hakimleri de ulemalar, dinini bilen insanlar olur. İnsafsız, dinsiz insanlardan değil. Ulemalar olur. وَجَعَلَ الْمَالِ فِي سُمَحَاهِمْ Paralar da cömertlerin elinde olur. Şimdi diyorlar ki bir şey istediğimiz yoksa şu zengine gidiyoruz da vermiyor diyorlar. Demek ki verilmiyor ona. Ona ver denemiyor. Vermiyor onu için. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا Şer murad ise وَلَّ عَلَيْهِمْ سُفَهَاءَهُمْ Bak şimdi, murad ilahi, fena ise, şer ise bunların başına sufa, sefihleri geçer. Sefihleri geçer başlarına. وَقَدَى بَيْنَهُمْ جُفَّالُهُمْ Hakimleri de cahiller olur. Üçüncüsü, mal servetten sıkılırın elinde olur. Koparamazsın elinden bir şey. Alamadın. Sıfâhı. Bu da şer murad olan bir kavmin şeysi, adet anneannesi böyle olur. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا Bak burada şimdi çok büyük kabahatlerimiz var. Allah kusurlarımızı affet. Bir kavmine, Cenab-ı Hak, bir aile, bir ev, neyse hepsi içinde. Hayır vardı olunuyor da ona üf diyeliğimi diyet dayf. Bu eve misafir çok gelir. Bu eve misafir çok gelir. Bu evin kadını da erkeği de gelen misafirden hiç üzülmez. Bu akşam evimize misafir gelmedi diye İbrahim Aleyhisselam gibi kapılarda bekler. Şimdi bir eve iki defa misafir geldi miydi? Üçüncü günü çok oluyorsun ha. Değil mi başlar insan? Bu demek ki bizde hayır yok artık. Bizde hayır olmadığının alameti. Gelir de ne olur? Yenzülü bir rızkı. Gelen rızkıyla gelir. Gelen rızkıyla gelir. Ve yerde hülü giderken fakat bu gafarallahu li ehli menzil. Bu ehli menzil, bu ev mağfireti ilahi nasıl olur? Bunun için misafirin eve gelmesi bir rahmeti ilahiyedir. Ama hanımlar bu işte bugünkü anneannelere göre çok zahmet çıkıyorlar. Bu zahmete de tahammülleri kalmıyor eski annelerimiz gibi değil. Eski annelerimizde biliyorsunuz ki öyle hep odalar vardır. Bu odalara hep köylüler misafir gelirler. Mütemadiyen. Bu evin hanımı mütemadiyen ekmek yapar, yemek yapar, ekmek yapar, yemek yapar, yatak kaldırır, yatak yiyer. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْحِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا هَاجَةٍ İnsanların ecelleri nerede geleceğini kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Fakat mesela bir adamın eceli Hindistan'da alınacak. Adam da burada. Bu adamın Hindistan'da ecelin alınmasında yazılmış bu adam. Bu ona ne olur olur bir hadet sürer. Ben aman Hindistan'a gideceğim. Burada şöyle para kazanıyormuş. Şöyle iyilikler varmış diyerekten. Biner tayyareye bakarsın gider. Ezalesine orada yakalar gider. Niçin? Orada alınacak. Demek ki şimdi bizim bir sene arkadaşımızdan çok bir tanesi Haç'ta Arafat'tan döndük. İşte Mine denilen yere geldik. Burada bir yangın.

0: etmedi gitti. Allah makamını âli eylesin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ ظُورِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةٍ Orası için ona bir hacet, bir sebep harf olur. O sebep dolayısıyla oraya gider, orada ruhunu da teslim eder. Ravileri çok. Ahmet İbni Hanbel, Hakim, Bari, Ebu Neym Filhiliye, Bukhari Filhedeb. An Ebi Vurretel Üzeli vel Hakim vel Beyhaki an Ure vel Hakim an Gündeb. Bir de şimdi Mesail Diniye'den اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَى هُوَ اَكِيمَةُ الصَّلَةِ Abdestimiz geldi. Müezzin efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezene başladı. Kâmette olmuyor arkasından. Hadi şu abdestten, şu namazı kılayım de bundan sonra temizlenirim, rahatlanırım. Yok öyle şey. وَاِذَا اَرَادَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَى هُوَ اَكِيمَةُ الصَّلَةِ فَلْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى Namaz dursun. Evvela git rahatlan. Çünkü ibadette huzur lazım. Böyle sıkışaraktan, bunalaraktan, darlık içerisinde namaz, namaz olmaz. Ya namazda huzur lazım olduğu için git rahatlan, hakkınızla rahatça dur. Yemek de böyle. Açsın, iştahın da var. Namaz vakti, yemek vakti konmuş ortaya. Ezan da okundu. Ama benim iştahım da var yemeği yemeye. Öyleyse sen yemeği git, karnını doyur. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Huzur-u ilahiyede olarak rahatça namazını. Ama cemaat kaçacak. E ne yapalım? Murad-ı ilahi. اِذَا اَرَادِ اَحَدْكُمْ سَفَرًا Bir yere gideceğiz. İstedik. Gerek ticaret için olsun. Gerek hac gibi olsun. Nasıl olsun? فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ Giderken usulca kaçıp gitmek caiz değil. Kimse duymadı. Sen gidiversin. Ya Rabbi ne gider? Kimse de duymadı. Nereye gittin, nereye geldin? Aa öyle değil. فَلْ يُسَلِّمْ عَلَى اِخْوَانِ Selam ver arkadaşlarına. Ben artık filan yere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gidip var, gelmemek var. Gelip bulmamak var. Selamlaşın. فَاِنَّ اللّٰهَ يَزِيدُ بِي دَعْوَتِهِمْ خَيْرًا Onlar da sana dua ederler. Ya Rabbi bunun yolunu açık et. Selametle gitsin, selametle gelsin. İşte rızkına da bolluk ver falan diye bir şeyler derler. O dualar sebebiyle sen de güzel şeyler kazanırsın. Allah kusurlarımızı affetsin.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Candan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Çocuk, çocukluk çağındaki birikimlerin bir anda kenara bırakıp yetişkinliğe doğru geçmek istiyor. Geçiş yaparken vücutta bazı değişiklikler oluyor. Hem bedensel hem psikolojik. Dolayısıyla çocuk bu arada zarar vermeden kendine, biz bireyler olarak zarar vermeden çocuğun yetişkinliğe geçmesini sağlıyoruz. Ergenliğin en önemli sıkıntılarından birisi enerji patlaması. Adamlar delikanlı.

0: 15 yaşında çocuk yerine duramıyor. Fıkır fıkır kaynıyor. Çocukta bir hareket var. Zaten hareketsiz olması bir anormallik. Yediği yemekler de arkadaşın enerjiye dönüşüyor. Bu adamı sen alıp okuldan çıktıktan sonra masaya oturtabilir misin? Oturtamazsın. Bunu spor yapması lazım. Ergenliği en iyi fren, bakın ilaç değil, en iyi fren spordur. Ergen çocuklarda nedir ergenlikte? Vücutta gelişmeler oluyor mu? Oluyor. Fakat vücutta hem kasta hem kemik yapıda gelişmeler oluyor. Aynı zamanda psikolojik olarak da depresyona meyilli halde böyle. Bunları frenlemenin tek yolu ne biliyor musunuz? Spor. Ben diyorum ki her ergenin bir spor yapması lazım. Hatta daha erken yaşlarda başlamak, ergenliğe hazırlık yapmak lazım. Yani 9-13 yaş arasında ergenlik başlıyor diyoruz ya Türkiye standartlarında. Biz mümkünse ilkokul çağında yani 6-7 yaşlarda başlayalım. Yer hareketleriyle, jimnastikle. Sonra atletizm gibi böyle ağır sporlara doğru, tekvandocuda gibi 10'lu yaşlara devam ettirelim. Ondan sonra her sporu yaptıralım. Çocuklar bir kere spor disipline ediyor çocuğu. Ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını çocuk biliyor. Ne yiyeceğini, ne içeceğini spor eğitmenleri başlarında olduğu için öğretiyorlar.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Akra Medya mobil uygulaması yenilendi. Sadyo'nun Sesi Akra Medya'nın mobil uygulaması yeniliklerle yayında. Kullanıcılara daha işlevsel bir deneyim sunacak olan mobil uygulamada pek çok yenilik yer alıyor. Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim, hava durumu gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Yenilenen Akra Medya mobil uygulamalarında belirlenen konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına internet olmadan erişilebiliyor. Kıble bulma özelliği yeni arayüzüyle daha işlevsel kullanılabiliyor. Favori şehir seçme özelliğiyle farklı şehirlerin namaz vakitleri, hava durumu gibi bilgiler takip edilebiliyor. Namaz vakitleri bildirimleri eklenerek istenilen sürelerde hatırlatma yapılabiliyor. Profil ayarlarıyla uygulama ekranı açık ve koyu tema seçenekleriyle kullanılabiliyor. Geliştirilen medya işlevleriyle farklı hızlarda dinleme, medya sıralama, kalınan yerden dinlemeye devam etme özellikleri kullanılabiliyor. Canlı yayın geri alınarak kaçırılan programlar dinlenebiliyor. Mobil uygulamadan dinlenen medyalar farklı cihazlara aktarılabiliyor. Üyelik ayarları daha pratik şekilde kullanılabiliyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın yenilenen mobil uygulamasıyla namaz vakitleri daha pratik olarak takip edilebiliyor. Cihazın konum ayarlarına göre bulunduğunuz noktanın namaz vakitlerini takip edebileceğiniz gibi favori ile ekleyeceğiniz diğer şehirlerin vakitlerini de uygulama üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadan da namaz vakitleri görülebiliyor. Akra Medya mobil uygulamasında namaz vakitleri bölümünden bildirim ayarlarını açarak ezan vakti veya 5 dakikadan çok daha uzun süreye kadar belirlediğiniz sürede namaz vakti öncesinde telefonunuzdan hatırlatma yapılmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hatırlatma ayarlarında Akra'nın özel melodilerinden dilediğinizi bildirim sesi olarak ekleyebilirsiniz. Namaz vakitlerini kaçırmamak için bildirim ayarlarını dilediğiniz sürede ayarlamanız yeterli. Akra Medya mobil uygulamasını güncelleyerek iOS ve Android cihazlarınızda tüm bu yenilikleri hemen deneyimleyebilirsiniz. Sayed Erden Dijital Farkındalık Projesi. Dijital teknolojilerin günlük yaşamın her alanındaki etkisi artarken bilinçli teknoloji kullanımı ve çocuklara doğru rehberlik edilmesi de önem kazanıyor. Sağlık ve Yaşam Derneği Sayed Er bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Dijital Farkındalık Projesi kapsamında iki ayrı etkinlik düzenledi. Projenin ilk etkinliği 19 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal medya ve içerik üretim atölyesi oldu. Sayed Er gönülleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı atölyede içerik avcılığı, hikaye anlatımı ve metin yazarlığı, görsel dil, dijital medya ve içerikle yapay zeka destekli içerik üretimi konuları ele alındı. Gün boyu süren uygulamalı çalışmalarda katılımcılar ekipler halinde çalışarak Sayed Er'in dijital iletişimine yönelik içerik önerileri geliştirdi. Projenin ikinci etkinliğinde ise dün Doçent Doktor Mehmet Dinç "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Programda çocukların ekran kullanımına yön vermeden önce ebeveynlerin kendi dijital alışkanlıklarını değerlendirmelerinin önemine dikkat çekildi. Çocukların ve gençlerin güçlü yönlerinin keşfedilmesi, bu yönlerin desteklenmesi ve gelişim dönemlerine özgü ihtiyaçların anlaşılması da konuşmanın öne çıkan başlıkları arasındaydı. Doçent Doktor Dinç ayrıca bireyin çevresindeki insanların etkisiyle şekillenen yansıyan benlik kavramına değinerek zamanın boşluk kabul etmediğine dikkat çekti. Programda çocukların sağlık gelişiminde yetişkinlerle kurulan derin ve anlamlı ilişkilerin önemine de vurgu yapıldı. Sayed Er'in dijital farkındalık projesi ile dijital dünyanın imkanlarından bilinçli şekilde yararlanılması ve özellikle çocukların dijital yaşamına doğru rehberlik edilmesine yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Çekut'tan ağaçlandırmada bölgesel hassasiyet. Ağaçlandırma doğanın korunmasında önemli bir araç. Ancak uzmanlar her bozkır alanının ağaçlandırılmasının doğal denge açısından olumlu sonuç vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapılan bir araştırmada Konya Kapalı Havzası'ndaki ağaçlandırılmış ve doğal bozkır alanları karşılaştırıldı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada bitkiler, kuşlar ve kelebekler incelendi. Araştırmaya göre ağaçlar büyüdükçe özellikle açık alanlara uyum sağlayan bozkır bitkilerinin çeşitliliği azalabilir. Yoğun gölge oluşturan çam ve sedir ağaçlandırmalarının etkisi daha belirgin görülürken ağaç türlerinin çeşitlendirilmesinin biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayabileceği de belirtildi. Kelebeklerin bazı türleri ağaçların gölgesinden faydalansa da beslendikleri ve üredikleri bitkilerin azalması kelebek çeşitliliğini de etkileyebiliyor. Kuş çeşitliliğinde ise artış görülebilirken geniş açık alanlara ihtiyaç duyan bozkır ve çayır kuşlarının bölgeden uzaklaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar bu nedenle bir bozkır alan görüldüğünde ilk refleks ağaçlar

0: Kandırma olmamalı uyarısında bulunuyor. Özellikle nadir ve bozkıra özgü türlerin bulunduğu alanlarda doğal habitatın korunması, ağaçlandırma yapılacak bölgelerde ise yerel ekosisteme uygun türlerin ve dikim yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Bu yaklaşım, çevre kuruluşlarının bölgesel ağaçlandırma çalışmalarındaki hassasiyetini de gündeme getiriyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, yaptığı çalışmalarla net bir mesaj veriyor. Ağaçlandırmada sayı kadar doğru türün doğru bölgede toprakta buluşturulması da önemli. Doğayı korumak yalnızca daha fazla ağaç dikmek değil, bölgenin doğal dengesini gözeterek doğru yere doğru ağacı dikmekle mümkün. Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili kampanyalara dikiliağacımvar.com sayfasından destek verilebiliyor. Aşırı şeker tüketimine dikkat. Uzmanlar, aşırı şeker tüketiminin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını beraberinde getirebildiğine ve diyabet başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının riskini artırabildiğine dikkat çekti. Özellikle şekerli içeceklerin sık tüketilmesi, fark edilmeden yüksek miktarda enerji alınmasına ve fazla kilo riskinin artmasına yol açabiliyor. Şekerli içecekler yerine su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi öneriliyor. Tatlı ve şekerli ürünlerin ise daha küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, alışveriş sırasında ürünlerin şeker miktarlarının etiketlerinden kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ise özellikle çocukluk döneminden itibaren kazandırılması büyük önem taşıyor. Diş sıkmanın sebepleri neler? Diş sıkma ve gıcırdatma, tıbbi adıyla bruxizm, günümüzde giderek fazla kişiyi etkileyen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum. Ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Zahit Baş, bu yaygın sorunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında Akre'ye açıklamalarda bulundu.
1: Uyku halinde dişleri sıkma, dişleri gıcırdatma, uyandığında ağız açıklığında kısıtlılık, boğaz açıklığında kısıtlılığın gün içinde artması, özellikle şakak bölgesinde, boyun bölgesinde ve çene yüz bölgesindeki diğer kasları ağrıyla kendini gösteren hastalığın adı bruxizm.
0: Bruxizm tedavisinde sadece diş hekimlerinin değil farklı disiplinlerden uzmanların da bir arada çalışması gerektiğini belirten Baş, tedavi sürecinde diş hekimleri, tıp hekimleri, holistik tıp uzmanları ve holistik diş hekimlerinin işbirliği oldukça önemli. Multidisipliner bir yaklaşım hastalığın kök nedenine inerek daha kalıcı çözümler sunuyor dedi. Öte yandan son yıllarda popüler hale gelen botoks uygulamaları hakkında da uyarılarda bulunan Baş şu bilgileri verdi.
1: Bruxizm hastalarda biz çene yüz bölgesinde kasların ideal bir şekilde kasılmasını hedefliyoruz. Ama botoks yapan hastalarda tabiri caizse kaslara kasılma deniyor.
0: Doktor Baş, bruxizmle mücadelede yaşam tarzı değişikliğinin önemine vurgu yaptı. Uyku düzeninin sağlanması, stres yönetimi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve gevşeme teknikleri bu süreçte hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. Alzheimer riskini azaltmak için kitap okumak önemli. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşarken Alzheimer hastalığı bu vakaların yaklaşık %60 ila 70'ini oluşturuyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Yasemin Biçer Gömceli, Alzheimer hastalığında her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka görülebildiğini belirterek, unutkanlık gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini ifade ediyor. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak, dengeli beslenmek, tansiyon, kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutmak, Alzheimer riskinin azaltılmasında önem taşıyor. Ayrıca sosyal ve zihinsel aktivitelerin sürdürülmesi, kaliteli uyku, stres yönetimi, işitme ve görme sorunlarının ihmal edilmemesi ve kafa travmalarından korunulması da öneriliyor. Bu alışkanlıklar arasında düzenli kitap okumak da öne çıkıyor. İngiltere'de 55 yaş ve üzerindeki 6000 kişinin 5 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmada düzenli kitap, gazete veya dergi okuyanlarda zihinsel gerileme riskinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar düzenli okuma alışkanlığının Alzheimer riskinde yaklaşık %33'lük azalma ile ilişkili olduğunu tespit etti.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurt genelinde yeni haftada sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalıyor. Hafta ortasından itibaren ise soğuk hava iç ve batı bölgelerde etkisini artırabilir. Yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Hafta boyunca Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer devam edebilir. Üç büyük şehirde de sıcaklıklar düşüyor. Ankara'da bugün 24-25 derece civarında seyreden sıcaklar hafta ortasından itibaren azalıyor. İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar 20 derece civarında. İzmir'de 30-31 derece civarında seyrediyor. Hafta ortasında 25-27 derecelere iniyor. Bugünse yurdun birçok kesiminde parçalı bulutlu bir hava var. Akdeniz ve Karadeniz hattı boyunca yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısını da yapalım.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara-Niğde otoyolunda, Kırşehir-Kayseri istikametinde, Trabzon-Gümüşhane güzergahındaki tünellerde, Balıkesir-Dursunbey, Ilgaz-Korgun-Çankara güzergahlarında da çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunet'in Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayına gelecek. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, buna benzer bir hadis-i şerifi hatırladım. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifi, onu da zaman zaman söylüyorum vaazlarımda. Kapıda senin kapını çalıp da senden bir şey isteyen dilenci, Allah'ın sana hediyesidir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar enteresan, yani ne kadar ilginç, ne kadar güzel. Kapıyı çalan efendim yoksul, miskin, Allah'ın sana hediyesi. E nasıl hediye bu? Yani sen ona evden biraz bir şey vereceksin, işte ekmek, peynir, yiyecek, içecek, biraz para, ne istiyorsa efendim işte daha aslında, yani tabii o Allah'ın hediyesi, senin kapına gönderilmiş ama asıl insanın fakirleri araması bulması lazım. Mahalledeki fakirleri bilmesi lazım. Yoksul mahallelere gitmesi lazım. Bence zengin insanların haftanın bir gününde tebdili kıyafet eleyip cebine paraları dizip efendim yoksul mahallelere gitmesi lazım. Yoksul mahallelerin camilerine gidip orada namaz kılması lazım. İmam efendiye kendisinin zengin olduğunu belli etmeden efendim hal hatır sorması lazım. Bu mahallede yoksul, fakir, hasta, aç, dul, yetim, efendim muhtaç var mı yok mu kardeşim? Hocam, senin bildiğin böyle hakikaten fakir, böyle dilenciliği meslek edinmiş değil de gerçekten fakir olan insan var mı diye sorması lazım bence. Aramamız lazım. Tarama diyorlar ya, hani bazen sağlık taraması deniliyor. Doktorlar bir mahalleyi tarıyorlar veyahut bir okula geliyorlar efendim, mektebe. Bir mektebe geliyorlar. Bütün öğrencileri diş muayenesi yapıyorlar. Tarama yapıyorlar veya ciğerlerini muayene ediyorlar. Bakalım hastalık var mı yok mu diye. Tarama. E bizim de fakir taraması yapmamız lazım. Haftanın bir günü gidelim. Hocam, yani o mahallelere gidince insan biraz üzülüyor. Yoksul. Mahalleler pis. Efendim kaldırımları yapılmamış. Yerler çamur, evler düzensiz, çocuklar efendim pis pasaklı, yıkanmamış bile. Efendim işte insan üzülüyor. Yani şöyle biraz güzel semtlere gitse insan, muntazam sokaklar, efendim güzel bahçeler, güller, sümbüller, efendim böyle her taraf pırıl pırıl imrenilecek gibi. İşte oralarda insan neşeleniyor da öbür tarafta biraz üzülüyor. Evet, biraz işte o üzülecek yerlere gitmek lazım. Biraz fakirlerin halini görmek lazım. Ne faydası var? En aşağı iki faydası var. Faydalardan bir tanesi, sen elindeki nimetlere şükredersin. Elhamdülillah ya Rabbi, meğer sen bana nice nice nimetler vermişsin de ben ne türlü nimetlerin içinde yüzüyormuşum da farkında değilmişim. Bak bu kardeşlerim, bunlar da senin kulların ya Rabbi. Bak ben bunlardan ne kadar iyi durumdaymışım diye insanın şükrü artar. Elindeki nimetin kadrini, kıymetini bilir. Çünkü insan kendinden aşağıdakilere bakınca şükrü artar. Kendinden yukarıdakilere bakınca da efendim onlara imrendiği için elindeki nimetleri küçümser. Elindeki nimeti küçümsemek, beğenmemek, azımsamak da çok Allah'ın sevmediği kötü bir huy. Oradan da başı belaya girer. Onun için biraz fakir mahalleleri dolaşmalı da insan elindeki nimetlerin kıymetini anlamalı. Allah'ın kendisine ne nimetler verdiğini bilip şükrü artmalı. Hamdi artmalı. Bir fayda bu kendisine. Kendisinin ruhi terbiyesine faydası olacak. İkinci faydası o mahallenin fakirlerine, yani mahalle bir zengin gelmişse bakar ki caminin çatısı akıyor, bakar ki halısı yok, bakar ki sobası yok. Hadi ben buranın kaloriferini yaptırıvereyim, hadi ben burasını tamir edivereyim der. Efendim yoksullara bakar, dullara, yetimlere göz kulak olur. Efendim yiyecek dağıtır, giyecek dağıtır, kömür dağıtır, efendim aş dağıtır, iş bulur, çocuklarını okutur. Yani insan onları da yaptığı zaman ruhen efendim sıhhat kazanır. İyilik yapmak insanı ne yapar? Ruhen sıhhatlendirir. Bakın, bazı insanları duyuyoruz, Afrika'ya gitmiş, en ilkel kabilelere, köylere gitmiş, oraya yerleşmiş, orada hastane kurmuş, ömrünü Avrupa'nın lüks bir şehrinde, konforlu efendim, ne diyelim, lüks yerine, konforlu yerine, müreffeh, rahat efendim, imkanlarını tepmiş, bırakmış, yoksul bir Afrika köyünde ömrünü geçirmiş. Neden yapıyor bunu? Bunun da bir zevki var da onun için yapıyor. Yani iyilik yapmanın bir büyük lezzeti, zevki vardır. Bazı insanlar bunu biliyor, efendim meşakkat çekiyor ama iyilik yapıyor. İyilik yaptığından dolayı zevk alıyor. Tabii o Avrupalı, tabii onun da kendine göre herhalde Hazreti İsa Efendimiz'e aleyhisselama inanmaktan daha dindarlıktan geliyordur herhalde bu insancıl tarafı, yoksul kabilelere yardım etme tarafı. Yani netice itibariyle ilahi duygularla yapmıştır bunu. Tabii Müslümanlar daha çok, daha temiz, daha halis ilahi duygularla bu şeyleri yapacak. Onun için onlara gittiği zaman, o fakir mahallelere, o fakir köylere, fakir şehirlere, yani bence efendim ülkemizin zengin şehirlerindeki zengin insanlar biraz fakir şehirlere gitsinler, Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya, köylere. Yani şu asfaltlardan biraz efendim arabalarımızı değiştirelim sevgili akra dinleyicileri. Arabaları değiştirelim, yüksek tekerlekli, dingilli, dağa bayıra tırmanan arabalar alalım. Hocam nereden icap etti bu? Biraz yolsuz köylere gidelim. İmkansız yerlere gidelim. Fakir yerlere gidelim. Getirin bakalım abdest alacağım. Su yok. Hadi bakalım biraz karnım acık, bir yiyecek getir. Kasap yok, bakkal yok, yiyecek yok, içecek yok. Yoksulluk, sefalet efendim çok fena. Tamam işte oralarda hayır yapma imkanı olur. Onun için ben diyorum ki gelin arabaları değişelim. Efendim dört tekeri çekişli, efendim dağlara, bayırlara, orman yollarına, toprak yollara gidebilen arabalar alalım. Biraz yoksul

0: şehirlere, kasabalara, köylere gidelim. Efendim şey yapalım, oralarda biraz hayır hasenat yapalım diye teklif ediyorum size radyodan. Evet, yani insanın kapısına gelen dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Bir de müjdeli efendim bir hadisi şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre eyyüva racülün et'ama ca'ian et'amallahu min ta'amil cennet ve eyyüva racülün amene haifen amenehullah yevmel kıyameti minel feza'il ekber. Şimdi herhangi bir adam ki bir aç insanı doyurmuşsa o adam, Allah da ona cennet taamlarından yemek yedirir. Yani cennete sokar, cennete ziyafet çeker, cennet taamlarını yemesini nasip eder diyor. Öyle demek oluyor. Demek ki aç insanları doyurmalı. Yani yoksulluktan, açlıktan efendim sıkıntı çeken insanları bulup doyurmalıyız. اَيْوَا رَجُلٌ اَمَنَا خَائِفًا. Korkan bir insanın korktuğunun sebebini araştırıp korkudan onu kurtaran, emniyete alan, emniyete çıkartan onu, kimseye de Allah kıyamet gününde en büyük korku, el-feza'ul ekber, insanların korkudan titreştiği mahşer gününde korkulardan emin kılar, korkulardan kurtarır. Demek ki korkmuş insanları korkulardan kurtarmaya, aç insanları doyurmaya çalışacağız. İnsanların yardımına koşacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği kul eylesin. Bahtiyar olarak yaşasın. Huzuruna sevdiği kul olarak varmanızı nasip eylesin. Cümlenizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur. Şeyh Şami.

Göster cemalin şem'ini, yansın oda pervaneler. Devlet değil mi aşıka, şem'ine karşı yaneler? Ol hali çok âlâ güzel, yağmaladı gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin, boşanmasın divaneler.

mescit ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Hakka münacat etmeye yeter bize viraneler.

Ben meye tevbe etmezem, ayar elinden içmezem. Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymaneler. Cebrü cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma kim seni seven senden şeha usaneler.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Epizod. Roman, hikaye, masal, destan ve efsane gibi anlatmaya dayalı metinlerde ana olayın içinde yer alan, kendi içinde belli bir bütünlük taşıyan küçük olay veya bölüm. İlk bakışta asıl olaydan ayrı bir parça gibi görünse de aslında asıl anlatıyı tamamlar, geliştirir ve derinleştirir. Kelimenin kökeni eski Yunanca'ya dayanır. Epizodion, başlangıçta özellikle tiyatroda ana bölümler arasına giren ara bölüm veya ek sahne anlamında kullanılmıştır. Zamanla bu anlam genişlemiş ve anlatı türlerinde ana olayın çevresinde gelişen ikinci derecedeki olayları karşılayan bir terime dönüşmüştür. Bugünkü kullandığımız epizod kelimesi de aynı kökten gelir. Bir anlatıyı büyük bir yolculuk olarak düşünürsek, ana olay bu yolculuğun ana güzergahı, epizotlarsa yol boyunca uğranılan duraklardır. Bu duraklar bazen bir karakteri daha iyi tanımamızı sağlar, bazen geçmişe dair bir ayrıntı verir, bazen de ana çatışmayı hazırlayan küçük bir olay oluşturur. Epizot

0: Kavramı özellikle destanlarda ve halk hikayelerinde daha belirgin bir biçimde görülür. Büyük anlatı birbirine bağlı birçok küçük maceradan oluşabilir. Her bir macera kendi içinde başlangıç, gelişme ve sonuç taşıdığı için bağımsız bir hikaye izlenimi verir. Fakat bütünden koparıldığında asıl anlamının bir kısmını kaybeder. Bu nedenle epizodu yalnızca ara olay diye düşünmek eksik olur. Epizod, ana olayın çevresinde kurulmuş, küçük ama işlevli bir anlatı birimidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi, neredeyse evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O.

nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Ebu'l-Kasım Zehravi ve Cerrahi Aletler. İsmi Halef bin Abbas Ez-Zehvari olup künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Miladi 930 yılında Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehra'da dünyaya gelmiş, 1013 yılında da Kurtuba'da vefat etmiştir. Doğduğu yerden dolayı da Zehravi ismiyle meşhur oldu. Batı ilim aleminde Ebu'l-Bukasis ve Al-Zahveris olarak bilinir. Hayatının büyük bir kısmını doğduğu yer olan Ez-Zehra'da tıp ve eczacılık çalışmaları ile geçiren Zehravi, ayrıca dini ilimler ve diğer fen ilimlerini de okumuş, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi'nde öğrenim görerek özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahalarında ihtisaslaşarak söz sahibi oldu. Daha genç yaşındayken şöhretin zirvesine ulaşmış, önce Endülüs Emevi Halifesi 3. Abdurrahman'ın, daha sonra da yerine geçen 2. Hakem'in hususi doktorluğunu yaparak hükümdarların özel tabibi oldu. Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur. Modern cerrahinin öncülüğünü yapan Zehravi'nin devrinde Avrupa'da cerrahlık hekimler tarafından üstün görülmediği için uygulama sahası açılamamıştır. Avrupa'nın aksine İslam aleminde makbul, yaygın ve revaçta bir ilim olduğundan tatbiki başarılı neticeler veriyordu. Endülüs'te de cerrahinin başlı başına bir bilim haline gelmesi Zehravi sayesinde oldu. O devirde Avrupa'da Zehravi'nin eserleri ve bunlarda ortaya koyduğu tıbbi ve cerrahi usuller temel müracaat kaynağıydı. Ebu'l-Kasım Zehravi'yi esas şöhretine kavuşturan Et-Tasrif adındaki eseridir. O bu eseriyle Orta Çağ'ın Batı tıp dünyasına hakim oldu. Doğulu ilim adamlarından çok Batılı bilim adamlarından takdir topladı. Zehravi ameliyatlarda kullanılmak üzere çeşitli aletler keşfetti ve resimlerini çizip kitabına koydu. Cerrahide kullanılan resmini çizdiği bu aletlerin sayısı 200 civarındaydı. Bu aletlerle kendi devrinde yapılması imkansız sayılan birçok ameliyatı bizzat yaparak kullanımını da göstermiş oldu. Böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ilk defa o tespit ederek bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdi. Yaptığı ameliyat çağımız operatörlerinin yaptıkları ameliyatla aynıydı. Zehravi cerrahi usullerini birçok günlük acil hallerde başarıyla tatbik etmiş, burun ameliyatları yapmış, çalışmalarında gümüş nitrat kullanmıştır. O akciğer iltihaplanmaları üzerine çalışmış ve ameliyatla göğüs yarıp dağlama yoluyla tedavi gibi daha önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. Günümüzde elektrikle yapılan yakma bu uygulamanın faydasını gösterir. Ameliyat sırasında mum ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başardı. Leğen kemiği kırıklarının tedavisini ilk yapan kişiydi. Omuz eklemi kırık ve çıkıkları üzerine önemli tespitleri vardır. Açık kırıklarda yaranın bakımı için alçı sargısından bir pencere kesip açma metodu da ona dayanır. Alçı sargısını yumuşak şeylerle doldurma da Ebu'l-Kasım'ın keşfiydi.
1: Bir mucit, bir icat.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Taberani'nin kaydettiğine göre her kimse ki şu sözleri söylerse üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey. La ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey. Üç defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah, illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında, her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallahu ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel bat. Esma-i Hüsna'sındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yebkâ rabbuna. Rabbimiz baki kalır ve yefnâ külli şey. Her şey fani olur manasında. La ilahe illallahu kable külli şey. La ilahe illallahu ba'de külli şey. La ilahe illallahu yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey. Bu. Söz bu. Hatırınızda kalsın.
0: Dostça bir tavsiye.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemu ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Beni Esed bin Hüzeymlerin Müslüman oluşu. Beni Esedler, Hüzeyme bin Müdrikelerden birçok oymakları bulunan büyük bir kabile olup, yurtları Neçd bölgesinde Kerec'e doğru uzanmaktaydı. Tayyi kabilesine komşuydular. Beni Esed bin Hüzeymeler toplanıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir heyet göndermeyi kararlaştırdılar. Hicretin 9. yılının başında Muharrem ayında Beni Esedlerden 10 kişilik bir heyet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. İçlerinde Hadrami bin Amir, Dırar bin Ezver, Vabısa bin Mabet, Katade bin Kaif, Seleme bin Hubeyş, Tulayha bin Hüveylid, Nekade bin Abdülmelik bin Halef, Ebu Mukit ile Beni Zeynelerden de bazı kimseler bulunuyordu. Hadrami bin Amir Beni Zeynelerdendi. Kavminin ulusu, lideri, Beni Esed heyetinin de başkanıydı. Kendisi şairdi. Dırar bin Ezver de Beni Zeynelerdendi. Tanınmış süvarilerden, baba yiğitlerinden ve şairlerindendi. Yayılır bin devesi vardı. Vabısa bin Mabet, yufka yürekli, gözü yaşlı bir adamdı. Çok ağlar, gözünün yaşını tutamazdı. Tulayha bin Hüveylid, Beni Esedlerin namlu süvarilerinden, baba yiğitlerindendi. Beni Esedler onun başında toplanırlardı. Katade bin Kaif, Badiye'de oturur, Hicaz halkından sayılırdı. Beni Esed heyeti Medine'ye geldiği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam mescitte ashabıyla birlikte oturuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'a selam verdiler ve "Ya Resulallah,

0: biz Allah'ın bir olduğuna, eşi ortağı olmadığına, senin de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyoruz dediler. Hadrami bin Amir, ya Muhammed, ya Resulallah, sen bize hiçbir elçi, hiçbir askeri birlik salmamışken, biz şu kıtlık yılında, karanlık gecelerde yolculuk ederek kendiliğimizden sana geldik. Ya Resulallah, başka Araplar seninle çarpıştılar, biz çarpışmadık. Biz gerimizdekilerin de temsilcileriyiz. Biz Huzeymeler senin için toplanmışızdır ve sendenizdir. Bizim koruyuşumuz çok koruyucudur. Bizim kadınlarımız kocalarına sevgi gösterirler. Oğullarımız da çok iyi binici ve çok baba yiğit ve kahramandırlar dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Beni Esed heyetini İslamiyet'e davet etti. Beni Esed heyeti, mallarımızın zekat ve sadakalarını kendi fakirlerimize vermek, yurtlarımızda kuraklık ve kıtlık olduğuna göre başka yerlere göçmek üzere Müslüman oluyoruz dediler, Müslüman oldular ve Peygamberimiz aleyhisselama beyat ettiler. Dırar bin Ezver, Peygamberimiz aleyhisselama, uzat elini de sana İslamiyet üzerine beyat edeyim dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, heyet içinde Beni Zeynelerden olanlara, sizler kimsiniz diye sordu. Onlar, biz Zeyne, at çulları oğullarıyız dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, onların isimlerini değiştirmek istedi. Siz Rişte oğullarısınız buyurdu. Zeyne oğulları, biz babamızın ismini bırakmayız, Beni Muhavvele gibi olmak istemeyiz dediler. Akıllarının kısalığı yüzünden, Peygamberimiz aleyhisselamın teklifine yanaşmadılar. Peygamberimiz aleyhisselam, Beni Abdülüzza bin Gatafanların ismini Beni Abdullah bin Gatafanlar olarak değiştirdiği zaman Zeyne oğulları, onlar Muhavvele oğulları diyerek ayıplamış ve kınamışlardı. Beni Esed heyetinin peygamberimizden iyafet ve kehanetin hükmünü sormaları. Beni Esed heyeti, iyafet, kehanet ve taşları işaretleyip onları avuçlarında sallayarak manalar çıkarmak gibi şeyler hakkında ne buyurulduğunu Peygamberimiz aleyhisselamdan sordular. Peygamberimiz aleyhisselam onları bütün bunlardan nehi ve men etti. İyafet, kuşları kış diye azarlayarak kişleyip onların isimlerinden, seslerinden, iniş ve geçişlerinden uğurluluk veya uğursuzluk çıkarmaya çalışmak demektir ki, bu Arapların çokça yapa geldikleri adetlerindendi. Kehanet, gaybtan haber vermek, falcılık ve bakıcılık yapmak. Kahin de, gelecek zamanda olacak şeylerden haber veren ve kainatın sırlarına, gayb ilmine vakıf olduğunu iddia eden kimse demektir. Kâhinler, kendilerinin cinlerden tabileri bulunduğunu, onların görünüp kendilerine haberler getirdiklerini söylerlerdi. Beni Esed heyeti, biz cahiliye devrinde bütün bu işleri yapardık. Geri kalan şey hakkında ne buyurursun dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, nedir o geri kalan şey diye sordu. Beni Esed heyeti, hat, remil atma ilmi dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, onu peygamberlerden bir peygamber çizerdi. Kimin çizgisi onunkine uyarsa isabet edebilir buyurdu. Beni Esed heyetine Kur'an-ı Kerim öğretilişi. Peygamberimiz aleyhisselam Beni Esed heyetine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini emretti. Onlar da Kur'an'ı farzları öğrenmek için günlerce oturdular. Peygamberimiz aleyhisselam Hadrami bin Amir'e Abese ve Ala surelerini kendisi öğretti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı

Lütfile cud eyle ya Rab, bana kim hayrım kalil? Müflisim gerçek, kapına geldim işte ya Celil. Pek büyük olsa da zembim, affedip ört suçlarım. Bir garip, avare, müznip kulunum, gayet zelil. Benden isyan ve unutmak peş peşe nice hata. Senden ise fazl-ı ikram, bunca ihsan-ı cezil. Der içim, ya Rab, günahım sayısızdır kum gibi. Bunları sen affedip geç, eyleyip saf-ı cemil. N'ola halim, ya ilahi, etmedim salih amel. Bed işim çoktur ama taat azığım kalil. Her çeşit emrası defet, haceti meyle reva. Şafi sensin, hasta kalbim derman ister bu Ali. Yakmasınlar cehennem ben kulunu, nitekim yanmadı ya nar-u kuni berden emriyle Halil. Şafi sensin, kafi sensin, her mühim işte bana. Rabbim oldun, hasbim ol hem, seni edindim vekil. Kenzi fazlı ver bana kim, bahşı çok ve hapsın. Gönlümün ver her muradın, yolda ol bana delil. Bir ulu mülkü bağışla, korkudan kurtar bizi. Rabbimiz mahşerde kadı sen, nidacın Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Suçlusun Sıddık madem, tevbe et Mevlam Celil.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şöyle bir araç düşünelim. Direksiyonu çok güzel fakat motoru çok zayıf. Duyguları zayıf olan insan çok güzel düşüncelere de sahip olsa bunları gerçekleştirmeyi başaramaz. Veya birkaç adım gider, eğer azimi yetersizse bunu başaramaz. Birkaç adım gider, bir engelle karşılaştığında bir miktar sabredip o engeli aşması beklenirken bunu yapmayıp geri dönerse bu insan bunu başaramaz. Dolayısıyla bizim sevgimiz az olursa, iyi, olumlu şeylere yönelik sevgimiz az olursa bu bizi gitmek istediğimiz yere götürmede yetersiz kalacaktır. Duygu eksikliği nedeniyle. Bir araç düşünelim gene. Çok güçlü duygulara sahip fakat direksiyon hakimiyeti çok zayıf. Frenleri çok zayıf mesela. Bu araçta insanı uçurumdan sürükler. Şeridinde kalamaz. Bir viraj çıktığında yani yoldan çıkarabilir veya güçlü motor yeterince frene basması gerektiği yerde basamazsa, yani durması gerektiği yerde bir insan duramazsa kendisine veya etrafına zarar verici şeyler olabilir. İdeali çok güçlü duygulara sahip olmalıyız fakat bu duyguları yönetebilecek bir düşünme ve irade kabiliyetine sahip olmalıyız. Spor da insanı hem güçlendiren fiziken hem de bu gücünü yerli yerinde, zamanında ve dozunda kullanmayı öğreten bir şeydir. Bunu öğrendikçe insan fiziki gücünü yükselttikçe, bunu kullanma yeteneği becerisi kazandıkça, bunu bir de duygu tarafına eğer uygularsa, örnek alırsa, duygularını yükseltip yerli yerinde kullanmayı da başarırsa o zaman çok kaliteli bir insan olarak karşımıza çıkabilir belki.
0: 2 dakika. Az, öz,

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar değerli kitapseverler. Dünkü bölümde Beni Kureyza Yahudilerinin ihanet bedeli olarak canlarının alındığını okumuştuk ve akabinde hicretin 6. yılı içinde gerçekleştirilen seriye ve seferleri de okuduk. Şimdi de kaldığımız yerden yine 6. yılın hadiseleriyle devam ediyoruz. 41. bölüm. Allah Resulü'nün Allah yolunda tertipledikleri harp ve mücadele inceliklerini kendilerinin de hakkı sanan birkaç kafir Allah'ın sevgilisine oyun etmeye yeltendi. Huzurlarına çıkıp iman etmiş göründüler ve dediler, biz şehirli değiliz, Medine havasına dayanamayız, koyun ve sığır güdücüleriz, ona göre bir iş ver bize. Allah'ın Resulü bunlara zatî develerinin sütüyle geçinmek lütfunu gösterdi. Kafirler develerin yanına gidince çobanı kıskıvrak bağladılar, gözlerini oydular, öldürdüler ve develeri alıp gittiler. Abdurrahman bin Cabir Hazretleri yetişti. Onları tutup getirdi ve kan içici kafirlere kısas tatbik edildi. Allah'ın Resulü Medine'de sahabileriyle oturmakta. Uzaktan bir adam peydahlanıyor. Alemlerin fahri ellerini ona doğru uzatıp buyurdular. Şu gelen adam kötülüğe niyetli. Hemen Useyd bin Hudayr Hazretleri yerinden fırlıyor ve adama sarılıyor. Etek altından düşen koskoca bir hançer. Kainatın efendisi adama hitap ettiler. Doğrusunu söyle. Kimsin? Nesin? Maksadın neydi? Doğrusunu söylersen bağışlar mısın? Evet. Ebu Sufyan'ın adamıyım. Mekke'den geliyorum seni öldürmek için. Allah'ın Resulü adamı azat etti ve Seleme ve Amr'ı Mekke'ye aynı işi Ebu Sufyan'a yapmaya gönderdi. Bu iki sahabi Mekke'de Kureyşlilerce tanındı ve kaçmak zorunda kaldılar. Yolda rast geldikleri kafirleri kırdılar ve bir Kureyş casusunu boynuna ip takarak Medine'ye kadar sürdüler. Ertesi sabah hikayeyi dinleyen Allah'ın Resulü ince, zarif bir tebessümle gülümsediler. 6. yıl Zilkade ayında Allah'ın Resulü Kabe'yi ziyaret niyetini izhar ettiler. Zevcelerinden Ümmü Seleme Hazretleri de beraber yanlarına 1500 sahabi aldılar ve yola revan oldular. Ufukta batan güneşin önünde bir çıtırtı bile çıkarmadan ilerleyen ve yalnız kavislerin en tatlısıyla göze harikulade bir senfoni çizen 1000 develik peygamber kolu. Kainatın efendisi en azılı düşmanlarının içine nasıl gidiyor? Bu suali peygamberlik hikmetine bırakmak lazımdır. Önce Kureyş'in içini ve dışını keşfedip bildirmek üzere gönderilen vazifeliler geriye döndü. Kureyş bir sürü asker toplamış bekliyor. Yola çıktığını duymuşlar. Niyetleri seni Allah'ın evine ziyaretten alıkoymak. Sahabilerle meşveret. Allah'ın sevgilisi kafirlerle harp fikrinde. Ebu Bekir cevap verdi. Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın evini ziyaret gayesiyle çıktın. Adam öldürmeye ve cenge çıkmadın. Sen doğru Kabe'ye yönel. Eğer bizi ziyaretten alıkoyacak olurlarsa o zaman cenk. Kainatın efendisi irade ettiler. Yürüyün Allah'ın ismiyle. Ebu Hureyre, ben yakınlarıyla sohbet ve meşveret etmekte, yakınlarına fikir danışmakta Allah'ın Resulünden ziyade hiçbir insan görmedim. Yolda Halid bin Velid'in bir süvari müfrezesi başında Müslümanları keşfe çıktığını haber aldılar. Halid'in üzerine doğru yol alıp birdenbire karşısında görünüverdiler. Halid müfrezesiyle dört nala Mekke'ye döndü ve Allah Resulü'nün gelmekte olduğunu haber verdi. Allah'ın Resulü Mekke yolunu açan dağ yokuşunun başına geldiği zaman devesi birdenbire durdu, yürümedi ve çöktü. Allah Resulü'nün devesi huysuzluk etti dediler. Allah'ın Resulü hayır dedi, huysuzluk etmedi, lakin fili hapseden onu da hapsetti. Fil vakasında filin yere çöküp mıhlanışı ve öylece kalışını kastediyorlardı. Kainatın efendisi buyurdular, Allah-u Tazim'e aykırı düşmeyecek her işte Mekkelilere her müsaade verilmek üzere sulh murad ediliyorsa kabule hazırız. Ve develerini sürdüler. Deve bir doğruluşta kalktı ve hevesli hevesli yürümeye başladı. Allah Resulü'nün seferlerindeki hikmet anlaşılmıştı. Aralarında istikbalde nice büyük Müslümanlar ve mücahitler çıkacak olan Kureyşlileri siyasetle elde etmek istiyorlardı. Zaten İslamiyet Kureyş'in içini ve etrafını kıvılcım kıvılcım yakmaya başlamıştı. Bu an ruh yolundan gitmenin sırası. Mekke'den 4-5 saat mesafede Hudeybiye isimli köye indiler. Su kenarında oturdular. Sahabiler azalmış bulunan suyu çabucak bitirdi. Kaynak çukuru bomboş. Allah'ın Resulü tirkeşinden bir ok çıkarıp uzattı ve kaynak yerine koymalarını emretti. Koydular. Habbe habbe kaynamaya başlayan su. Su yükseldi, çukuru taşırdı. Herkes suya atıldı ve kandı. Yedil Allah Resulü'nün niyetlerini Kureyşlilere bildirmek üzere gitti. Kureyşlilerde evvela alay, istihkar, sonra tereddüt, yatışma, murahhas gönderme ve sulh rıza. Kureyş'in sulh şartları iki. 1. Müslümanlar Kabe ziyaretinden zorla kabul ettirdiler denilmesin diye bu yıl vazgeçsinler ve gelecek sene gelsinler. Kabe'yi ziyaret etsinler. 2. Taraflar arasında 10 sene cenk olmasın. Allah'ın Resulü Kureyş murahhası Süheyl'e karşı Hazreti Ali'yi emrettiler. Yaz. En başa Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye yaz. Süheyl atıldı. Biz Rahman ve Rahim isimlerini bilmiyoruz. Eskiden olduğu gibi sadece Allah'ın ismiyle diye yazılsın. Sahabiler

0: İtiraz etti. Olmaz, olamaz. Allah'ın Resulü buyurdular. Peki Ali, dediği gibi yaz ve devam et. Allah'ın Resulü Muhammed o şart üzerine sulhu kabul eder ki, Süheyl yine atıldı. Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, Kabe'yi ziyaretine mani olur ve seninle harp eder miydik? Muhammed bin Abdullah yazılsın. Bütün Allah Resullerinin başı cevap verdiler. Ben Allah'ın Resulüyüm ve siz beni yalanlıyorsunuz. Sonra Ali'ye hitap ettiler. Ya Ali, Allah'ın Resulü sözünü o nameden çıkar. Çıkaramam, bunu yapamam diye özür diledi Hazreti Ali. Ali'nin Allah'ın Resulü unvanını kazıyabilecek takati gösteremeyeceğini takdir buyuran insanlığın tacı dediler. Ali, nameyi ver bana ve o kelimelerin yerini göster. Hazreti Ali gösterdi ve Allah'ın Resulü onları sildi. Muhammed bin Abdullah tabirini koydular ve sulh oldu. Allah'ın Resulü ümmidir. Okuma ve yazma bilmezler. Fakat bu ümmilik kalbine bütün alemlerin güneşi verilmiş olan gaye insan ve ufuk peygamberin ayrıca lamba ışığından müstani oldukları manasınadır. Ümmiliği de ayrıca peygamberliğinin delili. Allah'ın İslam'a verdiği istikbal bakımından bu namütenahi ince siyaset böylece muvaffak oldu. Muahede imzalandı ve Mekkelilerle Medineliler ve Müslümanlar arasında ihtilat başladı. Fikir ve münakaşa kapısı açıldı. Ruh fatihliği yolu. Artık Müslüman ve gayrı iki insan tenhalarda ve baş başa gezebilir ve her türlü fikir muhasebesine girişebilir. Muahedeye bir yıl sonra Kabe ziyareti yapılacağı zaman kılıçların kınları içinde bulunacağı da yazıldı. Muahede Mekke'ye Kureyş murahhası Süheyl ile değil Hazreti Osman eliyle gönderilmişti. Müşrikler Süheyl'in alıkonup Osman'ın gönderilmesine şaştılar. Osman'ı aralarında tuttular, geriye göndermediler. Sahabiler tam sulh anında bu yeni tecelliden dehşete düştü. Bir habere göre de Osman öldürülmüştü. Allah'ın Resulü bir ağaç altında bütün sahabileri yeni bir biata davet ettiler. Son nefesimize ve son damla kanımıza kadar çarpışmadan ayrılmayacağımıza ahdedelim. Herkes sırayla elini Allah Resulü'nün eline koydu. Kainatın efendisi sağ elini sol eline götürüp bu Osman'ın biatıdır buyurdular. Beyat merasimi derin bir vecd ve şevk içinde son nefere kadar devam etti. Hadiseyi duyan Mekkeliler hemen Osman'ı salıverdiler ve anlaşma yerine geldi. Ayet meali: seninle ahd edenler onlardır ki ahdleri Allah iledir. Allah'ın eli ellerin en üstünde. Üst üste binlerce el, en üstünde Allah Resulü'nün eli. Onun ve üst mefhumunun da üstünde Allah'ın eli. Münafıkların nereye gidiyorlar, hepsi birden kılıçtan geçecekler dediği sefer böyle geçti. Mekke o anda fetholunmuştu.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men ahabbe ahan lillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbehullah." Fedekhala cemi'anil cenneh. Kânellezi ahabbe fillahi erfa'u'a dereceten lihubbihi alellezi ahabbehu lehu. Kim men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan, bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse, kâle inni uhibbuke lillah. Ben seni başka bir maksat için değil, mevkiin, makamın, paran, pulun efendim için değil, Allah için seviyorum derse, fakat ehabbehullah, Allah o niyetle onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fedehala cemi'anil cennet. Her ikisi de cennete girer. Yani Allah için seven kişi de cennete girer, Allah için sevdiği öteki kişi de, sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı Allah yolunda, Allah için arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor, ikisini de cennete sokuyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezî ahabbe fillâh.

Ya Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse erfa'a dereceten, derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan, Allah için başlatan, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini sevenleri cennete sokuyor. Ahiret kardeşi olanları, efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan, kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili gençler, Allah cümlenizi sevdiği kullardan eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramatı dünyada ahirette üzerinize olsun. İki can da aziz ve bahtiyar olun. İslam'ın en önemli sevap kaynaklarından birisi de Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi, birbirleriyle Allah için dost olması, samimi arkadaşlık, yarenlik, kardeşlik eylemesidir. Bu bakımdan değil böyle toplantılar, hatta bir selamın bile büyük sevabı var. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediği zaman 30 buyurmuş Peygamber Efendimiz Selasun. 30 misli sevap kazanıyor insan bir selamdan dolayı dahi. Daha öteye birbirlerini ziyaret ettiği zaman Müslümanlar hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim sevmem, benim muhabbet etmem vacip olur, gerekli olur. Yani Müslüman Müslümanı ziyaret ettiği zaman Allah'ın sevdiği bir insan oluyor. Allah'ın sevgisine mazhar oluyor. Bunun ötesinde, ziyaretin ötesinde tabii ticaret gelir, işbirliği gelir, müşterek teşebbüsler gelir. O daha da güzel bir şey. Çünkü iki kişi birbiriyle ticari ilişki tesis etse, şirket kursa, ben üçüncüsü olurum buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Üçüncü ortak, görünmez ortak Allah-u Teala Hazretleri. Türkiye'mizde yanlış bazı düşünce tarzları ve değerlendirmeler vardır. O değerlendirmelerden birisi de bu 20. yüzyılın eğitiminde, materyalist eğitiminde, yani ben gördüğüme inanırım felsefesiyle her şeye kaba saba bir maddeci, materyalist bakışla bakan insanların felsefesinde esas olan fen ve teknik ve rağbet ona olmuştur. Fen ve tekniğin bir takım başarıları insanların gözlerini kamaştırdığı için bütün ilimler fenden ve teknolojiden ibaret sanılmıştır. Hatta müsbet ilim isimlendirmesi bile yanlıştır. Çünkü ilmin menfisi olmaz. Müsbet ilmin karşılığında desek menfi ilim diyebiliriz. Bu doğru değildir. İlimlerin hepsi müsbettir. Çünkü hepsi birer değerdir. Hangi ilim olursa olsun. O bakımdan İslami hizmetlere

girdiğimiz zamandan beri benim de dikkatimi sosyal ilimler ve bunun içinde çoğunuzun sahası olan iktisat, işletme gibi konular dikkatimi çekiyor. Elbet biliyoruz ki hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bizi yaratan O'dur. Bir hücreden koca bir alem sayılabilecek kompleks bir vücut haline getiren, geliştiren, besleyen, büyüten, nimetlerinden mazhar eden O'dur. Ve hayatın amacı, gayesi Allah'a kulluk edip Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hayatı Allah'ın rızasına uygun sürmektir. O halde acaba hepimiz Kur'an ilimleri, hadis ilimleri mi öğrenmeliyiz? Elbette Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize hitabı olduğuna göre, adeta ondan bize bir mektup olduğuna göre elbette Kur'an-ı Kerim'i bilmeliyiz. Allah'ın Resulü, Allah'ın bize gönderdiği elçi olduğuna göre elbette onun neler söylediğini öğrenmeliyiz. Bu bütün Müslümanların meraklı her insanın vazifesidir. Yani çevresindeki olaylara ilgi duyan meraklı her insanın vazifesidir. Bunu öğreneceğiz. Ama bizim dinimizin çok önemli üzerine bastırarak vurguladığı konulardan birisi de şudur ki Müslümanlar bütün konularla ilgilenecekler, bütün ilimlerle ilgilenecekler. Eğer Müslümanlar herhangi bir ilmi, herhangi bir alanı, sahayı, herhangi bir çalışma dalını ihmal ederlerse bütün Müslümanlar bu ihmalden dolayı mesuldür. Çünkü kimin ihmal ettiği belli değil. Herkes başka bir işe koşmuş, onu yapmamış. Netice itibariyle bütün İslam toplumu o ilimle meşgul olmamaktan dolayı sorumludur. Bu bakımdan bütün ilimleri Müslümanların aralarında iş bölümü yaparak öğrenmeleri ve o sahada mütehassıs yetiştirmeleri gerekiyor. Bu bir. Toplumun gelişmesi için, yükselmesi için vazgeçilmez bir şart. İkincisi, ilimlerin hiçbirisini küçümsememek gerekiyor. Çünkü dedelerimizin atasözüyle meseleyi açıklayalım. Bir mıh, bir çivi, bir nal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir yiğit kurtarır. Bir yiğit, bir vatan kurtarır diye sıralamışlar. Küçük zararlar engellenmediği zaman büyüyüp büyük felaketlere yol açar. Yamanmayacak büyük gedikler açılır. O bakımdan ilmin hiçbirisini küçümsemeyeceğiz ve her dalda bilgi sahibi olacağız. Fakat her şahıs fert olarak Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi ve fıkhı İslami'yi severek öğrenecek. Çünkü herkesin mesleği var, mesleğinden ayrı çalışmaları var. Devlet adamı bile olsa sabahları eşofmanını giyip koşabiliyor. Veyahut işlerinin arasında çeşitli sporlarla meşgul oluyor. Veyahut sanatla meşgul oluyor. Mesela Abdülhamit Cennet Mekan tahta işleri yapmayı severmiş ve çok nefis eserler ortaya koymuş. O halde bizim de hobimiz, uğraşımız, çalışma dalımız dinimizi öğrenmek olacak. Mutlaka sağlam ve sıhhatli bir dini bilgi kazanmış olacağız. Ondan sonra sahip olduğumuz öbür mesleğimizle, yani siz iktisatçısınız, ötekisi mühendis, birikisi doktor, diğeri ziraatçı, diğeri veteriner. Herkes kendi mesleğinde Allah'ın dinine ve Müslümanlara nasıl faydalı olurum diye düşünecek. Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallah. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun. Ensarı olun. Ensar yardımcılar demek. Allah Celle Celaluhu Kadir mutlak olduğuna göre, Yaradanımız olduğuna göre, bize gücü, kuvveti kendisi verdiğine göre, hatta başımızdan geçecek olayları planlayan, mukadderatı takdir eyleyen kendisi olduğuna göre bizim kendisine yardım etmemiz mümkün değil. Tasavvur bile edilemez. Ama burada bir iltifat

Ne zaman hastalandın? Ben nasıl ziyaret etmedim? Dünyada sevgili kullarımdan filanca şahıs vardı ya, hani hastalanmıştı. Sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin benim rızamı kazanmış olacaktın, beni ziyaret etmiş olacaktın. Demek ki Allah'a yardım etmek demek, Müslümanlara şefkat göstermek, Müslümanların imdadına koşmak, onlara yardımcı olmak demek, Allah'ın dininin yerleşmesi, korunması ve gelişmesi ve yayılması için çalışmak demek. Şimdi bizim asıl görevimiz Müslümanlar olarak bu olduğu için elimizdeki mesleklerimiz, mesela ben Edebiyat Fakültesinden mezunum, Arap Fars Filolojisi'nde okudum. Elimizdeki meslekleri İslam'ın hizmetine nasıl kullanacağımızı düşünmeliyiz. Edebiyatçı kalemiyle hizmet edecek. Mühendis mesleki bilgilerini efendim İslam'a uygulayacak. Doktor Müslümanların tedavisiyle meşgul olacak. Ziraatçı işte Müslümanların zirai sahadaki ihtiyaçlarını karşılayacak vesaire. Siz de Müslümanların kalkınmasını planlayacaksınız. O halde biz kendi dinimize hizmet etmeliyiz. Bu zaten Allah'ın bize yüklediği vazife. Allah'ın dinine yardımcı olmak, Allah'ın yoluna hizmet etmek, Allah yolunda yürüyen insanlara hizmet etmek. Allah'ın tarafını tutacaksınız. Şeytanın tarafını tutmayacaksınız. Hakkın tarafgiri olacaksınız, taraftarı olacaksınız. Batılın taraftarı olmayacaksınız. Müslümanın, mazlumun yardımcısı olacaksınız. Zalimin yardımcısı olmayacaksınız. Ve bilgilerinizi, mesleki bilgilerinizi İslam'ın hizmetine uygulamayı mutlaka düşüneceksiniz. Türkiye'nin kusurlarından birisi, önemli kusurlarından birisi, sosyal yapıyı çarpıtan ve gelişmemizi engelleyen önemli kusurlarından birisi, ilim ile amel, bilgi ile uygulama, üniversite ile piyasa arasındaki kopukluktur. Avrupa'da böyle değildir. Bilimsel bir gelişme derhal uygulamaya konulur. Üniversite piyasadaki bir problemi derhal alır, incelemeye ve çözer. Ve üniversitede bir icat olmuşsa bu icat mutlaka piyasada tatbik edilir, yeni bir şey piyasaya sürülür. Bizde bu yok. Yani bilgi kafada nazari olarak kalıyor, uygulamaya intikal etmiyor. Bakın ben şahsen kendi mesleğimin edebiyat olduğunu söyledim. Kendi mesleğimde bu düşüncemle nasıl hareket ettiğimi de size söyleyeyim. Siz kendiniz nasıl hareket etmeniz gerektiğini, istediğimi oradan çıkartın. Edebiyat olduğu için saham İlahiyat Fakültesi'nde Türk İslam Edebiyatı kürsüsü başkanı oldum. Türk İslam Edebiyatı. Edebiyat umumiyetle kendi aranızdaki konuşmalarda hafif bir meslek olarak görülür. Önemsenmez. Doğru değil. Bunun doğru olmadığını ben kendi mesleki hayatımda gördüm. Dedim ki ben şimdi bir edebiyat doktorası yapacağım. Doktora yapacağım. Doçentlik çalışması yapacağım. Akademik kademelerde yükseleceğim. Hangi konuyu seçeyim? Düşündüm, taşındım. Kendim tez konusu olarak öyle bir konu aldım ki bugünün meselesiyle, bugünün toplumuyla ilgili, Alevilerle ilgili bir mesele. Ben Hacı Bektaş Veli'nin Makalat isimli eserini aldım. 14. yüzyılda, 13. yüzyılda yazılmış veya tercüme edilmiş. Tarihten bir konu. Hacı Bektaş Veli'nin kitabında içkinin haram olduğunu gösteren satırlar var. Ben bu konuyu özellikle aldım ki hatalarını anlasınlar. Doğru yola gelsinler. Namaz kılmaya başlasınlar. Allah'ın emrini tutmaya başlasınlar. Kur'an'ın çizgisine gelsinler. Ve hakikaten umduğum, temenni ettiğim gelişme oldu. Tezim gazetelerde makale konusu oldu, yazıldı, çizildi. Alimler, muharrirler, yazarlar, konuşmacılar, konferansçılar koltukları altında tezimi alıp götürdüler, okudular, söylediler. Ve hakikaten bazı kimselerin namaza başlamasına, doğru yola gelmesine, hatalı şeyleri bırakmasına sebep oldu. Hatta bir vali geldi, Hacı Bektaş Veli'nin soyundanmış. Hocam size teşekkür ederiz dedi. Ben bizimkilere söyledim dedi. Arkadaşlar biz yanlış yoldaymışız. Bak bizim pirimiz meğer içki içmiyormuş, meğer namaz kılıyormuş. Gelin durumumuzu düzeltelim dedi. Biz durumumuzu düzelttik dedi.

0: Demek ki palavra sayılan, boş sayılan, eğlence sayılan edebiyat dahi bir problemin çözümünde faydalı olabilir. Kullanılabilirse, iyi kullanılabilirse. Ama iyi kullanılmazsa ömrü böyle geçebilir yani. Bir şairin 40 yaşında, 45 yaşında karaciğerini rakı içerek parçalayıp, efendim siroz olup ölüp gidebilir. Hayatını da mahveder, hiçbir işe de yaramaz yaptığı çalışmalar. Demek ki önümüzde iki yol var. Ya mesleğimizi İslam'ın emrine vereceğiz, Allah'ın rızası için kullanacağız. Doğru olan budur. Akla ve mantığa uygun olan budur. Bizim sizden beklediğimiz budur. Sizin kazancınız olacak olan yol budur. Ya da çıkmaz bir yola gireceksiniz. Şahsi bir takım çalışmalar yapacaksınız. İslam'la ilgilenmeyeceksiniz. Sonra pişmanlıklarla dolu bir yola sapmış olacaksınız. Onun için bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesleğinizi iyi düşünün. Mesleğinizi hayata iyi uygulayın. Mesleğinizi hayata uygulamada İslam'a hizmet etme esasına uygun bir çalışma yapın. Sizin de çok ciddi görevlerle görevli olduğunuzu düşünün. Onun için kendinizi hor görmeyin. Evet, tevazu insanın kendisini aşağı görmesidir. Ama göreviniz dolayısıyla mühim bir görevdesiniz. Yani sizi bu halinizde hop getirseler bir yere genel müdür yapsalar. Böyle uçaraktan makama konsanız ne yaparsınız? Şafak atar, ne yapacağınızı şaşırırsınız. Çünkü hiç hazırlığınız yok. Hiç ona göre hazırlanmamışsınızdır. 22 yaşında böyle mühim işleri yapacak tarzda yetiştirilmiyoruz. Senelerimiz çok boşa gidiyor. Halbuki eski insanlar 9 yaşında, 10 yaşında fetva vermeye başlamışlar. Yani öyle yetişmişler ki 4,5 yaşındayken meselenin içine girmişler, ilim öğrenmişler, alim olmuşlar. Kendisine mesele sorulduğu zaman efendim dinen bunun cevabı budur diye cevap verecek yaşa gelmişler. Küçük yaşta büyük işler yapacak insan olmuşlar. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin çocuklarının hayatını okuyorum. Şeyh Muhammed-i Masum Hazretlerinin hayatını okudum. Çok küçük yaşta başlıyor. Yani olgunlaşma ve ilim öğrenme ve ilerleme çok küçük yaşta başlıyor. Onun için seneler çok kıymetlidir. Şimdiye kadar 22 sene harcamışsınız. Bundan sonra dakikaların bile kıymetini bilin ve iyi hazırlanın. Çünkü bu işleri yapacak insanlar Merih'ten gelecek değil. Siz dersiniz. Ya yaparsınız ya da ağzınıza yüzünüze bulaştırırsınız. Yani bu aletin komuta odasının dışındayız. Her şeyi dışarıdan seyrediyoruz. Aman araba gidecek bir yere çarpacak. Eyvah lan. Ama direksiyon elimizde değil, gidiyor çarpıyor. Pat diye çarpıyor. Aman ezecek. Ezmesin. Hop eziyor. Yani neyi istemezsen onu yapıyor. Neyi istersen onu yapmıyor. Neden? Komuta odasının dışında olduğunuz için, sigara içtiğiniz için, vaktinizi boş geçirdiğiniz için, dersi çalışmadığınız için, meselelerin içine girmediğiniz için, ömrü, yaşları, günleri, saatleri boş geçirdiğiniz için. Bunu bir dert olarak, yaşınız tam müsait olduğu için sizden ümitliyiz. Beraberce düşünün, istişareden çok güzel sonuçlar çıkar, işbirliği yapın, birlikten kuvvet doğar. Meseleleri geniş düşünün ve derinlemesine araştırın. Her yönüyle araştırın. Yabancı dili güzel öğrenin. Yabancı neşriyatı takip edin. Kendinizden küçüklere, üniversitedeyseniz lisedekilere, ortaokuldakilere, akrabanıza, sevdiğinize, mahalledeki çocuklara, kendi hatalarınıza düşmemeleri için yol gösterin. Biz ömrü boşa geçirdik, siz şöyle yapın deyin. Ve gece gündüz durmayın, çalışın. Biz de sizlerden böyle deha bekliyoruz. Dahiyane işler bekliyoruz. Allah-u Teala Hazretleri tevfikini refik eylesin. Hayırlara muvaffak eylesin. Ömrünüzü hayırlı, verimli şekilde geçirmenizi nasip eylesin. Ve çalışmalarınızın müsbet sonuçlarını almanızı, hayırlı sonuçlara ulaştığınızı görmenizi nasip eylesin. Mutlu ve bahtiyar olmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Konferanslar. hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te.

kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişahı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin.

gösterecek dua seni. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin, deva.

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, mağdum olup gördüğü o her vahi bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina o arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her hefa senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi edna senin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık.
2: Gözlerimizi kapattığımız zaman dünya karanlık bir yer haline gelir. Etrafımızdaki hiçbir şeyi göremeyiz. Oysa biz görmüyoruz diye etrafımızdaki şeyler yok olmuş değildir. Hepsi yerli yerinde duruyor ve kainatta her şey aynı anda hem var oluyor hem de varlığını sürdürüyor. Göklere baktığımızda görürüz ki içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri birbirine çarpmadan beraberce ve büyük bir hızla intizamlı bir şekilde yer almaktadır. Güneş, ay, bitkiler, hayvanlar, dağlar, bulutlar, yağmur damlaları, hülasa tüm yaratılmışlar, kainatta kendilerine verilmiş olan vazifeyi layıkıyla yapmakta ve yaratılış gayesine uygun hareket etmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de varlıkların yaratılış gayesini şöyle bildirmektedir.
1: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde ziynet, süs yaptık. Böylece

0: insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik.
1: Kainatta var olan her şeyin bir yaratılış gayesi vardır. Tüm varlıkların yaratılış amacı ise insana hizmettir. Mahlukatın hizmetine verildiği akıl, kalp ve irade sahibi insanın varoluş gayesi de Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır.
0: O ölümü ve hayatı amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır.
1: Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, ayet-i kerimenin ışığında yaratılış gayemizi şu cümlelerle özetlemektedir.
2: Elhamdülillah Müslümanız. Gayemizin kaynağı imanımızdır. Biliyoruz ki dünya bizim asıl yurdumuz değil, muvakkat bir imtihan yeri. Ömrümüzün rüzgar gibi süratle geçip gittiğini gördükçe, ahiretimiz için halisane ve yoğun salih ameller işlemek gerektiğini daha kuvvetli hissediyoruz. Fırsat kaçmadan insanlık için faydalı işler yapmalı, dinimize ve din kardeşlerimize bütün imkanlarımızı kullanarak hizmet etmeliyiz.
1: Görüldüğü üzere sayısız nimetin verildiği insanoğlu yeryüzünde başıboş ve amaçsız bir şekilde bırakılmamış. Bilakis yeryüzü hayatı onun için bir imtihan yurdu kılınmış ve diğer birçok mahlukatın aksine insanoğlu mükellef, sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde insanın yaratılış serüvenini ümmetine şöyle anlatmaktadır. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilir. Doğru sözlü ve doğru sözlü olduğu tasdik olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu anlattı. Sizden her birinizin hilkati, annesinin karnında 40 gün süreyle nutfe olarak bir araya getirilir. Sonra bunun kadar bir süre alaka, sülük gibi yapışan ve kan emen bir kan pıhtısı olur. Sonra bunun kadar bir süre mudga, bir çiğnemlik et olur. Sonra ona melek gönderilir. Melek ona ruh üfler ve şu dört hususu yazmakla emrolunur. Rızkını, ecelini, amelini, bedbaht mı, mutlu mu olacağını. Buhari. Hadis-i şerifte yaratılış serüveni anlatılan insana Allah-u Teala'nın emirleri ve yasakları amaç ve hedef vermekte, bunun aksine emir ve yasaklardan bağımsız olarak yaşayan insansa yaratılış gayesinden uzaklaşarak başıboş ve amaçsız bir kişi haline gelmektedir. İnsanoğluna düşen görevi Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi ne güzel dile getirmiştir.
2: İnsanın hedefi yaratılış gayesini sezip görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil Rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi. Numune-i imtisalimiz, rehberimiz, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, has halis ümmet olmaya çalışmasıdır.
1: İnsanın bu dünyada var olma gayesinin ilk basamağı, her şeyi yaratan Allah'ın kudretine teslim olarak ona varan yollar aramasıdır. Bu da ancak Allah'a ve Resulüne itaat etmekten geçer. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bu hakikate dikkat çekmekte ve kullarına şöyle seslenmektedir.
0: Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve

yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, ''Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birini mi yaratacaksın?'' dediler. Allah da, ''Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.'' dedi. Biz onlara, ''Hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de, kim hidayetime, rehberime tabi olursa, artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır.'' dedik.

0: İşte yaratılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için değil, sadece ama sadece Allah'a itaat edip, onu ibadette tevhid etmek için yaratılmıştır. Tüm kitaplar bunun için indirilmiş, Adem aleyhisselamdan beri tüm peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir. İnsanlık tarihi, varoluş amacından uzaklaşmış, yanlış yönlere, yollara sapmış ve neticesinde hüsrana uğramış insanlarla da doludur. İnsanlığın ebedi hüsrana uğramaması içinse tek kurtuluş yolu, tevhidi hayatlarının merkezine almaları ve bu doğrultuda yaşamalarıdır. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamanın ibadet olduğunu bize şöyle hatırlatıyor.
1: İbadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor. Ramazan günü orucu geliyor. Hac etmek geliyor. Halbuki bu ayeti kerimede de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye anlatılıyor, bildiriliyor. Peki biz hep namazla, oruçla bu ibadet diye düşündüğümüz zaman hatırımıza ilk gelen şeylerle mi meşgul olacağız? Hayır. İbadetin manası bizim Türkçe'de düşündüğümüzden, hemen aklımıza ilk gelen şekillerden çok daha geniştir. İbadet, Allah Teala Hazretlerine güzel kulluk yaparak yaşamak demektir. Hayatın her anı Allah'a itaatle geçiyorsa ibadettir. Allah'a bağlı olarak geçiyorsa, Allah'ı hatırlayarak, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda hareket ederek geçiyorsa bu ibadettir. Ve eğer Allah'a itaat etmeden, asi olarak, sözünü dinlemeden geçiyorsa bu da ibadet etmemektir. O bakımdan ibadeti Allah'ı bilerek, Allah'ı severek, Allah'ın rızasını düşünerek yaptığımız her hareket olarak tarif edebiliriz. O halde insanın yemesi, içmesi, hatta uyuması, uyanması dahi niyetine göre ibadet sevabı kazanmaya sebep olabilir. Dükkanında çalışması dahi ibadet sevabı kazanmasına sebep olabilir.

Demek ki biz yeryüzüne Allah'a itaat etmek ve bu imtihan olan hayatımızı Allah'ın rızasına uygun geçirmek üzere denenmek için indirilmiş varlıklarız. İbadeti güzel yapmak için, hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek için de hemen görülüyor ki bilgi lazım. İnsan ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur. Ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur. Nasıl hareket ederse Allah sever. Nasıl hareket ederse Allah'ın gazabına uğrayabilir. Bunları bilmesi lazım.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Alak Suresi. Sevgili dinleyenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Alak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 19 ayetten oluşmakta. Sure adını ikinci ayette geçen ve aşılanmış yumurta anlamına gelen alak kelimesinden alır. Oku anlamına gelen ilk kelimesinden dolayı ikra olarak da anılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleridir. İlk ayet, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına sana okunan şekliyle, oku ile başlar. Alak suresinde sure boyunca yaratılışın safhaları, salih, sevaplı amel işlemeyenin sonu, okumanın şekli ve mahiyeti anlatılır. Surenin son ayetinde ibadet ve taatten men edenlerden korkup boyun eğmemek ve secdeyle Allah'a yaklaşmak emirleri yer alır.
0: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: Namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Muhterem dinleyenler, cümlenize muhabbetler. Akrafem'den Sükunet'in Sesi programında. Efendim bugün de inşallah sizlerle beraberiz. Cenab-ı Yunus'tan Nutku Şerif okuyacağız. Saadettin Ökten hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
0: Afiyet etsiniz inşallah.
1: Hamd ederiz, şükür ederiz efendim, çok şükür.
0: Eyvallah. Hocam dolap niçin in edersin?
1: Evet, evet efendim.
0: Bugün Sükunet'in Sesinde bir yolculuğumuz olacak, çıkacağız inşallah.
1: Evet efendim, inşallah, inşallah. Yunus Emre Nutku var. Bakalım ne doğru edecek.
0: Eyvallah.
1: Hazreti Yunus bize neler söyletecek?
0: Söyletecek.
1: Söyletecek.
0: Söyletiyorlar mı hocam?
1: Evet, evet, evet. 700 yıl öncesinden geliyor ve söyletiyor. Tabii şöyle, yani Yunus ile başlayan, daha evveli olan büyük bir anane ağır adımlarla, ağır ve emin adımlarla geliyor. Hiç yok gibi görünürler bunlar. Ama hayatı geri planda onlar idare ederler. Ve onların söyledikleri büyük, mühim düsturlardır. Onların söyledikleri, yani bu erenlerin söyledikleri Kur'an ve sünnetin zamanına ve zemine göre bizim anlayacağımız dilden, ifadesinden başka bir şey değildir. Bunun altını çok kalın çizerek söyleyelim. Çünkü hakikat bir, değişmez. O hakikati her devrin insanların anlayacağı dilde, o insanın karşı karşıya kaldığı problemleri çözebileceği bir biçimde onlara anlatılması, ifade edilmesi ve yaşayarak gösterilmesi lazım. İşte bu büyük annene, Efendimizle beraber başlayan bu büyük oluşum, bu büyük hamle, sonra onun sevdikleri ve onu sevenler tarafından adım adım geliştirilmiş. Yunus da Anadolu'muzda, bakın başka bir coğrafyada değil, Anadolu'muzda, 1000 yıllık yurdumuzda ve Türkçe söyleyen bir aziz, başka yerlerde Arapça söyleyen, Farsça söyleyen azizler var. Urduca söyleyen azizler var. Yunus da Türkçe söylüyor ve bugüne bize hitap ediyor. Tabii biz Yunus'u anlarken, Yunus'un dünyasına girmeye çalışırken, Yunus'tan sonra devam eden anneannede, o silsile içinde gelen azizlerin, zamanımıza kadar ulaşan azizlerin dillerine bakıyoruz. O dillere aşina olduktan sonra Yunus bize daha net bir şeyler söylüyor. Yani bir manada bir çocuk gibi düşünün, aşk yolunun yolcusunu, eğitime başlıyor. Önce alfabeyle başlıyor değil mi? Sonra aritmatik, sonra cebir, sonra matematik, yüksek matematik okuyor. Aynı onun gibi yavaş yavaş muhabbet yolunun dilini kulaklarımız, sonra gönlümüz öğrenmeye, aşinalık kazanmaya ve sevmeye başlıyor. Ondan sonra Yunus'un kapıları bize açılıyor. Ama Anadolu'da Türkçe söylemiş. Söylediği şeyler ezeli ve ebedi hakikat. Allah kelamı ve peygamber sünneti. Onu benim anlayacağım bir dilde söylüyor. Bu.
0: Eyvallah.
1: Zaten kendine bir paye biçmez. Bir garip ölmüş diyeler der yani. 3 günden sonra duyuyorlar.
0: Soğuk su.
1: Soğuk suyla yiyorlar. Şöyle garip bencileğinde.
0: Çok dokunuyor hocam.
1: Ama hep öyle değil miyiz? Hep yalnız değil miyiz hayat, hala hayatımızda? O büyük dost olmasa hep yalnız değil miyiz? Ve bu yalnızlığımızı Kitab-ı Mübin'inde beyan buyurmuyor mu? Evlat ve iyal fitnedir demiyor mu? Hayat böyle bir şey azizim. Ha biz zahire riayet edeceğiz. Zahire riayet esbabına tevessül buyur.

0: yolun iki mühim, aşk muhabbet yolunun iki mühim düsturudur. Zahire riayet edeceğiz. Zahir ne? Eyvallah, riayet. Bileceğiz ki o zahirdir. Zahir aynı zamanda bizi setreder. Üzerimizde bir örtü çeker ki bilinmeyiz, görünmeyiz. Zaten güzelliği oradadır bu işin. Bilinirse ucup tehlikesi vardır. Zahir riayet edersen sıradan adam derler. Kumaşçı Sırrı amca. Tezgahtar, makaslar. Sırrı amca. Kumaşçı. Bilmezler ki Abdülaziz Efendi'nin en yakın dostudur. Muhibbidir, müridedir, aşığıdır. Kumaşçı Sırrı amca. Herkes onu öyle bilir yani. Böyle.
1: Eyvallah, eyvallah hocam.
0: Evet. Şu dolaba bir deneyelim bakalım.
1: Peki efendim.

0: Dolap niçin inilersin? Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, onun için inilerim. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım yondular. Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyam, ne tatlıyam ne acıyam. Ben Mevla'ya duacıyam, derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz uzanım, derdim vardır inilerim. Şu dül yerler beni yondu, her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi, derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Gör beni neler çekerim, derdim vardır inilerim. Yunus burada gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardır inilerim.
1: Evet, Nutku Şerif böyle. Zahirde baktığınız zaman Yunus bir su dolabı görüyor. Su dolabını burada anlatmayalım. Şimdi yıkalmadı ama hala böyle otantik turistik yerlerde belki bulunabilir. Ama eskiden bahçeleri sulamak için yapılan bir alet idi. Dönerek suyu bir akarsudan alır, yukarıya boşaltır. Onu mesela bazen bir beygir çevirir, bazen akarsuyun kendisi çevirir. Bir kısmını da alır, bir oluğa akıtır, oradan da bahçeler sulanırdı. Zahirde Yunus bir dolap görüyor ve o dolaba bir soru tevcih ediyor ama dolap cevap veriyor. Normalde dolap cevap vermez değil mi? Tahtadan yapılan bir şey. Dolap niçin inilersin? Dolap cevap veriyor. Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, anın için inilerim. Buradaki dolap bir mecaz. Hayat, rutinler. Muhabbet yolunda dolap ve değirmen metaforu çok kullanılmıştır. Bir değirmendir bu dünya, bir gün seni de öğütür derler. Ne yapıyor dolap ve değirmen? Hep aynı işi yapıyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. İnsanlar gündelik hayatlarına baktıkları zaman onlar da hep döndüklerini görecekler. Bir metafor var burada, dolap. Ha, bazısı için bu rutinler bir çiledir. Bazısı için de bir hizmet vesilesidir. Bu bakışa bağlıdır. Yunus Emre de dolaba soruyor. Sonra dolap dile geliyor ve anlatıyor. Dolabın tabii sesini duyuyor. Yani o gıcırtı bir derdin şikayeti gibi geliyor Yunus'a. Anlatıyor. Dolap dile gelip ne diyor dolap? Benim adım dertli dolap. Çünkü gıcır diyorum dönerken. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Yani ben fonksiyonumu, işlevimi yerine getiriyorum. Su alıyorum, bir aşağıdan yukarı çekiyorum. Bu işi yapıyorum. Yaparken inliyorum.

görevlerinden bir tanesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i korumaktı. Bunu da bir şekilde bilmemiz gerekiyor bizim. Onun tebliğ vazifesi yanında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmak, korumak ve daha sonraki nesillere ulaştırmak da bulunuyordu. Peygamber Efendimiz üç şekilde Kur'an-ı Kerim'i korumaya çalışıyordu. Öncelikle inen vahiyler Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'in kalbine ilka ediliyor. Peygamber Efendimiz'e ezberletiliyordu. Peygamber Efendimiz'in bilinci devreye giriyor. Kendisi bunu ezberlemeye çalışıyordu. Hatta malumunuzdur, Peygamber Efendimiz Risaletin ilk günlerinde Cebrail kendisine vahiy getirirken, Kur'an'ı okurken Peygamber Efendimiz onları unutmayayım diye dilini depreştirir dururmuş. Kıyamet suresinde bunları bize anlatan ayet-i kerimeler var. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane ve izâ karanâhu fettebi'a Kur'ane. Biz sana Kur'an okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna uy, okunuşunu takip et diye ayetlerden biliyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz öncelikle Cebrail'in kendisine ilettiği ayetleri ezberliyor. Daha sonra ezberlemiş olduğu ayetleri yanında bulunan vahiy katiplerine yazdırıyor. Yazma işi bittikten sonra ilgili katiplerden bunları ezbere dinliyor. Buradaki işlem tamamlandıktan sonra bu yazılan sahifeler, yazılan metinler Müslümanlara dağıtılıyordu. Şimdi biz şunu biliyoruz genel olarak. Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerin, Kur'an ayetlerinin tahtalara, deri parçalarına, kemiklere korunmak için yazdırıldığını biliyoruz tarihi rivayetlerden. Bunun yanında şunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında çok fazla kaynakta bu bilgiye rastlayamıyoruz ama Peygamber Efendimizin aynı zamanda inen ayetleri sahifeler yazdırıldığını da bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu işlemi de yapıyordu. Burada uzun uzun kaynaklardan bahsetmeye gerek yok. Bunu bir detay olarak bilmemiz gerekiyor. Sadece tahtalar, kemikler, deri parçaları, kumaş parçaları yok. Aynı zamanda kağıtlar var. Yani Müslümanlar İslam'ı büyük bir heyecanla kabul ettikleri için ve Kur'an da İslam'la olan teması sağlayan temel aracı, nimetin en güçlü parçası olduğu için büyük bir heyecanla bu inen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılıyor, kaydediliyor. Daha sonra Müslümanlar bunları alıyorlar, bunları ezberliyorlar. Bunları ezberlen ayetleri namazlarında okumaya çalışıyorlar. Bu şekilde tilavet üzerinden bir korunma sağlanıyordu. Korunmanın birinci aşaması tilavettir. O günlerde Kur'an-ı Kerim'den indirilen ayetleri indiği kadar ezberleyenlere kurra deniyordu. Bu kurralar aslında salt bir ezberin yanında çok önemli bir görevi yapıyorlar. Koruyorlar o metni. Yani Kur'an'ı koruyorlar. Hafız kelimesinin anlamları içerisinde korumanın da yer aldığını bildiğimizde nasıl gerçekleştiğini korumanın anlayabiliriz. Hıfzediyorlar onu. Yani zihinde hıfzediyor. Zihinde korumak. Okuyarak korumak. Tilavet yolu korumak. Korumanın birinci ayağı bizzat ezber, hıfz ve tilavet üzerinden yapılan koruma. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz tarafından yazdırıldığından bahsetmiştik. İkinci yolu da kitabet yolu. Bizzat yazarak korumak. Hepimizin bildiği gibi Mekke döneminin hemen başlarından itibaren, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirmeye başlarından itibaren Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerini yazdırıyordu sahabelerine. Ve vahiy katipleri vardı. Hatta Muhammed Hamidullah Hoca'nın tespitine göre bunlar içerisinde kadınların da olduğunu söylüyor Muhammed Hamidullah Hoca. Zeki, okuma yazmayı bilen, en azından bu işi başarabilecek insanlar Peygamber Efendimiz tarafından seçiliyor ve bu vahiy katipleri Kur'an'ı kitabet yoluyla korumaya çalışıyorlardı. Üçüncü bir yol da, korumanın üçüncü bir yolu da yılda bir defa Ramazan ayında Cebrail ile Peygamber Efendimiz arasında gerçekleşen bu arza dediğimiz karşılıklı okumalar. Bugün mukabele geleneğini başlatan ilk karşılıklı Kur'an okumaya arza diyoruz biz. Hatta Peygamber Efendimizin vefatından önceki sene bu arıza iki defa gerçekleştirildiği için artık Peygamber Efendimizin son günleri olduğuna dair Müslümanlar tarafından yorumlar da yapılmıştır. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an sözleriyle ve üç yolla tilavet, kitabet ve arza yoluyla Peygamber Efendimiz hayattayken korunmuştur, yazdırılmıştır, ezberlenmiştir, yaşanmıştır ve paylaşılmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bize tevatür yoluyla ulaştığından bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz bu görevini de hakkıyla sonuna kadar yerine getirmiştir. Bilmemiz gereken bir nokta daha var. Peygamber Efendimiz nüzul günlerinde sahabelerine Kur'an'dan başka

0: şeylerin yazılmasını, onlar tarafından yazılmasını yasaklamıştır. Böyle bir olay var. Peygamber Efendimiz Kur'an dışındaki sözlerin, kendisi ağzından çıkan sözlerin bir dönem yazılmasını yasaklıyor. Fakat bunun altında yatan bir takım hikmetler var. Burada Kur'an'ın korunması ön planına çıkartılıyor. Kur'an'la başka bilgiler, başka şeyler karıştırılmasın isteniyor Peygamber Efendimiz tarafından. Peygamber Efendimiz bunu bizzat gayretleriyle, çabalarıyla koruyor. Peki niçin Peygamber Efendimiz zamanında korunan bu kitap niçin toplanamıyor? Niçin bir mushaf haline getirilemiyor? Sorusu belki düşünülebilir dinleyicilerimiz tarafından. Öncelikle Kur'an'ın nüzul tarihiyle Peygamber Efendimizin risalet tarihi neredeyse birbirine eşittir. Dolayısıyla hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i oturup da iki kapak halinde bir mushaf şeklinde cem etmeye Peygamber Efendimiz fırsat bulamamış. Şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e parça parça indirildiğinden dolayı ayetlerin tertibi çok önemli bir mevzuyu oluşturuyordu. Peygamber Efendimiz inen ayetleri Cebrail'in terkiniyle sahabelerine şu ayeti falanca surenin falanca bölümüne yerleştirin diye direktif veriyordu Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla nüzül devam ettiği sürece Kur'an'ın cem'i bir musaf şeklinde tertibi söz konusu olamazdı. Yani bu inen ayetlerin doğası ve Peygamber Efendimizin ömrü vefa etmediği için cem'e Kur'an-ı Kerim'in musaf şeklinde toplanmasını Peygamber Efendimiz gerçekleştirememişti. Evet, Peygamber Efendimiz tarafından korumak için yapılan etkinlikler bunlar.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, Taberani'nin bize naklelediğine göre, her kim la ilahe illallah derse, Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir, verilir, berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılı bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse, kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin. 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallahi ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir. Tabii o zaman la ilahe illallah diyeceğiz. Yani bunları duyunca halisane, muhlisane dilimizde Rabbimizin zikri daim. Şimdi buradan çıktık. Ümraniye'ye gidiyorum ben. Arada otobüs var, arada vapur var, arada dolmuş var. 3 vasıtalar oraya gideceğim. Kitap okusam okuyamam. Bakalım oturacak yer bulacak mıyım? Ayakta kendimi zor tutabilirsem ne ala. Oraya gidinceye kadar ne olacak? Elin meşgul. Efendim gözün meşgul, bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın peki? Kalbinden, dilinden işte la ilahe illallah de, kazan sevapları ahirete, efendim ahiretin zengini olarak var. Ahiretin bu dünyada bir fakirlik yakamızı tuttu, ahirette de tutmasın diye Mevla'nın zikrini dilinizden düşürmeyin ki en kıymetli ibadettir. Akra

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.
3: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile,

kıylı kaleni. Baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile. Hakkı seven

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor. Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori

Bir eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah kable külli şey ve la ilahe illallah ba'de külli şey ve la ilahe illallah yebkâ rabbuna ve yefnâ külli şey ufiye minel hemmi vel hüzn. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Taberani'nin kaydettiğine göre her kimse ki şu sözleri söylerse üzüntüden, hüzünden, mahzunluktan, sıkıntıdan kurtulur. Dertli olanlar derdinden kurtulur. Üzüntüsü olanlar üzüntüden kurtulur. Bu sözü söyleyenler. Neymiş bu sözler? La ilahe illallah kable külli şey. La ilahe illallah ba'de külli şey. La ilahe illallah yefka rabbuna ve yefna külli şey. Üç defa la ilahe illallah deniliyor ama aralarında bir cümleler var. Manaları da la ilahe illallah illallahu kable külli şey. O Allah ki ondan önce efendim hiçbir şey yok. Her şeyden önce o var. Veyahut her şeyin başında her şeyden evvel la ilahe illallah sözü. En başta la ilahe illallah sözü. La ilahe illallahu ba'de külli şey. Her şeyden sonra Allah baki kalır. En sonunda odur manasına. Veyahut her şeyin sonunda la ilahe illallah sözü olsun manasına. Yani sıfat ya Allah'a gider ya da la ilahe illallah kelime-i tevhidine gider. Allah her şeyin evvelidir. Evvelin evvelidir. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel

0: Esma-i Hüsnasındandır, evveldir Allah. Her şeyin evvelidir. Hiçbir şey yoktu, o vardı. Her şeyi o var etti. Her şey yok olacak, o kalacak. Yani her şeyden evvel var olan Allah'tan gayrı ilah yoktur. Her şeyden sonra gene var olacak olan Allah'tan gayrı kimse yoktur. Üçüncüsü la ilahe illallah yebka rabbuna, Rabbimiz baki kalır ve yefna külli şey, her şey fani olur manasına. La ilahe illallahu kable külli şey, la ilahe illallahu ba'de külli şey, la ilahe illallahu yebka rabbuna ve yefna külli şey. Bu söz, bu hatırınıza kalsın.
1: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Yeni Bir Evdeki Huzur programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün iki kıymetli misafirimiz stüdyomuzda. Rehber öğretmen Sayın Sevgül Aydın, rehber öğretmen Sayın Muhammed Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sizleri rehber öğretmen olarak tanıttım ama aynı zamanda sizler bir sosyologsunuz ve aile danışmanısınız. Bunun için istiyoruz ki ailelerimizi konuşalım ve özellikle çocukların eğitiminde babanın rolüne değinmek istiyoruz. Ama öncesinde ailede çocuğun eğitiminden kim sorumlu, kimler sorumlu, bunu öğrenmek istiyoruz. Sevgin Hanım, sizden başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çocuğun eğitiminde aslında çocukla iletişime giren herkes bir nevi sorumludur. Tabii ki de önce anne ve baba olmak üzere. Mahallenin bakkalından tutun, otobüs şoförüne kadar çocuğun iletişime girdiği herkes. Bunda da eskiden şöyle bir şey vardı genelde toplumumuzda. Çocuk mahallede karşılaştığı herkese sorumlu olur. Herkes çocuğun eğitiminde bir şekilde rol alırdı. Oysa ki günümüzde daha böyle kentleşmenin de olmasıyla birlikte anne baba rolünün daha devreye girdiğini, hatta annenin daha fazla bu anlamda çocuğun gelişiminden sorumlu olduğu algısı bizde daha fazla olmakta.
0: Bu günümüzde mi daha fazla günümüzde, oldu annenin?
2: Günümüzde.
0: Hangi sebeplerle annenin üzerindeki yük arttı?
1: Şöyle, yani babanın aslında iş yükünün daha fazla olması, endüstrinin getirdiği bir şeyle babanın biraz daha fabrikalarda, plazalarda, iş yoğunluğunda daha fazla olmasıyla birlikte annenin de daha fazla çocukla bir arada olması, evet, sebebiyle anneye bu yük biraz daha fazla olmaya başladı.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi tarlada mesela çocuk annesiyle babasıyla birlikte sabahleyin çıktığında, gittiğinde orada hep beraber bir emek var. Annenin babanın terini görüyor mesela. Oradaki annenin emeğini görüyor, babanın emeğini görüyor ve daha çok saygı duyuyor. Ve burada çocuk aslında anneyle babayla birlikte de bir şekilde büyüyor. Ayrıca bir baba rolü, ayrıca bir anne rolünden ziyade biz bugün bu kavramları daha fazla konuşuyor oluyoruz. O dönemde çocuk sürecin içerisinde kendisi eğitiliyordu bir nevi. Ama günümüzde apartman dairelerinin içerisinde anneyle babayla daha az zaman geçiriyor. Bu şekilde diyebiliriz.
0: Evet. Sevgili Hanım, normal şartta bunu sizinle yapacaktık bu programı ama istedik ki bir baba da olsun. Baba da bu rehber öğretmeni olarak aynı zamanda babasınız, annesiniz. Bu da bizim için, evet, çok önemli. Sadece kitabi, farazi bilgilerle değil, bizzat yaşayan biri olarak da düşüncelerinizi almak bizim için önemli. Muhammed Bey, size dönmek istiyorum. Baba deyince aslında babalık rolü nedir? Babalık ne zaman başlar? Nasıl bir duygudur?
2: Babalık ne zaman başlar sorusu, normal şartlarda biyolojik olarak baktığımızda bebeğin anne rahmine düşmesiyle babalık başlar ama bana sorarsanız babalık evlilikle beraber başlayan bir süreçtir. Neden böyle düşünüyorsunuz diye sorarsanız, bir insan evliliğe hazır olduğunda aslında bir aile kurmaya hazır olduğunu beyan etmiş demektir.
0: Evet.
2: Ve aile kurduğunda da aileden maksat, Peygamberimizin hadis-i şerifinde olduğu gibi, evlenip çoğalınız hadisine uygun olarak hem eşiyle huzurlu bir hayat hem de onunla beraber, evlatlarıyla beraber mutlu bir hayat sürmek içindir. Dolayısıyla babalık bence evlilikle beraber başlar. Yani evlilik iki kişilik bir durum değil, aslında çok kişilik bir durumu kapsar. Yani bir insan evliliğe niyet ettiğinde baba olmaya da bir niyet almış demektir. Ana rahmine bebeğin düşmesiyle beraber de artık biyolojik anlamda, hukuki anlamda, fıkhi anlamda artık ne

0: varsa çocuğun da gelişiminde gerginlikler oluyor. Bunu artık yapılan araştırmalar gösteriyor. Babalık öğrenilen bir şey midir? Herkes evet. baba olmaya hazır değildir ama babalık süreç içinde de öğrenilen bir şeydir. Şu soru gelecek herhalde. Tam nereden öğreniyorsun?
1: Diyorum. Çünkü denir ki annelik fıtraten doğal gelişen bir duygudur. Hormonlarla yüklenir. O role bürünürsünüz. Ama babalık öğrenilen bir süreçtir diye. Buna katılıyor musunuz ve nasıl öğrenilir? Kim öğretecek?
0: Babalıkta aslında annelik gibi olması da %100. Tabii ki bir fıtrattan gelen bir durumu var. Ama daha ziyade biraz da öğrenilen bir şey. Nasıl öğrenilir? Bir kere yaşam içerisinde öğreniyorsunuz. Evladınız olduğunda öğreniyorsunuz. Bir, ikincisi en büyük öğretmenimiz kendi babamız oluyor. Kendi babamızın bize davranışları, ondan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri biz evlatlarımıza yansıtıyoruz. Bunun pozitif veya negatif tarafları da var. Yani bu konu birbirini açıyor ama evet. pozitif tarafları, babamızın iyi taraflarını alıp evladımıza yansıtırsak çok güzel. Ama şöyle bir duruma düşersek, babam bunu bana yapmadı, ben sana yapacağım. Yani çocuğu çok özgür, buradaki özgürlükten kasıt
1: serbest,
0: ne isterse yapar bir özgürlük. Olumsuz bir özgürlüktür. Sorumluluklarını bilen bir özgürlükle çocuğu yetiştirirsek bu güzel. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Babamızın bize yaptığı iyi huyları, iyi şeyleri, iyi güzel şeyleri alırsak babalığı öğrenmiş oluruz. Evet. Ama onun haricinde kimler var? Onun haricinde pedagoglar, uzmanlar, onların yazdıkları kitaplar, söyledikleri şeyler, bunları da dinliyoruz. Ama buna sorarsanız nihayetinde her şeyin özü baba evlat ilişkisinde samimiyettir. Bu samimiyeti sağladığınızda da güzel baba oluyorsunuz.
1: Evet. Yine babalık deyince biz mesuliyet, sorumluluk aklımıza geliyor. Ne kadar mesulsünüz ya da mesuliyetiniz nelerdir dersek ne söylersin?
0: Şimdi bu soru gene bana.
1: Baba olarak size yöneltmek istiyorum.
0: Babanın sorumlulukları aslında İslam fıkhı açısından çok ağır. Yani bir kere ailenin eğitiminden baba sorumludur. Yani biz modern dönemde bir profesyonel ayrışma yapmışız, işte ev işleriyle anne, dışarı işleriyle baba gibi. Yani çocuklarla anne ilgilenecek.
1: Ev işinde de çocuklar evde olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, çocuklar evde ödevleriyle falan, baba akşam eve gelince of yorgunum, çocuklarla ilgilen, böyle değil.
1: Asıl
0: eğitimin sorumluluğu babada aslında. Yani çocukların eğitiminden ilgilenmesi gereken kişi baba. Bunu ben öğrencilerimden de fark ediyorum.
1: Burada çok özür dilerim. Eğitimden kastımız nedir? Çoğunlukla biz okuldaki eğitime destek olarak algılayabiliyoruz. Matematiğine yardım etmek, ama eğitimden baba sorumludur derken hangi eğitimden bahsediyoruz?
0: Şimdi
1: ahlaki eğitim mi,
0: davranış eğitimi
1: mi?
0: Ahlaki eğitim, manevi eğitim, mesleki eğitim. Yani eğitim kavramı içerisine giren her şey. Zaten okuldaki süreç de bunun içine giriyor ama o biraz öğretim süreci. Biz eğitimle öğretim sürecini biraz karıştırıyoruz. Öğretim sürecinden de sorumludur elbet baba ama okuldaki süreç biraz öğretim süreci. Yani çocuk alır fen bilgisi kitabını, çalışırsa yüksek not olur, çalışmazsa düşük not olur. Ama bunu bilahare öğrenebileceği bir şey.
1: Bilgi öğrenmeye yönelik bir evet, süreç,
0: evet.
1: öğretim süreci.
0: Okullarda eğitim verilmiyor mu? Veriliyor. Eğitimi nasıl veriyoruz okullarda? İşte çocuklar bir arada yaşamayı öğreniyor, kurallı yaşamayı öğreniyor. Bunlar eğitim. Ama fen bilgisinden aldığı not bir öğretim biçimini gösterir. Peki eğitiminden nasıl sorumluyuz baba evet, olarak baba. Biz? Dünyevi ve uhrevi her türlü eğitiminden, manevi eğitiminden, maddi eğitiminden. Yani babanın fiili sorumlulukları var. Gayret etmesi ve çocuğunun gayretini göstermesi gerekir. Çocuğuna gayretini göstermesi gerekir. İlmi sorumlulukları var. İlmi sorumluluk ne? Yani kendisinin okuması değil. Okuduğuyla örnek olması çocuğa. Yani evde gün içerisinde geldiğinde en azından bir 15-20 dakikada olsa elinde bir kitap ya da benzeri bir şey olursa babanın, onu küçük yaşta çocukların kahramanı babalardır, annelerdir. Ve çocuklar taklit yoluyla öğrenirler. Genelde anne babayı taklit ederler. Dolayısıyla iyi örnek olmak aslında en büyük eğitim şeklidir. Burada çok uzun şeyler var ama bu cümle bence yeter. İyi bir örnek olmak baba için en güzel eğitim şeklidir diye burayı toparlayayım. Aslında İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de babanın sorumluluklarıyla ilgili söylediği şeyler var ama bilahare konumuz içinde olursa değiniriz.
1: Onu da paylaşırız. Evet. Sevgili Hanım, size dönmek istiyorum. Siz bir annesiniz ve anne olarak

0: Eşinizden tabii ki beklentileriniz var çocuğu eğitirken. Eşinizden baba olarak beklentileriniz nelerdir? Nasıl bir destek görmek istiyorsunuz?
1: Şimdi annenin hamile süreciyle başlayan dönemde aslında babadan beklentiler başlar. Hamileliğin iyi geçmesi, huzurlu geçmesi, o dönemlerde mesela annelerin daha hassas olması ve babaların bunu kendilerine kişisel bir tavır göstermeden annelerin verdiği bir durum olarak değerlendirmesi, yardım etmesi bu anlamda. Tabii ki süreçte birçok süreçler geçiriyor anne çocuk doğduktan sonra işte uykusuz kalması bu arada babanın da bu anlamda yardım etmesiyle başlayan ve çocuk büyüdükçe sorumluluklar da tabii gittikçe
0: Artacak.
1: artıyor. Şöyle ki şuna da değinmek istiyorum. Günümüz annelerin genellikle yaptığı şeylerden biri anne rolümüz var, eş rolümüz var. Bizden bekleyen roller başka rollerimiz de var. Bir arkadaş rolümüz var. Biz aynı zamanda bir annenin babanın da çocuğuyuz. Bir tarafta
0: Evladıyız,
1: evlat.
0: komşuyuz.
1: Aynen öyle bir evlat rolümüz de var. Anneler bazen bu dönemde çocuklarına çok da fazla sahip çıkarak bebeklikle beraber babayı biraz daha kenara atabiliyorlar. Yani biraz daha şey bakamazsın, işte çocuğu düşürürsün, edersin. Yani annelik rolüne kendilerini çok da fazla. Hatta biz onları
0: Kaptırıyorlar.
1: yutan anneler tabirini kullanabiliriz. Baba bu anlamda devre dışı kalabiliyorum. Ben nasıl olsa yapamıyorum, edemiyorum o zaman hani deyip babanın özellikle ilk aylarda anne daha fazla yapıp eş rolünde unutabiliyor. Bu anlamda hem destek olmasını istiyor ama bir taraftan da bütün o bütün her şeyini çocuğun üzerinde yoğunlaştırdığında baba ister istemez biraz daha devre dışı kalmaya
0: Kalamıyor.
1: başlıyor.
0: Bunun etkileri nelerdir? Çocuk ileri dönemde bunu nasıl karşılıyor ya da neler yaşıyor? Aslında anneye destek olması beklenirken uzaklaştırmış oluyoruz biz.
1: Aslında çocuğun ilk anneden ayrı olarak çünkü çocuk ilk doğduğunda annenin kendini bir uzuv olarak görür, onun bir parçası olarak görür. Ta ki çocuk ilk sosyalleşmeye başladığı, ilk yabancı birisine, farklı birine karşılaştığı kişi babasıdır aslında burada. İlk sosyalleşmeye girdiğinde, tepkiyi verdiğinde babasıdır. Eğer anne buna fırsat vermezse babanın ilerleyen zamanlarda çocukla kuracağı ilişkiyi de zedelemiş olur. Mesela bir şey olduğunda babayı biz genelde polis rolü olarak veririz. İşte baban gelince akşam bak söylerim.
0: Korkutucu.
1: Korkutucu yani o bağı da aslında engellemiş oluyor. Çocuğun sosyalleşmesini de bir nevi anne burada engellemiş olur. O yüzden o sürece dahil etmeli. Mesela biz anneler çocuk yetiştirmesinde daha çok sevgi, şefkat, merhamet kısımlarıyla ilgilenirken babalar daha böyle güven veren, daha istikrar, daha iradeyi temsil ederler. Oyun şekilleri bile farklıdır. Mesela diyelim çocuğumuz dışarı çıkarken biz biraz daha estetiğine bakarız kıyafetinin mesela. Güzel yakışmış mı yakışmamış mı? Baba ise onun sıcak tutuyor mu? Ona bakar. Mesela çocuğunuz erkek çocuğu işte bir maça gitmiş olarak düşünün. Biz maçta nasıl göründüğüne, mutlu olup olmadığına bakarız. Babası sonuca odaklanır mesela kazandı mı, kazanmadı mı diye.
0: Her ikisinden de öğreneceği çok önemli şeyler var. Biz dediğiniz gibi yutan anne olursak hem çocuğun gelişmesinde bir takım olumsuzluklara sebep oluyoruz. İleri dönemde de serzenişte bulunuyoruz. Hiç destek olmuyorsun diye. Hem kendi elimizle yaptık, uzaklaştırdık. İstediğimiz anda da gelemiyor, olamıyor tabii
1: Tabii
0: ki.
1: burada babanın rolünü aslında biz bir nevi anne babanın rolünü de üstlenmiş oluyor. Yani aslında orada başka bir alana müdahale ediyor. Ve zamanı vakti geldiğinde babadan babalık istediğinizde bu kez elinden gücü alınmış, yetkileri alınmış, kenara çekilmiş bir baba buluyorsunuz. Ve bu kez sürece dahil etmek çok daha zor oluyor.
0: Zor oluyor.
1: Ki günümüz şartlarında iş yoğunluğundan dolayı zaten bazen çalışan anneler için de öyle. Yani çocukla geçirilen zaman süresi çok daha kısıtlı oluyor. Şimdi toplumsal gerçekler var. Hani bazı değiştiremediğimiz gerçekler. İşte trafiğin olması, iş yoğunluğunun olması, çalışıyor olmamız. Bunlar toplumsal gerçekler. Evet biz bunları değiştiremeyiz ama değiştirebileceğimiz bir şey var ki bize kalan o zamanı nasıl değerlendirdiğimiz. Aslında bir çocuğun annesiyle babasıyla geçireceği muhakkak kaliteli zamanlar olmalı. Evet babamız yorgun geldi işten. Dinlenmek istiyor. İşte televizyonun karşısına geçiyor, bilgisayar oynuyor gibi şeylerde, serzenişlerde bulunur genelde anneler. Hiç çocukla hiç ilgilenmiyor ben hepsini yapıyorum diye. Evet bir anlaşma yapmalı. Yani ortak çocukla vakit geçirirken de dinlenilebilir. Bunun bir yolunu bulabilmeli ailecek. Bazen anne dinlenirken baba çocukla vakit geçirmeli. Nöbetleşe olabilmeli bunlar. Birbirine bence zaman ayırmalı.
0: Bebekliğinden itibaren babaya o fırsat vermeli, babalık duygusunu yaşaması için.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Evet. Bugün çocuk eğitiminde özellikle babanın rolünü konuşuyoruz.

0: Ne zamandan itibaren sorumludur dedik. İlk andan itibaren aslında o babalık duygusu yaşıyor, yaşaması gerekiyor. Siz de anne olarak dediniz ki o dönemde babalara fırsat verilmeli sevgili hanım. Yine buradan devam edelim. Baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı? Bunu yine Muhammed Bey'e de soracağım ama siz bir anne olarak bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Beklentileriniz nelerdir bir babadan?
1: Şimdi baba çocuk ilişkisinde az önce de söylediğim gibi fırsat verildiğinde aslında babalarla çocukların daha çok dış dünyaya açıldıklarını görüyoruz. Mesela babanın bir çocuğunu alıp iş yerine götürmesi, onu hayatı öğretmesi, sosyalleşmesinde çok önemli etki ediyor. Mesela bir uzman bir kişinin bir söylemi vardı, bir kitabında yazıyordu. Babamdan çok şey öğrendim. Bana derdi ki bisikletin bozulduğunda git ne halin var gör demezdi. Bana derdi ki sanayiye git, Kemal amcanı bul, ona selamımı söyle. Bu şekilde bisikletimi tamir ederdim. Bana en büyük öğretmendi babam diye söylüyor. Yani şunu babalarda sosyalleşme adına, başka insanlarla iletişime geçmesi adına çok önemli rolü var. Tabii annenin de tabii ki de var. Annenin de kendi çevresine götürmesi, etmesi, rol model alması bu anlamda çok önemli. Ama annenin ayrı, babanın ayrı ayrı etkenleri var burada.
0: Evet. Peki baba çocuk ilişkisinden, anne çocuk ilişkisinden farkları nelerdir?
2: Baba çocuk ilişkisinin çok çok farkı var tabii. Yani çünkü babaların bakış açısıyla annelerin bakış açısı çok farklı. Babalar biraz sonuç odaklı çalışır zihinleri. Anneler süreç odaklı çalışır. Çocuğunun süreç içinde ne yaptığına bakar. Babalar sonuca bakar. Bugün nasılsın? İyi misin? İyi, tamam, bitti. Baba için bu cevap yeterlidir. Anne ise iyi misin sorusunun cevabını nasıl iyiydi, gün nasıl geçti, devam
1: Mutlu muydun,
2: eder.
1: mutsuz muydun?
2: Evet, bunlarla devam eder. Şöyle şey yaparsak, biraz açarsak konuyu. Bir kere baba çocuk ilişkisinde özellikle erkek çocuklar için baba çok önemli bir figür, çok önemli bir faktör. Erkek rollerini erkek çocuğu babadan öğrenir. Kız çocuğu ise yine bu cinsiyet ayrışmasında erkeklere ait rolleri babasından görerek öğrenmeye başlar ve ilişki biçimini buna göre düzenlemeye başlar. Anne ile baba arasında bir ilişki farkı da vardır. Biraz önce söylediğim gibi yani anneler hep süreç, hep süreç. Yani çocuğum ne yaptı, evladım ne yaptı, nerede? Bir tedirginlik hali yaşarlar. Baba çok daha sakin, çok daha... Şunu şöyle bir örnek de vereyim. Bir çocuk yere düştüğünde anne telaşla kaldırmaya koşar. Baba umursamaz gibi davranır. Anne der ki, ne biçim adamsın, çocukla ilgilenmiyorsun.
0: Duyarsızsın.
2: Duyarsız. Halbuki babanın orada yaptığı şey, dedik ya biraz fıtratla alakalı bir şey. Allah o fıtratı yerleştirmiş. Baba aslında duyarsız gibi görünen baba o fıtrat haliyle çocuğuna bir eğitim veriyor. Ne yapıyor? Çocuğun kendi kendine yerden kalkmasını sağlıyor. Özellikle batılı toplumlarda biz bunu çok görüyoruz. Yani bizde korumacı anne baba tutumları biraz öne çıkmış durumda ama batıda bir çocuk yere düştüğünde anne baba kaldırmıyor.
0: O biraz galiba itidalden sapmış, biraz efrata doğru gitmiş durumda ülkemizde.
2: Evet. Yani buradan şunu söylemek istemiyorum. Batıda çocuk eğitimi çok iyi manasında söylemek
0: İyi, ama bu
2: istemiyorum.
0: konuda daha
2: Bu
0: iyi.
2: konuda böyle. Dolayısıyla anne baba arasında yani babanın çocuk ilişkisinde anneden farkı çok fazla. Baba bir kere disiplin sağlayıcı bir unsur. Anne ise biraz daha kişiler arası iletişimi sağlayıcı bir unsur. Yani baba söyler ve son söz onundur artık. Onun üstüne gidilmez. Otoritedir. Nokta konudur. Ha bunu şöyle yapalım sayın babalar, bunu da söyleyeyim. Yani anneye sormadan hiç de yapmayalım da hani ortak bir karar alalım, son sözü yine biz söyleyelim de.
0: Üstüne
2: Çünkü
0: gidilmez dediniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü son söz söylendiği zaman aslında annenin çok hoşnut olmadığı bir kararsa hemen ona müdahale edebiliyor. Burada çocuk nasıl etkili?
2: Burada işte tutarsız bir ilişki göze çarpıyor. Çocuk buradan hemen annesi tarafından destekleneceğini hissettiğinde bunu kullanmaya başlıyor. Annesini babasının olmadığı anlarda sürekli bunu babama bir daha söyleyeyim, şöyle yapalım, babamla
0: Bir
2: konuş.
0: açık nokta
2: Evet, bir açık
0: bulmuşsun.
2: nokta. Halbuki iki tarafta beğenmesek bile şunu söyleyeyim ya, yani anne bir karar aldı, baba ona uysun. Baba destek bir karar desin. Aldı, anne ona uysun. Arada bir tutarsızlık olursa çocuk buradan çok güzel çıkış yolu buluyor ve hem anneyi hem babayı tabiri caizse uyutarak istediğini elde ediyor.
0: O aramızdaki uyuşmazlığı, tutarsızlığı çocuğun olmadığı yerde mi halletmemiz
2: aynen,
0: gerekiyor?
2: Aynen öyle. Çocuğun olmadığı yerde halletmemiz gerekiyor. Verdiğimiz kararın olumsuz bir neticesi varsa çocuğa kararla ilgili şöyle bir şey yapabileceklerini, yani alternatif bir karar üreterek çocukla görüşmeleri gerekiyor. Yani işi aile içinde şuna döndürmeyelim, ya toplantı odasına geçelim gibi bir şeye dönüştürmeyelim, ama bunun bir usulü yordamı hepimiz biliriz.
0: Evet.
2: Eyvallah. Evet. Sevgili Hanım da söyledi, babalar estetiğe çok bakmaz. İçeriye bakarlar. Bir arkadaşım şöyle bir örnek vermişti. Erkek çocuk, kız çocukla farkından yola çıkarak açacağım. Eğer bir nehir kenarına gittiğinizde nehir kenarındaki taşları erkek çocuk, çiçekleri kız çocuk fark eder.
0: Çok güzel, çok doğru.
2: Hemen kendi kızımla yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Geçen bir yerden geçiyoruz. Devasa binalar dikilmiş. Benim ruhumu incitti. Dedim ne biçim, ne zaman, ne ara dikmişler, ne biçim olmuş. Kızım dedi ki niye baba, çok güzel olmuş. Bahsettiğimiz şey farklıymış. O binaların önüne diken ağaçları, dikilen ağaçları görüyor.
0: Görmüş.
2: O ağaçlardan bahsediyormuş. Ben binadan bahsediyorum. Dolayısıyla oradayken bile bir bakış açımızda farklılık var. Dolayısıyla baba bir şeyin ergonomisiyle, kullanışlığıyla ilgilenir, sonucuyla ilgilenir. Anne ise onun estetiğiyle ilgilenir. Burada bile bir fark var. Anne çocukla iletişiminde uzun konuşmalar gerçekleştirir. Baba kısa konuşmalar gerçekleştirir.
0: Kısa ve net.
2: Kısa, net. Bu şeyde de böyledir. Kız erkek çocuğunda da böyledir. Yani kız çocuğu uzun konuşmalar sonunda rahatlar. Erkek çocuğu kısa, net. Aslanım, koçum dedim mi? Bununla ilgili bitti. Bir animasyonda vardı. Güzel bir sahne vardır. Kaplanın canı sıkkındır. Artık morali bozulmuştur. Mahmut'un eşi erkek Mahmut'a der ki, arkadaşınla konuşsana der. Canı çok sıkkın. Erkek Mahmut kaplanın omzuna şöyle bir elini vurur. Der ki bu erkekler arasında 6 aylık terapiye bedeldir der. Dolayısıyla yani erkekler, daha doğrusu babalar bu kadar kısa ve net sonuçları elde eder. Baba sabırsızdır tabiri caizse, anne işin sabır kısmıdır. Ve duygusallık kısmı işin anneye, gerçeklik kısmı babaya iletilmiştir. Baba kriz anlarında çözüm üretir. Anne kriz anlarında duygusal bir durumda bulunur. Yani şöyle söyleyeyim. Trafikte bir kaza olduğunda kadınların verdiği tepkilerle erkeklerin verdiği tepkiler çok farklı. Erkekler çıkar sakince, önce bir arabalarına bakarlar. Biraz önemlidir ya bizim için arabalar. Sonra da birine bir şey olmuş mu olmamış mı bakar. Eğer çarptığı bir kadınsa o hafiften bir sinir krizi, eli ayağı titrer halde bulabiliriz. Bunlar da hem kadın hem erkek hem de anne baba farkını ortaya koyan unsurlar.
0: Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Zira dediniz ki duygusallık kesimi anneye aittir. Babalar daha güçlü ve korumacı özellikleri vardır. Ama şimdi medyanın da etkisiyle çoğu anne babadan duygusallık bekliyor. Ona o her gün güzel sözler söylesin, çiçekler getirsin. Bu aslında çocuğumuza yaptığımız en büyük kötülük diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Yani çünkü fıtrat olarak babalar yaratılış itibariyle, tabir kaba olmasın, başka bir şey kullanmak istiyorum ama yaratılış itibariyle biraz daha sert mizaçlı, daha kaba. Kadınlar ise daha naif, daha yumuşak, daha duygusal. Ama Allah o dengeyi öyle kurmuş zaten. Yani ikisi de yumuşak olursa bakın çekilmez olur. Çocuklar için de, aile için de çekilmez olur. Ve dışarıya karşı aileyi koruma anlamında da çekilmez olur. Yani evet, götürelim çiçek. Evet, eşimizi mutlu edelim. Ve evlatlarımız da bunu görsün, ama bunu sürekli beklenti haline getirmek hem babayı yorar hem de ilişkiyi zedeleyen bir unsur haline gelmeye başlar. Bu biraz esprili bir örnek olacak ama bir yerde okumuştum. Annem babama dedi ki bana hiç çiçek getirmiyorsun, beni sevmiyor musun artık dedi diyor. Babam da cevap verdi, kadın sen seviyorsun diye ben 30 liralık zeytin alıyorum, yoksa 10 liraya da zeytin var. bu bir örnek, belki biraz esprili bir örnek ama sevgi gösterisi biraz farklı da olabilir.
0: Olabilir, evet. Biraz önce babalık rolünden bahsederken özellikle erkek çocuklarına değindiniz.
2: Evet.
0: Bir babanın kız çocuğuna davranışıyla erkek çocuğuna davranış arasında fark var mıdır, olmalı mıdır?
2: Yani vardır tabii ki. Babanın erkek çocuğundan beklentileri farklıdır, kız çocuğundan farklıdır. Bu aile içinde de böyledir. Toplumumuzun, geleneksel toplum yapımız içinde de böyledir. Baba erkek çocuğuyla

0: erkek rollerine ilişkin bir iletişim kurar. Yani o mesela arabanı tamire götürdüğünde erkek çocuğunu yanında götürür ama sanayiye kız çocuğunu sokmak istemez. Tamir gerektiren işlerde erkek çocuğundan çekişti, çiviydi ister ama kız çocuğundan istemez. Kız çocuğundan ne ister? Kızım bana bir bardak su getirebilir misin? Kızım sofrayı kurmaya yardım eder misin? Kızım etrafı toplamaya yardım eder misiniz? Bunları erkek çocuklarından da belki istemeli ama erkek çocuklarından erkeklere ilişkin rolleri bekler, kız çocuklarından kızlara ilişkin rolleri bekler. Oyunlarında da böyle oynarlar. Evet. Erkek çocuklarıyla daha çok düşe, kalka, güreşe, maça gider, çamurda oynar, üstünü kirletir. Eve geldiğinde ikisi de suçluymuş gibi anneden kaçarak banyoya gidip üst baş çıkarırlar. Ama kız çocuklarıyla daha naif, daha kızlara uygun oyunlar oynarlar. Onu da kucaklar, öper ama cinsiyet rolünün farklılaşmasından kaynaklı davranışlarda da bulunabilir. Bu da cinsiyet kimliklerimizi öğrenme konusunda çok önemlidir. Öyle de davranmalıyız zaten.
1: Evet. Peki bu konuda siz neler düşünüyorsunuz Sevgili Hanım? Bir babadan ne bekliyorsunuz babalık rolünde kız ve erkek çocuğuna davranışında?
2: Şimdi Muhammed Bey'in de değindiği şekilde aslında babanın oynama şekliyle annenin oynama şekli aslında aynı değil. Çünkü baba daha boğuşan, daha fiziksel temasta bulunurken anne daha konuşmaya yönelik, daha böyle onunla muhabbet eden, daha mesela çay içer, muhabbet eder, bir yere gezmeye gider. Babanın daha burada fiziksel temasın daha çok olduğunu görürüz. Anne zaten başından beri hep duygusal tarafı besleyen olduğu için ilişkilerinde de öyledir anneler.
1: Evet, süremiz de gittikçe azaldı ama mühim de bir konu var. Zira boşanmış aileler günümüzde çok fazla artıyor. Bu durumda anne babanın birbiriyle ilişkisi nasıl olmalı ve çocuklarıyla ilişkileri hangi seviyede ya da hangi düzende olmalı?
2: Şimdi babanın yokluğu burada belki birazcık daha değinilmeli. Normalde hem boşanmış ailelerde bazen ölümle, bazen babanın uzun süreli iş seyahatleri olabiliyor ayrılıklarında. Babanın yokluğu kısmı devreye giriyor. Evet. Babanın yokluğunun süresi, çocuğun yaşı, cinsiyeti, çocuğun kendi yapısal özellikleri, annenin eşinin yokluğunda çocuğuyla kurduğu ilişki, babanın yok olmadan önce yani hem ölüm olsun hem boşanmışlık olsun hem bir uzun seyahat olsun ondan önce çocuğuyla kurduğu ilişkinin kalitesi, hepsi aslında çocuk üzerinde çok etkileri var. Yani mesela 5 yaşından önce bebeklik dönemindeyse mesela bu süreç belki atlatması daha kolayken 2-3-4 yaşında 5 yaşına kadar özellikle eğer babayla çok iyi ilişkileri varsa çocuğun burada yokluğunun olduğu dönemlerde çok daha ağır geçirebiliyor. Evet. Anneyle kaliteli zaman geçiriyor. Babanın yokluğu bir nevi daha doldurabiliyorsa atlatması belki süreçte daha kolay oluyor. Şöyle ikiye ayıralım olmazsa bu durum. Hani ölüm halinde nasıl oluyor? Evet. Aslında babanın maddeten var ama manen yok kısmı da nasıl oluyor? Maddeten var ama manen yok. Yani aslında var gibi olup ilgisiz olan babalar üzerine konuşacak olursak bir deneyden bahsetmek istiyorum. Japon bir bilim adamı var. Suyun üzerine deneyler yapıyor. Pirincin üzerine deneyler yapıyor. 3 tane pirinç tanesi. İşte birine güzel sözler söylüyor. Diğerine daha böyle kötü sözler söylüyor. Diğerine de hiç ilgilenmiyor. Bunlar belli bir süre sonra bakılıyor. Pirinç taneleri konulan suyun içerisinde. Güzel söylenenler daha berrak, daha güzel şekiller alırken kötü söylenenler daha simsiyah hale geliyor. Ve ilgisiz kalan, tamamen ilgisiz kalan da aynı kötü söylenmiş gibi bir hal alıyor. Yani aslında burada ilgisiz kalmak kısmı babanın var olup mesela gelip evde hiç ilgilenmemesi, uyuması, çocukla hiç vakit geçirmemesi, anneyle ilgisiz olması bu ayrı bir kısım.
1: Hep söylenir bir insana verilen en büyük ceza onu yok saymaktır diye. Evet, bu ilgisizlik galiba bunu hissettiriyor insana.
2: Ki baba çocuğun dünyası da çok önemli bir yere sahip. Boşanmış ailelerde ise durum nasıl oluyor? Genelde bizim toplumumuzda boşanmış ailelerde çocuğun velayeti anne üzerinde, eğer küçük yaşlardaysa özellikle anne üzerinde olabiliyor. Ve babayla anne arasında burada şunu birlikte söylüyor olmak, hep doğruyu söylemek. Yani evet biz annenle baban ayrıldık ama biz hala anneyiz ve babayız
1: rolümüzden ayrılmadık.
2: Babanın görüş zamanları, babayla çocuğun vakit geçirdiği zamanlar tabii azalabiliyor sayısı. Bunlara da annenin babayı kötülememesi özellikle çok çok önemli. Babanın da aynı şekilde anneyi kötülememesi.
1: Kendi
2: çocuk üzerinde.
1: Şahsi düşünceleri yüzünden çocuğuna kötülük yapmaması gerekiyor. Evet. Çünkü çocuğu etkileyecek.
0: Şöyle bir şey de var. İki iyi insan da anlaşamıyor olabilir.
1: Evet, çok doğal.
0: Doğal bir şey. Dostluk ya da anlaşmak zıtlıkların birleşmesiyle ortaya çıkan mümkün olan bir şey. Ve iki insanın anlaşması aslında biraz orta çaplı bir mucizedir der. Hakikaten de öyledir. Yani siz eşinizle bile yani çok sevdiğiniz ve evliliğe karar verdiğiniz insanla bile uyuşamadığınız şeyler çıkıyor. Evladınızla da çıkacak. Çünkü hepiniz farklı bir durumdayız.
1: Evet.
0: Hocanın bıraktığı yerden devam edersek,
1: evet,
0: müsaade var mıdır hocam? Söyleyeceğinizi söyleyin, o zaman ben bitireyim.
2: Boşanmıştan ziyade ölümle olan ayrılıktan biraz bahsedecektim. Şimdi ölüm durumunda ise çocuğun aslında bu maddeten var, manen yok kısmındaki kayıp, ölüm daha hafif kalıyor mesela.
1: Daha şiddetli kalıyor.
2: Aynen. Yani
1: var ama yokmuş gibi olması daha etkili.
2: Evet, çocuğun üzerinde. Eğer hani babanın ölümünde sosyoekonomik durum da tabii burada çok devreye giriyor. Mesela eğer bu ekonomik düzeyi düşük ailelerde babanın rolünü çocuk bazen eğer daha büyük yaşlarda ise üstlenebiliyor ekonomik anlamda. Mesela okulu bırakıp iş hayatına atılabiliyor. Süreçte evet babaların olmadığı bir aslında örnek, en önemli örneklerden biri Peygamber Efendimiz'i görüyoruz. Burada babanın olmadığı yerlerde amca, dede gibi aile büyüklerinden birinin bu rolü üstleniyor olması çocuk için çok çok önemli. Bunu işte dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'den çok net olarak, örnek olarak görüyoruz. Evet, hani babamız yoksa hayatımız tamamen kötü olur. Kişiliğimiz gelişmesinde bunların yerini oturtturamayız. Hayır, böyle bir şey de söz konusu değil. Baba çok önemli ama olmadığı durumlarda da bu görevlisinden belki bir abi, belki bir amca, belki bir dedenin olması çok çok önemli. Bu rolleri üstlenmesi, sahip çıkması.
1: Evet, o zaman etrafına da daha çok görev düşüyor. Efendimiz'in döneminde bu zaten otomatik olarak sağlanıyor, sahipleniyor amcalar. Hatta ne kadar çok sahiplenirse onun daha kıymeti artıyor gibi. Ama günümüzde bunu yakalamak da çok zor. Dedeler başka şehirde, amcalar, dayılar başka şehirde. Anne ve çocuk tek başına kalıyor. Burada asıl merak edilen soru, babanın yokluğunda anne babalık rolünü de üstlenmeli mi? Yoksa babanın yokluğu kabul edilip o göreve hiç soyunmadan sadece anneliğine mi devam etmeli?
2: Tabii annelik ister istemez babanın olmadığında anne yine annenin verdiği bir duyguyla çocuğunu koruma, onun her türlü ihtiyacını giderme çabası içerisine giriyor. Ama burada destek almalı. Muhakkak aile büyüklerinden destek almalı. Özellikle de burada dede amca birinci derecede görev düşüyor.
1: Evet.
2: Sorumlu. Başta da söylediğim gibi günümüzde modern hayata geçiş olmasıyla birlikte işte toplumun o ayakta tutan dinamikler biraz daha azalmış durumda. İşte mahalledeki bakkaldan bile çocuğun eğitimde sorumluyken günümüzde aslında bu biraz daha soyutlanmış vaziyette.
1: Mahalledeki amcalar da sahip çıkıyordu ama şimdi mahalle dedeki amcadan da korumak zorundayız neredeyse.
0: Yani biraz ona doğru döndük. Yani birbirimize güvensiz yaşıyoruz. Aslında karşımızdaki komşumuz bizden farklı biri değil. Ama o kadar çok kötülükler pompalanıyor ki, daha doğrusu kötülüklerin haberi yapılır. İyiliklerin yapılmaz. Ve yeryüzünde iyilikler kötülüklerden hala ve hala çok daha fazladır.
1: Kat kat fazladır çünkü.
0: Niye kötülüklerin haberi yapılır? Çünkü azdır ve göze batar. O bütün iyiliklerin arasında o kötülük görünür, göze çarpar. O yüzden de onun burada leke var denir. Kötülük gösterilir. Dolayısıyla aslında biz birbirimize güvenmeyi yeniden öğrenmeliyiz. Mahallemizdeki karşı komşumuza çocuğu emanet edebilmeyi öğrenmeliyiz. Hatırlarsınız, eskiden karşı komşumuza söylerdik. Ben çocuğu size gönderiyorum. Gönderebilir miyim bile sormuyorduk. Gönderiyorum. Benim bir saat işim var. O da bir başka gün size gönderir veya yemeği bizde yediler, bunun karnı aç deyip gönderir. Ama şimdi öyle olmuyor. Maalesef olmuyor.
1: Çocuklarımız yalnız.
0: Çocuklarımızı evet arkadaşsız büyütüyoruz ve arkadaş ilişkileri de çocuk gelişiminde çok önemli. Evet.
1: Büyüklerden de uzak yetiştiriyoruz.
0: Aynen, aynen öyle, aynen öyle. O yüzden sıla-i rahim yapmak, amca, dayı, hala, teyze, bu tarz kişilerle iletişim kurmaları. Çünkü çocuklar bunlardan da öğrenir ve bunların çocuklarımıza söylediği şeyler de mesela artık amca babaya kızdığında benim çocuğuma kızma diyoruz. Ay, amca kızacak. Baba yarısıdır. Yani buradan şunu söylemiyorum. Amcanın yanına gittim, amca pataküde çocuğumuza kızsın demiyorum ama çocuğumuzun
1: sahiplenen kızar.
0: Evet, sahiplenen kızar çok güzel. Kesinlikle.
1: Ederiz.

0: Kesinlikle çok haklısınız. Sahiplenen kızar. Dolayısıyla Hoca Hanım da çok güzel söyledi baba yokluğunda oluşacak şeyleri. Babanın boşluğunu dolduracak bir unsur devreye girdiğinde çocuk sağlıklı yetişiyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle yetişiyor ve Hazreti Peygamber müthiş bir örnek. Yani doğmadan babasını, 6 yaşında annesini kaybeden, 8 yaşında dedesini kaybeden ve Ebu Talib'e emanet edilen, sizin de söylediğiniz gibi çok da güzel söylediniz, Ebu Talib bu benim yeğenimdir dediğinde müşrikler ne kadar öldürmek isteseler de dokunamadıkları bir peygamberden söz ediyoruz. Ve geleneksel Türk toplumunda da biliyorsunuz babanın ölümünde amcanın, dayının yanında çocuklarımız hep büyürlerdi rahatlıkla, güven içerisinde. Buradan şunu söylemek istemiyoruz. Yani baba yokluğunda çocuklar sağlıksız yetişir demek istemiyoruz. Ama ez cümle şunu söyleyelim. Dünyanın en zor işi anne ve babalıktır.
1: Evet.
0: Yaptığımız meslekler değil. Çünkü onların hepsinin bir rutini var. Ama anne babalığın bir formülü yok. Çocuk yetiştirmenin bir formülü yok. Yani şu cümleyi söylersem şu karşılık gelir bana gibi bir durumu yok. Yani bir çocuğumuza söylüyoruz, o yapıyor, ötekisi yapmıyor. Ve insan olarak da iletişimi kurduğumuz herkese evet, bu psikolojiye göre hareket ederiz.
1: Evet. Aslında süremizi doldurduk ama burada şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Konunun başında babalığı, anneliği nereden öğretiriz, kim öğretir dedik ya. Aynı zamanda çocuklarımız da bize bunu öğretiyor, öyle
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi? Aslında
0: evet,
1: çocuklarımız bize bir emanet, bir hediye. Allah'tan bize gönderilen bir hediye. Biz aslında çocuklardan saflığı, temizliği, merhameti, yani bir çocuğa baktığınızda yüzünde hep gülücük görürsünüz. Gözlerinin içinde gülücük görürsünüz. Bir arkadaşıyla kızdığında 2 dakika sonra bir bakarsınız ki hemen bir şey konuştuğunuzda barışı verirler.
2: Evet.
1: Hani oysa ki biz büyükler bunu mesela geçtikçe kaybetmişizdir. Ve gözün içine baktığımızda aslında biz de o çocuklarımızdan bu süreçte merhameti de öğreniriz.
2: Çok şey öğreniriz insanlığa dair. Ama anneliğimi de çocuk öğretiyor.
0: Kesinlikle.
2: Neye kızıyor, neye
0: kesinlikle
2: üzülüyor, beklentisine, tek yapmamız gereken gözlemlememiz galiba. Duyarlı
0: evet,
2: olmamız.
0: Samimiyet, gözlemlemek, samimiyet, evet, din samimiyettir. Eyvallah.
2: Çok güzel. Son birkaç cümleyle de Sevgili Hanım toparlayalım isterseniz. Mesajınız, tavsiyeleriniz neler olur ailem?
1: Şimdi hocam dedi ki az önce annelik, babalık aslında insanoğlunun deneyimledikten sonra da öğrendiği bir süreçtir. Buna katılmakla birlikte annelerin, babaların okuyor olması, bu konuyla ilgili yanlışlarını gözden geçiriyor olması, bununla ilgili bir çabanın içine girmesi. Çünkü hani böyle gördüm, böyle öğrendim, böyle yaşayacağım, zaten var o da giden bir süreç diye kabullenirsek, kendimizi değişmeye ve gelişmeye kapatırsak bu da yanlış olur. Okumak, bununla ilgili araştırmalar yapmak ve çocukların duygularını anlamak için de onlarla birlikte etkinliklere gitmek, araştırmak. Çünkü çağımız da bunun sonuçlarını gösteriyor. Yani çocuğunuz bir bilgisayarda neye girdiğini, hangi oyunu oynadığını, oyunun karakterini ne yaptığını bilmezseniz belli bir zaman sonra o çocuğunuz büyüdükten sonra ulaşamazsınız. O yüzden okumak da gerekiyor, araştırmak da gerekiyor. Hatta biz bu bağlamda ailelerimizle birlikte kitap okuyoruz hep birlikte. Tabii mesela gençlerimizle de bizim bunu yaptığımız etkinlikler var. Yine hep bunlara açık olmalıyız diye düşünüyorum.
2: Yalnız olmadığımızı bilmek de bize büyük bir teselli.
0: Eyvallah.
2: Maksat çocukları yalnız bırakmak.
0: Eyvallah.
2: Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok önemli mesajlar aldık. İnşallah hayata geçirmek de kolay olur. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok keyifliydi.
2: Bugün için de programımızın sonuna geldik. Konuklarımızı uğurluyoruz ve yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
3: Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Mesela Yahudilik bir kavme mahsustur. Bir kavmin dinidir. İslam öyle değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinlâsi beşiren ve neziren. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman, gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, ey Rabbimiz, inandık, bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koyması?

olmasını arzu edip dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Kur'an'a ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil, Allah da onları içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu, güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize yasak ederek ve helal kazancınızı meşru olmayacak şekilde harcayarak haramlaştırmayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin, yasak olanlardan da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu tür yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse 3 gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar, şans, fal okları ve zarları, şeytan ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için hac esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki, ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban veya o nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı,
hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık

takılanları. İnsanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu, senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri, dinin temiz saydığı şeyleri seçin, Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da, sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerini verip bunlar putlara adanmıştır, dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler, körü körüne tabi olurlar. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar. Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edeceği vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa, onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz. Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa, o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık. Çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün ümmetlerinizden ne cevap aldınız diyecek. Onlar da senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen ancak sensin sen diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu.

أريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 7'yi dinlediniz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

kapladı aşıkların kalbin keder. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas, her kaçan sen gelsen oldurmaz. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Firkatin bariyesinde bendeler, teşneleptir şerbeti vaslın diler, ab-ı lütfun olmaz isen iderler. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Çünkü olmuş keyfimiz aşkı huda, hasıl olmaz bize onsuz bir safa, keyfimiz geçtikçe lütfet bir gıda. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Halkolunmaktan bu dünyaya deni, maksadı aksa seni bulduk seni, hop bu dünya almadan dil tahtını. El Gıyas, ey aşkı Mevla El Gıyas. Düşmesin dünya metanı heves, almasın vahdet yolunu haruhas, nuriye irgür medet ahir nefes. El Gıyas, ey aşkı Mevla.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim.